0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacu ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Se'elteni an şeyin ma se'eleni anhu ahadun min ümmeti müddete ümmeti minel rekhâi mi'etü senetin kıyle fehel li zâlike min âyeh kâle na'am el hasefü ve recfü ve irsâdü şeyatînin muhabbele alen nâs sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ashabından radıyallahu anh bir zat-ı muhterem gelmiş, bir hususu sormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki se'elteni an şeyin ma se'eleni anhu ehadun. Bana öyle bir şey sordun ki daha önce başka bir kimse hiç sormadı. Kimsenin sormadığı bir meseleyi sordun bana. Müddete ümmeti miner rehaim mi'etü senetin. Benim ümmetimin rahatlık zamanı, yani elemsiz, kedersiz, hayırlı, hoş hal olduğu zaman 100 senedir. Bu söz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edilmiş olan bir başka hadisi şerifteki şu ifadeyle açıklık kazanıyor. O zaman Peygamber Efendimiz buyurmuş ki hayrul kuruni karni, çağların en hayırlısı benim çağımdır. Zamanların, çağların en hayırlısı benim zamanımdır. Sümmellezine yelünehum, sonra benim zamanımda yaşayan insanlardan sonra hemen onların arkasından gelenlerin zamanıdır. Sümmellezine yelünehum, sonra onların arkasından gelenlerin zamanıdır. Peygamber Efendimizin zamanına asr-ı saadet denir. Saadet zamanı, saadet asrı. Neden? Seyyidül evveline vel ahirin olan gelmişlerin, geleceklerin, geçmişlerin, geleceklerin efendisi olan, insanların en üstünü olan, mahlukatın Allah indinde en makbulü, en sevgilisi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatta olduğu ve insanları irşad ettiği, lütfu keremiyle, sohbetiyle feyziyap ettiği zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağ olduğu zaman. Öyle bir şey ki bir kere gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i derdi ki lem era kablehu ve la ba'dehu mislehu. Onun gibisini onu görmeden önce de onu gördükten sonra da bir daha göremedim. Ona benzer bir kimseye rastlayamadım dünyada. Eşi yok. Emsali yok. Yani ilk görünce Resulullah'ı ne olurdu insan? Heybetine tutulurdu. Titreme, bazıları titremeye başlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görünce. Ama

Kendisi o kadar mütevazıydı ki ashabına bazen hizmet ederdi. Ashabının topluluğunda ashabına hizmet ederdi. O kadar mütevazı bir kimse, korkma derdi. O heyecana kapılan, titreyen, heybetinin tesiri altında ezilen kimseye korkma, ben hükümdar değilim, melik değilim, telaş edecek, korkacak bir şey yok derdi. İlk gören kimsede uyandırdığı tesir heybet hissi. Ama birazcık onunla beraber bulundu mu insan, ve ben halatahum, onunla bir müddet böyle sohbet edebilmiş, o şerefe ermiş bir kimse, ehabbehu, muhakkak severdi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların en güzeliydi. Kaşıyla, kirpiyle, pembe beyaz teniyle, yüzünün insicamıyla, efendim azasının tenasübüyle, her şeyiyle hakikaten fevkalade güzeldi. Nasıl Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'ın kadınları görünce ne yaptılar? Ellerini kestiler yanlışlıkla. Elmanın kabuğunu soyacak yerde ellerini kestiler. Aziz'in karısını dedikodu edip çekiştiriyorlardı. İmre'etül Aziz'i türavidü fetaha an nefsihi. Aziz'in karısı efendim kölesini kendisine cezbediyor diye dedikodu yapılınca çağırdı bütün şehrin kadınlarını. Ondan sonra hepsine elma ikram etti. Birer bıçak verdi. Ne yapacaklar? Bıçakla elmanın kabuğunu soyacaklar, yiyecekler. Ve kâle tuhruc aleyhin. Yusuf aleyhisselama dedi ki şunların yanına çıkıver bakalım. Yusuf aleyhisselam kapıdan onların o bulunduğu salonun içine giriverince güneş girdi sanki içeriye, ay doğdu. Şöyle bir baktılar, yanlışlıkla hepsi elma yerine elini kesti kadınlar. Elini kestiler ve kulne haşa lillahi ma haza beşer. Haşa, sümme haşa, bu insan değil dediler. İn haza illa melekün kerim. Bu ancak asil bir melek dediler. İnsanlıktan üstün gördüler yani Yusuf aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyle. O kadar, o derecede güzeldi. Daha güzeldi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte en güzel asır onun için, onun asrı, onun sağ olduğu efendim asır. Onun ashabından bir kimse seviyesine hiçbir veli kul çıkamıyor. Kitapların hepsinin ittifak ettiği husus. Ne kadar yüksek veli olursa olsun, Resulullah'ın bir nazarıyla ulaşmış olduğu o dereceye ötekilerden bir tanesinin çıkması mümkün değil. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uysan hak yolu bulursun ve hepsi de makbul Allah indinde. Ben Ebu Hureyre'ye uydum. Pekala, mübarek olsun. Efendim ben Ebu Musel Eş'ari'ye uydum. Radıyallahu anhu. Pekala, ben İbn Abbas'a uydum. Kime uyarsan uy, ashab-ı Resulullah'tan hangisine uyarsan Allah indinde makbul, garantisi var. Evet, en hayırlı asır, asr-ı saadet. Ondan sonra onun ashabı o kadar şerefli kimseler idi ki Rıdvanullahi aleyhim ecmain, onları görmek bir şeref oldu. Tabi'in denildi onlara, ashab-ı kiramı. Bir zaman geldi, öyle kimseler böyle aranır oldu. Sen Resulullah'ın ashabını görebildin mi? Elhamdülillah, ben ashabından bazı kimselerle görüşmek şerefine erdim diye insanlar onun ashabını görmekle övünür oldular. Tabi'in devri. Ondan sonra ben öyle bir kimseyim ki Resulullah'ın ashabını görmüş kimseyi görmüşüm diye insanlar övünür oldu. Tebe-i tabi'in devri. Yani Peygamber Efendimiz'in zamanı saadeti, ondan sonraki nesil, ondan sonraki nesil. Üç şey en hayırlısı. 100 sene rahat olacak buyuruyor bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra ve irsalü şeyatinil muhabbede. Ve sapık, bozuk şeytanların ümmeti Muhammed'e gönderilmesi, onlara musallat kılınması. Yani bu şeyleri niye sıralamış aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Soran kimse diyor ki kendisine, bunun bir alameti var mı? Yani bu 100 sene geçtikten sonra başa gelecek şeyler alameti var mı? Onun üzerine diyor, şeytanların insanlara musallat kılınması, gönderilmesi hadisesi diyor. Bunu tarih böyle ispat etmiş.

Efendim, bize düşen nedir bu hadis-i şeriften çıkacak ders nedir? Efendim, Peygamber Efendimizin zamanının en hayırlı asır olduğu, o zamanın insanlarına tabi olmanın en büyük şeref olduğu. Onun için biz ehl-i sünnet ve cemaat mensupları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi yolundan gitmeyi kendimize şiar edinmişiz. Peygamber Efendimizin sünneti yolunda gitmek en hayırlı, en şerefli, en doğru yolda gitmektir. Onun için dersimizin başındaki Arapça sözlerin manası da bu. Biz o dersi hocalarımızdan naklen aldık, size naklen söylüyoruz. İ'lemu eyyuhel ihvan. Ey kardeşler, biliniz ki enne eftelel kitabı kitabullah. Kitapların en şereflisi Allahu Teala Hazretlerinin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ve eftelel hediyi, yolların en güzeli de hediyü Seyyidina Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur diyoruz. Ashab-ı kiramın yoludur diyoruz. Ve şerrel umuru muhtesatuhâ. Dinde aslı esası olmayan sonradan çıkartılmış şeyler işlerin en kötüleridir. Peygamber Efendimiz ne tavsiye etmişse onu yaparız. Ve ma ataküm'ur resulü fehuzuhu ve ma nehaküm anhu fentehu. Neyi emretmişse yaparız. Bu ayeti kerimenin emrinin gereğince neden bizi men eylemiş ise de ondan kendimizi çekeriz. Ashabını severiz. Ashabı arasındaki içtihat farklarından dolayı bir tarafı tutup öbür tarafa sövüp saymak akıllıca bir iş değildir. Peygamber Efendimiz'i darıltır insan, Allah korusun. O iki kimse birbirleriyle münakaşa etmiştir ama birisi bir sebepten o işi hayırlı görmüştür onun için. Ötekisi de öteki sebepten başka bir şeye dayanarak öteki şeyi hayırlı görmüştür. Aralarındaki fikir ihtilafı içtihat farkından dolayıdır. İkisinin de niyeti iyidir, halistir. İçtihat farkından dolayı aralarında ihtilaf olmuştur. İçtihat farkından dolayı olunca müçtehit isabet ederse iki misli ecir alır, hata ederse bir misli ecir alır. Ecirsiz kalmaz. Çünkü iyi niyetle Allah'ın rızasını bulmak için bir şey yapıyor. Onlar birbirleriyle münazaa halinde oldukları halde bile ecir alırlar da sen onlardan birisinin tarafını tutup da ötekisine yan baktığın zaman felakete uğrarsın. Onun için ashab-ı kiramın zamanında yaşamamışsın. O fitnelere karışmamışsın. Aralarındaki savaşlara girmemişsin. Allah seni zaman bakımından onlardan 1400 sene sonra yaşatmış. O ihtilaflardan uzak bir zamanda doğmuşsun. Ne mutlu sana ki o ihtilafların içinde bir taraf olarak girip de tehlikeye düşmemişsin. Şimdi ne diye dilini bulaştırırsın? Allah senin elini bulaştırmaktan seni korumuş. Şimdi ne dilini bulaştırırsın? Efendim filanca adam kötüdür, aleyhine söyle. Falanca adam kötüdür, aleyhine söyle. O senin aleyhinde konuştuğun kimse Resulullah'ın sahabesi. Ashabından bir kimse. Onun için biz karışmayız. Aralarındaki meseleler içtihat farklarıdır. Hepsine hürmet ederiz, hepsini severiz, hepsini sayarız. Bize düşen bu. Tarihte bu hadis-i şerifin doğruluğunu göstermiştir. Hakikaten ümmeti Muhammed bir müddet rahat bir huzur görmüştür. Ondan sonra tarih kitaplarının yazdığı gibi nice felaketler geçirmiştir. Bu felaketleri de böyle dile dolayıp uzun boylu yazıyorlar. Yazma şey yapma lüzum yok. Hatta kimisi askerlik arkadaşıymış gibi bahsediyor Peygamber Efendimizin ashabından. Ebu Übeyde şöyle yaptı, efendim bilmem kim böyle yaptı diye. Askerle beraber miydin? Senden yaşça küçük müydü? Radıyallahu anh diyeceksin. Radıyallahu anhum ve radu anh. Allahu Teala Hazretlerinin methettiği kimseler. Radıyallahu anh diyeceksin. Hürmetini, sevgini, saygını göstereceksin. İkinci hadis-i şerif. Se'eletil Yahudu an Musa fe ekseru fihi ve zadu ve nakasu hatta keferu. Ve se'eletin Nasara an İsa fe ekseru fihi ve zadu ve nakasu hatta keferu. Ve innehu seyefşu anni ahadisu fema etaküm min hadisi fakra'u kitaballahi ve atebiruhu.

فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللّٰهِ فَاَنَا قُلْتُهُ وَمَا لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللّٰهِ فَلَمْ اَقُلْهُ. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz bakın ne buyuruyor. وَاِنَّهُ سَيَّفْشُ اَنِّي اَحَاد۪يثُ. Benden birçok hadisi şerifler yayılacak. Yani diyecekler ki Resulullah şöyle söyledi, şöyle söyledi. Halkın arasında böyle bazı kimseler, bozguncu kimseler söz yayacaklar. Bunların bir kısmı hakikaten Resulullah Efendimiz'in söylediği sözlerdir. Bir kısmı da bozguncuların uydurmalarıdır. Kalpleri bozuk kimselerin şeyleri olabilir. Terazi nedir? Ölçü nedir? Ne yapacağız şimdi bu durumda? Peygamber Efendimiz ona ölçü veriyor bize. Fema etaküm min hadisi. Benim sözlerimden diye size bir şey geldi mi? Fakra'u kitabellah. Allahu Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'ini okuyun. Ve'tebiruhu. Onun üzerinde ibretli ibretli düşünün. Manasını derin derin düşünün. Fema vafaka kitaballahi fe ene kultuhu. Eğer Allahu Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'ine uygun ise o size nakledilen söz, demek ki onu ben söylemişim. Demek ki o benim hadisi şerifimmiş. Ve ma lem yuvafik kitaballah fe lem ekulhu. Eğer Allahu Teala Hazretlerinin kitabına, Kur'an-ı Kerim'e muhalif ise, muvafakat etmiyorsa, uygun düşmüyor ise onu fela takbeluhu, onu kabul etmeyin. Yani onu ben söylemedim. O halde Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim bizim terazimizdir, ölçümüzdür, her şeyimizdir. Kur'an-ı Kerim'in bir tek harfi, bir tek kelimesi tebdil ve tayir olmamıştır. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun vaadi ilahisi ile mahfuz tutulmuştur. Hiçbir tebdilden, tayirden mahfuz olarak değiştirilmeden dünyanın her yerindeki Müslümanların elindeki Kur'an-ı Kerim aynıdır, bize kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerim ile ölçeceğiz. Hadis denilen şeyleri, uygun olanları Resulullah'ın söylediği hadis-i şerifler olarak kabul edeceğiz. Uygun olmayanlar demek ki başkaları tarafından şey yapılmış. Buna dair bir rivayet de var burada. Haris İbnül A'ver isimli zat rahmetullahi aleyh bir kere mescide uğramış. Bakmış ki orada insanlar oturmuşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri üzerinde konuşuyorlar. Yani ileri geri konuşuyorlar. Doğru yanlış bilir bilmez tarzda konuşuyorlar. Ciddi konuşmuyorlar. Bunun üzerine gitmiş Hazreti Ali Efendimizin huzuruna girmiş ve bu durumu anlatmış. Mescitte bir takım insanlar gördüm. Cahil cahil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri üzerinde ileri geri konuşuyorlar. Yalan yanlış. Deyince Hazreti Ali Efendimiz diyor ki böyle mi yapıyorlar hakikaten? Evet. Böyle yapıyorlar. Onun üzerine diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittim ki ileride fitneler olacak. Fitne çıkacak. Müslümanlar arasında karışıklıklar olacak. Ela innaha setekunu fitnetun. Fekultu femel muhricu minha ya Resulallah. Bu veyahut mahracu minha ya Resulallah. Bundan kurtuluş nasıldır? Bundan nasıl kurtuluruz bu fitnelerden diye sorduk Resulullah'a. Efendim sordum. Dedi ki kitaballahi ey temessük vel itisam bi kitabihi teala. Sebebun kaviyun ve halasun daimun ve necatun azimun. Yani Allahu Teala Hazretlerinin kitabına sımsıkı sarılmak daimi bir kurtuluş ipi tutunmaktır. Efendim halastır, necattır demiş. O halde Kur'an-ı Kerim'in kadri kıymetini bilelim. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı temessük edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesini de bu titizlik ile ashab-ı kiram, tabi'in, ulema-i din-i mübin gayet güzel Kur'an-ı Kerim'e tatbik ederek ölçüp biçip bize kadar elhamdülillah hıfz ederek getirmişlerdir. Sahih hadis kitapları meydana getirmişlerdir. Her hadis-i şerif öyle titiz olarak bize kadar gelmiştir ki Peygamber Efendimiz böyle buyurdu ya, ona ait olmayan söz söylenmemiş olsun diye her sözün kimden işitildiğini kaydetmişlerdir. Böylece

o şahısların hepsini incelemişlerdir. Şu adam iyidir. Şu adam 50 yaşına kadar iyidir. 50 yaşından sonra hafızasında bir bozukluk olmuştur. Ondan sonra şeydir. Şu adamın hafızası sağlamdır. Şu adam meçhul bir kimsedir. Şu hadisi şerifin içinde bir adı bilinmeyen kimse var. Rivayetinde bir eksiklik var diye her hadisi hadis alimleri, Allah cümlesinden razı olsun ulemamızın, gayet güzel incelemişlerdir. Koca koca ciltler yazmışlardır. Elhamdülillah bize sadece o ciltleri okuyup ona göre hareket etmek kalıyor. Ha, bu devirde bir de şey var. Şimdi bunu duydular ya, Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş. Efendim sen bir hadis-i şerif söylüyorsun. Ya mevzuysa, ya uydurma hadis-i şerifse. Yani bu sefer hiçbir hadis-i şerifi kabul etmez, bir eda takınıyor. Bu da çok tehlikeli bir şey. Allahu Teala Hazretleri ifrattan, tefritten, yanılmadan, şaşırmadan insanları hıfz eylesin. İnsan edebi kaybederse, Allah da tevfikini çeker ondan. Edep size tevfikini refik etmez. O zaman o burnunun doğrultusuna gider gider, ona buna çatarak, onu bunu kırarak sonunda perişan olur. Halbuki edeple giden kullara Allahu Teala Hazretleri hak yolu o kadar güzel gösteriyor ki, ümmi bir alim var, talebesi okumuş bilgili kimse. Diyor ki, üstadım şöyle bir söz naklediliyor, bu hadisi şerif midir? Dinliyor, hayır diyor, bu hadisi şerif değil diyor, bu kibar-ı kelamdır diyor, Peygamber Efendimiz'in sözü değildir bu diyor. Hakikaten diyor, kitapları karıştırıyorum, şey yapıyorum, dediği gibi çıkıyor. Ondan sonra bir başka söz naklediyorum kendisine. Bu hadisi şerif midir? Evet, bu hadisi şeriftir diye cevap veriyor. Hakikaten kitapları karıştırıyorum, gerçekten hadisi şerif olarak sahih hadis diye kitaplar yazıyor. Peki nasıl anlıyorsun üstadım diye soruyormuş. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini sen okurken ağzından öyle bir nur çıkıyor ki o nurdan onun hadisi şerif olduğunu ben gayet kolay anlıyorum. Ötekini okuduğun zaman o nur çıkmıyor diyor. Yani edep ve riayet eden kula Allah böyle de gösteriyor. Böyle de gösteriyor. Edepsiz oldum tabii her şeyden mahrum olur. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar-ı suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa, ben oruçluyum desin.

Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Sevgili dinleyenler, oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle bizim başımıza gelenleri de bilen, bildiren, gelmeyenleri de bilen, bildiren, gelecekleri de ileride olacakları da söyleyen Resulümüz buyuruyor ki مَلْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِهِ اِلَّا شِبْهِ الْغَرِقِ الْمُتَغَوِّسِ Kabri içinde meyyit, ölü, kabrin içindeki ölü, denize düşmüş, batmış ve imdat isteyen, boğulmak üzere olan bir insan gibidir. Kabrin içine konulan insan. Denize düşmüş, imdat isteyen, yüzme bilmeyen, boğulmak üzere olan, çırpınan bir insan gibidir kabrin içindeki ölü. يَنْتَزِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبِنْ وَاُمِّنْ Babasından dua bekler, anasından dua bekler, oğlundan dua bekler, ev sadıkın sıkatın, samimi arkadaşından dua bekler. فَيْزَا لَحِكَتُ Ötekiler dua eder de, o umdukları kimseler ona dua eder de, o dua ona erişirse, كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Dünyadan da, dünyanın içindeki şeylerden de ona daha sevimli gelir o dua. O ölüye, o yapılan şey. Ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içinde ne varsa hepsinden daha sevimli gelir o yapılan dualar. Ve inna Allahu azze ve celle le yudkhilu ala ehlil kubur min du'a ehlil dünya emsal el cibal. Allahu Teala Hazretleri kabirdeki insanlara ehli dünyanın hayatta olan yaşayan insanların dualarından efendim dağlar gibi rahmet ihsan eder. O dualar üzerine. Dağlar gibi ecir, sevap, rahmet ihsan eder o ölüye. Ve inne hediyetel ahyai ilel envat ölülere yaşayanların hediyesi nedir? Muhakkak ki ölülere yaşayanların hediyesi onlara istiğfar etmektir. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affediver demektir. Ve sadakatu anhum onların namına sadaka yapıver vermektir. Hayır vermektir, para vermektir, çeşme yaptırmaktır. Ne kadar güzel teşbih etmiş Efendimiz. Denize düşmüş, yardım bekleyen, boğulmak üzere olan insan gibi. Onun için geçmişlerinize iyilik etmek istiyorsanız bu hadis-i şerife çokça dikkat edin.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: Akra. Akra. Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 14.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevk-ı sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde Cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus ne der dünyayı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: istediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Rabbim Allah'tır, Allah. Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

Bu hadis-i şerif Tirmizi tarafından, Ahmed İbni Hanbel tarafından rivayet edilmiş. Tirmizi hasen hadistir buyurmuş. İbni Mace de rivayet etmiş. Ebu Said Hazretlerinden radıyallahu anh. Ene seyyidü veledi Adem veya vüldi Adem olabilir. Bu kelimenin birkaç okunuş imkanı var. Ben Adem oğullarının seyyidiyim. Seyyid ne demek? Soylu, asil, efendi demek. Ben Adem oğullarının en soylusu, en asaletlisi, efendisiyim diyor. Evet, Peygamber Efendimiz nerede? Yevmel kıyameti. Kıyamette Adem oğullarının seyyidiyim. En yükseği, efendisi, başkanı, en yüksek derecelisiyim diyor Peygamber Efendimiz. Evet, Peygamber Efendimiz bütün insanların seyyididir. Bütün insanların değil, peygamberlerin de seyyididir. Seyyidül evveline vel ahirin. Seyyidül enbiya'i vel mürselin. Yani Allah'ın sevgili kullarının da hepsinin başındadır. Kıyamet gününde vela fahr. Övünmek yok. Burada da vela fahr diyor. Yani böyle bir şeyi Allah bana vermiş diye ben böbürlenecek, efendim kendini beğenecek bir duruma düşecek bir insan değilim. Övünmek yok. Tevazu içinde Allah bana bu makamı vermiş, tebliğ ediyorum, bilin diye bildiriyorum. Çünkü müminin Resulullah'ın kıymetini bilmesi lazım. Ve biyedi livaul hamdi ve la fahr. Ahirette Peygamber Efendimiz buyuruyor ki elime livaul hamd verilecek. Elimde livaul hamd olacak. Ne demek? Hamd sancağı demek. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tanınması işareti, remzi olarak elinde hamd sancağı olacak. Efendim livaul hamd, hamd sancağı. Ve bu öyle bir sancak ki devam ediyor. Ve mâ min nebiyyin yevmeyizin Adem'e femen sivahu illa tahte livai. Yani o öyle mahşer gününde öyle bir mekanda, o zamanda öyle olacak ki o gün Adem aleyhisselam ve ondan sonraki bütün peygamberler, yani Adem aleyhisselamdan beriye doğru, Hazreti Adem'den zaman ilerledikçe insanların muhtelif bölgelerdeki toplumlarına Allah tarafından gönderilmiş bütün peygamberler. Allah'tan niyazımız, bizi de Rabbimiz o livaul hamd altında, bu hamd sancağının altında Allah bizi mahşer günü haşreylesin.

sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişinin kendi mizacından getirdiği ruh sağlığının, yani ruh zarının inceliği ya da kalınlığı dediğimiz adeta bir benzetmemiz var bizim. Bazı insanların ruh zarı sanki tabiri caizse ince oluyor. Yaşanılan olay A kişisinde farklı bir etkiye sahip oluyor. Evet. Çok daha uzun süre o etkide kalabiliyor.

0: Ruhsarı daha kalın olan insan ise bakıyorsunuz ona çarpıyor gidiyor. Bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Yani hani çok fazla etkilenmemesi etrafındaki olaylardan, her şeye rağmen yoluna devam etmesi aslında sağlıklı olmanın bir işareti.
1: Sağlıklı. Evet.
0: Ama diğer taraftan da eğer mesela kişi eleştirilere çok açık olursa ya da etrafında yaşanan olumsuz olayların sebebini kendisi olarak görürse, suçluluğa çok yatkın bir yapısı olursa, gereğinden fazla bir utangaçlığı varsa, o zaman kendiyle çok daha fazla meşgul olur. Kendi iç dünyasında daha fazla vakit geçirir. Bu da işte ruhsarının kalınlığıdır. Yani hani sanki duvara çarpar gibi olur bazı şeyler, bir duyarsızlık vardır. Böyle insanların genellikle etrafındaki ya da çevresinde olması gereken kişilerin de ruh sağlığının zamanla bozulduğunu görüyoruz. Çünkü sağlıklı bir şekilde kendini ifade edemiyor, demek istediğini anlatamıyor. Kişi sadece kendi penceresinden bakabiliyor. Karşısındakini yerine kendisini koyamıyor. Bu durumda bakıyorsunuz o yanındaki kişi yardım almaya geliyor genellikle. Esas gitmesi gereken kişi gitmeyebiliyor. Genellikle öyle kişilerin egosu adeta böyle çevrelerini öyle bir kaplıyor ki, hani bir panjur nasıl kapalı olunca dışarıdan gelen güneş görünmez. Orada da dışarıdan gelen teklifler diyelim, beklentiler, sorumluluklar adeta bunlara kapalıdır kişi ve sadece kendi penceresinden kendisini görür. Yani sağlıklı bir yapı yoktur. O yüzden zaten içgörüsü de yoktur. Farkındalık da veremez. Farkındalık sahibi değildir ve kendisiyle ilgili hiçbir öz eleştirisi yoktur. Eleştiriyi de kabul etmez. Dediğim gibi sanki bir panjur vardır orada, bir katman vardır. Ama yakınındaki kişi bundan eğer normalde sağlıklı bir insansa tabii ki sağlıklı iletişim içerisinde olmak ister. Ya da sebepleri sonuçları konuşmak ister. Bazen hatalarının konuşulmasını ister ya da eksiklerin ya da yapılması gerekenlerin, ama egosu çok yüksek olan insanlar buna açık değildir. Eleştiriyi de kabul etmez.
2: İki dakika. Az, öz, etkili. Akra dinle, farkında ol.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için

0: için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı.

Allah'ı anmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hak Teala buyurdu ki, ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum ne vakit beni hatırlayıp anarsa onunla birlikte olurum. Şayet kulum beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım. Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir. İçerisinde Allah zikredilen evle zikredilmeyen evin misali, diriyle ölü gibidir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت

0: وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan

0: sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve selci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh.

0: zehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huve semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huve semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما

0: مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanirrahimü'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel

0: olduğunu açıkça ilan edelim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dünya vel-âhireh. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hak

0: hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdak. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne l'ibade kullahum ihve. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر
0: أي bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ec'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Peygamber Efendimiz etrafındaki kimselere sormuş. Eyyül halki a'cebu ileyküm imanen. İmanı bakımından sizden en çok şaşırdığınız, en çok hayret ettiğiniz, efendim en yüksek imana sahip, en hayranlık duyulacak imana sahip kişi, mahlukat kimdir diye sormuş. Peygamber Efendimiz böyle sorardı. Sorardı, sorulu cevaplı olunca daha iyi öğretilir diye böyle öğretirdi İslam'ın inceliklerini. Sormuş, demişler ki ya Resulallah, melekler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna ve hum inde rabbihim. Onlar Rablerinin huzurunda inanmasınlar da ne yapsınlar? Melekler niçin inanmasın? Mümkün mü inanmamak? Elbette inanacaklar. O şaşılacak bir şey değil. Onun üzerine demişler sen nebiyyun. Peygamberlerdir. Buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna vel vahyu yenzilu aleyhim. Onlar niye iman etmesinler? Vahiy kendilerine iniyor. İnanmaz mı peygamberler? O da normal. Kalu fenahnu. O zaman bizleriz ya Resulallah demişler. İman bakımından en böyle hayranlık duyulacak, beğenilecek insanlar bizleriz. Demiş ki ve ma lekum la tu'minuna ve ene beyne azhurikum. Ben sizin karşınızdayken siz nasıl olur da inanmazsınız? Ben mucizeler gösterip duruyorum. Tebliğ ediyorum ahkamı ilahiyi. Nurumu saçıp duruyorum üzerinize. Pırıl pırıl aydınlatıyorum ortalığı. İnanmayıp da ne yapacaksınız? O zaman tabii bilememişler. Böyle sıraladıkları halde şey yapmayınca. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz iman cihetinden insanların en şaşılacağı, en hayran olunacak insanlar şunlardır ki grubu şudur ki lekavdun yekûnüne min ba'di benden sonra dünyaya gelirler. Bu dünyaya benden sonra gelirler yaşamaya. Yecidûne suhufen fîhâ kitabun sayfalar bulurlar içinde yazılar olan yü'minûne bimâ fîhâ içindekilere iman ederler. Asıl iman bu. Kıymetli iman bu diye bizlere dokunuyor bu güzel şeyin. Bu sözün bir ucu bize geliyor elhamdülillah. Sıkı durun, sevinçli olun, hiç tasalanmayın, gam keder çekmeyin. Elhamdülillah doğru yoldayız. Elhamdülillah çok çok faziletli bir durumdayız. Elhamdülillah eğer iman eder de Allahu Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek bize hiç kimse erişemez. Bizim kazandığımız mertebeleri kimse kazanamaz. Şu dünyanın iki para etmez metaına aldanmaz. Allah-u Teala Hazretlerine has halis kulluk etmeye bakın. Kur'an-ı Kerim'e bağlanın. Çok büyük şerefe sahibiz. Çok büyük şerefe. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim kardeşlerim, geçen haftalar okuduk ya, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Yok diyor, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edenlerdir diyor. Sizlere kardeşim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

Ama Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söylettiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek

0: isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur.

huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Akra. Akra. Akra. Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Cevher seven gönüller, yüz bin yol eder ise, haktan nasip olmasa, nasip olası değil. Sakın kıl yarın gönlün, sırçadır sımayasın, sırça sındıktan geri, bütün olası değil. Çeşmelerde bardağın doldurmadan kor isen, bin yıl anda durursa kendi dolası değil. Şol Hızır'la Şol İlyas ab-ı hayat içtiler. Bu birkaç gün içinde bunlar ölesi değil. Yarattı Hak dünyayı Muhammed dostluğuna, dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Yunus gözün görürken, yar ağın eyle bugün, gelmedi anda varan, geri gelesi değil.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel âkibetü mütteqin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. وَيَعْلَمُ أَيُّهَا الْإِخْوَانُ أَنَّ أَفْضَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ مُتَّصِلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
2: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا بِرَبِّهِ خَيْرٌ مُرَادُ دِيُوسَ جَنَابَكَ أَسْلَهُ أَسْلَهُ أَسْلَهُ كَانَ بُنْدَانَ دَبِ شَيْءٍ أَنَّيْمَامْشَارَ دَ Yani asel, asel, bal gibi yaparlar. Ne demek bal gibi yaparlar? Nedir o demişler? Kâle yuhabbibuhu ilâ cîrânih. Buna komşularını, akrabasını, dostlarını buna sevdirir. Onu severler yani. Akrabası, dostları,

buradan aldıkları zevklerle beraber o rahmet-i ilahiye geliyorlar. Allah-u Teala seviyor kullar birbirini ziyaret ettikçe. Bu ziyaret edenlere rahmetini bol bol akıtıyor üzerine Cenab-ı Hak bunların. Bundan dolayı şimdi Müslümanlar da artık vakit bulamıyorsa sabahleyin erkenden işe, gece yarısı eve. E ne zaman dostunu ziyaret çıktın? Allah bilir işte. Halbuki böyle olmaz. İnsan büyüklerini daima sevdiklerini ziyaretle mükellef, onun altında büyük fevait var. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِنِ خَيْرًا Cenab-ı Hak yine bir kuluyla hayır murad ediyorsa فَكَّهُ فِي الدِّينِ Onu dinde fakih kılar. Dinde fakih kılar. Dinin inceliklerine agah olur. Dinini iyi bilir. Dinini iyi bilir. Bildikten başka onun ahkamının nelere bağlandığını da hepsini bilir yani. İçini de bilir, dışını da bilir. فَكَّهُ فِي الدِّينِ Fakih olur dinde. وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا Dünyaya da metelik vermez ondan sonra. Dinde fakir oldu mu? Dünyaya metelik vermez. Kendisini Allah'a verir. Ve bessarahu uyubehu. Ondan sonra kendi ayıplarını görür olur. Başkasında ayıp aramaz. Başkasının ayıbını görmeye çalışmaz. Kendi ayıbı kendisine kafidir insanı. Bunun için Allah-u Teala'nın hayır murad kimselerin üç sıfatı burada zikrolunda. Birisi dininde fakir olur. Dinini beller, öğrenir. Buna göre amel eder. İkincisi dünyadan elini eteğini çeker. Rızkına razı olur. Hükmetine razı olur. Çalışmaz değil. Çalışır da dünyaya kıymet vermez. Kazandırmaz onu. Saklamaz. Müslümanların yardımına kullanır. Ve bassarahu uyubehu bir de ayıplarını kendisine gösterir. Haset gibi, kin gibi, kibir gibi, kötü ahlaklardan bunlardan kurtulmak çok zor. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin de iyi ahlakların sahibi olmak nasip etsin cümlemize. İzâ erâdallâhu bi'abdini hayran. Yine Cenab-ı Hak Celle ve Alâ bir kuluyla hayır murad ediyorsa ceale sanâyi'ahu ve mâruhu fî ehlil hifâz. Sanayi, ihsan, ikram, iyilikler. Bunu bir insan, Allah'ın hayır murad ettiği insanlar bu gibi iyiliklerini yapacağı vakitte ikramlarını, ihsanlarını, atiyelerini fî ehlil hifâz dindar, takirin olan kimselere yaparlar. Allah'ın nimetlerine şükredebilen şakirin zümresinin hakkıdır bu ikramlar. Ama hayır murad etmiyorsa bunun da iyilikleri, hayırları, hasenatları Allah'ın nimetlerine şükretmeyenlerin eline gider. Boşa gider yani. Boşa gider. Ceale sanayi ve mağruf fi gayri ehli fad. Fazil de hifazdır. Fad yani ehli kamil, kamil insanların eline girer buyurmuş. Bir tanesi daha size. İzâ erâdallâhu bi'abdini hayran. Yine Cenab-ı Hak bir kulluyla hayır murad diyorsa ceale gına fi nefsi. Onun zenginliği nefsinde olur. Yani kâni'an bil kifâf. Kâniat eder Allah'ın verdiği az da olsa. لَا يَتَّبِهُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ Rızkını talep etmekte kendini yormaz. Yorgunlar sürmez. وَلَيْسَ لَهُ اِلَّا مَا قُدْرَهُ Bilir ki Allah ne takdir ettiyse o olacak. Sabahleyin erkenden, sabah namazından daha erken çarşıya gidiyor, dükkanına gidiyor, işine gidiyor. Neden ya? Biraz otur, bak çoluk çocuğundan namazını kıl, duanı yap, çoluk çocuğundan iki lokma ekmeğini de ye. Öyle ama geç kalırız efendi, müşterileri kaçırırız. Kaçmaz müşterin merak etme. Akşam oluyor, akşam vakti, akşamdan evine gelmek lazım. Herkes, erkek akşamdan evvel evine gelsin, çoluk çocuğuyla beraber sofrasında otursun, yemeğini yesin. Yok, ta yatsılara kadar, yatsıdan sonraya kadar çarşıda oturur. Ne de bu yük ya? Sana takdir olunandan beş para fazla senin eline geçmez. Akşama kadar beklersin orada ama takdirden başka eline bir şey geçmez. Bunun tecrübeleri de çok etrafta vardır. Tecrübeleri yapmış olur. Onun için bu ceale gına fi nefsi. Nefsinde böyle zengin kılmış Allah-u Teala. Bu bilir ki yormaz kendisini yani. İbadet saate sardır bak işte. Ve tuka fi kalbi. Korku kalbinde olsun. Korku. Çoban hikayesi çok hoşuma gider. Çoban, çoban işte. Koyun gidiyor. Koyun giderken Hazreti Ömer ondan koyun istiyor da sonra da ona diyor ki işte put dedi diye verirsin filan. Hani falan hikaye. Ya Allah'ı ne yapalım diyor. Kendiyi kandırmak kolay. Kurt dedi diyeceğiz ya öldü diyeceğiz bir şey diyeceğiz kandıracağız ama Allah'ı ne yapalım diyor. Çoban ama Allah'tan korkusunu kalbinde koymuş saklamış. Ötede kalıbın kıyafetin yerinde ama bu korku içinde olmazsa kaç verir. وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ شَرًّا Eğer şer murad ettiyse ne bak? جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ Onun artık fakirlik gözünde böyle iki gözün arasında sanki aç kalacakmış, açlıktan ölecekmiş gibi gözünden böyle fakirlik gitsen bir tarafa. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا Cenab-ı Hakk'ın hayır murad ettiği kullarından birisinde bak ne güzel. فَتَحَ لَهُ قُفْلَ قَلْبِهِ Şimdi hepimize bir kalp var. Bu kalbin üzerinde bir de kilit varmış. Kalbin üzerinde bir de

kilit var. Bu kilidi Cenab-ı Hak kuştu. Bu kilidi açar. Nedir bu kilit ama? Halbimiz öyle bir kilidi gördüğümüz yok yani. Yok ama diyor ki basara basiratuhu. Bu kalbin gözü de var. Bu başın nasıl gözü varsa bu kalbin içinde bir göz var. Burada nasıl kulak varsa bu kalbinde bir kulağı var. Demek ki bu bizim bilmediğimiz bir kilit var içeride. Nedir o? Körlük. Bu kilit körlükten. Hakkı görememezlik. Hakkı görememezlik. Hakkı tanımamaz. Hakkı bilmemek o körlükten ibaret geliyor. Cenab-ı Hak hayır mırada da o körlüğü gideriyor. Ne yapıyor? Basiretini açıyor. Meratibel kemal, kemal mertebelerine ulaştırıyor. Feinnehu izâ hebbet rihül riyâhül eltaf. Cenab-ı Hak çok böyle her zaman için lütuf rahmetleri, yağmurları, rüzgarları her zaman akmakta. İşte bu rahmeti ilahiyeden sürülmüş tarlalar istifade eder. Dağlar istifade edemez. Taşlar istifade eder. Kaya diyoruz ya, mermer diyoruz. Bunun üzerine de yağmur yağar. Fakat hiç faydası yok. Akar gider. Akar gider. Ama sürülmüş, hazırlanmış bir tarlaya rahmet inerse onun altında o saklığına, toprakta iyi kemale gelir. Eklemekte güzel mahzun olursun. Binaenaleyh Cenab-ı Hak bu rahmetini yerlere nasıl veriyorsa gönüllere de aynı şekilde veriyor. Gönüllere vermesinin başlıca sebeplerinden birisi sabah vakti erken kalkmak. Bir. İkincisi camiye gelmek. İki. Şimdi rahmet-i ilahi nazil olur ama şimdi bu kubbenin altına rahmet inmez. Ne kadar yağmur yağarsa yağsın. Buraya rahmet gelmez. Çünkü üstümüzde kubbe var. Korunuruz bu rahmetten. Camiye gelirsen beş vakit namazı camide kılar. Amudullah, nurullah. Bundan iktibas edersen Allah'ın rükmü olarak da büyük ecirlere nail olursun. Binaenaleyh kusnu kalbihi, kalbin açılması Allah-u Teala'nın emirlerine inkıyad ile olur. Keyfine mi? O uykusuna kıyamıyor, rahatına kıyamıyor. O demek basireti bağlı. Basireti bağlı. Adam aldı. O zaman inkeşefe hucubül eşkal an ayinül kulûb. Yani kalplerden perdeler kalkar. Allah-u Teala'nın nuru indi mi? Kalplerden perdeler kalkar. Ve fâbzır rahmet, rahmet-i ilahi taşarız artık. Taşar kalıyağına gelir. Ve eşleken nur, nur başlar yayılmaya. Benşe rahatsa, gönül genişler, rahatlanır. Oo, neden? Kalp açıldı. Kalbin kilidi neydi? İşte bunlardı, bu daha da açıldı. Allah. Ve ceale fihid yakin. Bizde yakin hasıl eder Cenab-ı Hak. Yakin, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Üç tane yakın var. Bizim rahmetli koca bize şöyle öğretti. Ben de size öyle yazmayayım. Oğlum bak daha çok güzeldir. İşte hamuru açarsın. Cevizini korsun, şusunu korsun. Fırında verirsin, kızartırsın, tatlısını dökersin. Anlattım ya. Sende bir yakın hasıl oldu baklavaya. Ama yakın o kadar. Biliyorsun ki ha, şu baklava böyle olurmuş. Bak dükkanın önünden geçerken gel gel. Bak işte hani ben sana tarif ettiydim. İşte buna diyorlar o baklava. Ha tepside bakarsın baklava ama bilmiyorsun ne olduğunu yine. Kırmızı benzerinde bir şey. Ha bu da aynen yakın olmuş. Bir de gel bakayım. Otur şuraya. Getir bakayım bize bir tabak baklava. Bir de yiyorsun bakarsın. Ha şimdi tam hak talepin oldu. Anladın mı ki? Gel, herkes dese ki bu baklava değil. Yok inanmaz artık. Tatlı bir kere tadı. Ondan sonra dünya bir araya gelir. Doğru. Yok ya baklava öyle olmaz böyle olur. Yok yok. Herkes yanlış. Ben doğru. Binaenaleyh Allah hayır bırakıp bir insanlarda bu yakini verir. Görmüş gibidir yani. Ve teala kalbehu ya. Bak bir şey yok artık. Muhafız edeyim. Yok. Ambar olur. Ne gibi kalp hisseder. Bu kalp böyle ne duyarsa alır. Bugün de insanların arasında böyle hafızası kuvvetli insanlar vardır. Duyduklarını zapt ederler. Ve ceale kalbehu selimen. Fakat kalbinin selamete gelmesi bu da Allah-u Teala'nın yine lütfuna bağlı ki emradı galbiye. Selamet, kalpte selamet kalp hastalığına tutulmak değil. Kalp sağlam da ama orada haset var, kibir var, kin var, sülüm var, şu var, bu var. Daha yüzlerce. Bunlardan kalp kedim olur. Hiçbirisine iltifat etmez. Ben de Allah'ın bir kuluyum der. Büyüklük taslamaz. Kimseyi incitmez. Kimseyi rahatsız etmez. Hakkına razıdır. Ve kalbehu selimen. Minel emradil kalbiyye. Kalbin hastalıklarından salim kal. Ve lisanehu sadıkan. Konuşurken daima doğru konuş. Kaçamak söz söylemez. Kimseyi aldatmaz. Sadık. Doğru söz söylemek. Allah cümlemizi bu sadıkların zümresine ilhak edilsin. Bu sadakattendir ki amellerde devam olur. Bir insan bir zaman ibadeti koyulur. Sana bakarsın.

0: Demişler. Bu demek sadakatsizliğinin alameti oluyor.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak ettiren kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Allah, Allah Rabbimdir. Ona hiçbir şeyi ortak koşmam.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel, sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatu vesselam anneme, çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatu vesselam, dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

Peygamber Efendimiz'e Allah her türlü güzellikle vermiş, Efendimiz de en çok şükreden kul durumunda, fakat övünüp kibirlenip, kibirli davranıp kimseyi ezmemiş. Fukara çağırdığı zaman fukaranın sofrasına gitmiş, miskinlerle oturmuş kalkmış, efendim tevazuyu tercih etmiş, yokluğu varlığa tercih etmiş, Cebrail aleyhisselam önüne divana durup da, el pençe divan durup da, Allah beni sana gönderdi ya Resulallah, dilersen şu karşıdaki dağ altın yapacak dediği zaman onu kabul etmemiş, tevazu içinde yaşamış. Eline para geçmemiş mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin? Çok çok imkanlar geçmiş ama bir gün bekletmeden onları yoksullara, fakirlere hemen dağıtırmış. Evinde bir şey biriktirmeyi sevmezmiş. Hazine etmeyi, depo etmeyi, efendim saklamayı sevmezmiş, ihtişamı sevmezmiş, tevazu içinde efendim böyle hurma lifinden yapılmış sert bir yatakta yatarmış, mütevazıane giyinirmiş, Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde, Allah'ın kendisine en yüksek makamları verdiği halde.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami
2: Akra, Akra.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la
0: şerike. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

El Gafur. Sen bağışlanma dileyenleri bağışlarsın. Sen bağışlamazsan kimse bağışlayamaz. Bir tek senin bağışlaman sahicidir. Senin mağfiretin en izzetli bağışlamadır. Birçoğumuz sosyal ilişkilerimizde muhatabımızın ne düşündüğünü, bize karşı dürüst olup olmadığını merak ederiz. Elimizde olsa niyetini okumak, hatta daha da ileri giderek niyetine müdahale etmek isteriz. Bugün sinema filmlerinde revaçta olan zihin okuma, duyguları görebilme, niyete müdahale ederek suçu azaltma gibi günümüzün popüler film konuları aslında iletişim halinde olduğumuz ikinci şahıslara yön verebilme ve kendimizce dünyayı daha güvenli kılma çabalarımızdan beslenmektedir. Bir an için bu hayallerin gerçek olduğunu düşünelim. Mesela yolda yürürken karşılaştığımız insanların yüz kızartıcı duygularını okuyabilsek, arkadaşlarımızın yüzümüze gülerken arkamızdan çevirdiği entrikaları öğrensek, acaba toplumsal münasebetlerimizin düzeni nasıl bozulurdu? Kulağa hiç de hoş gelmiyor. İnsan yaratılışı itibariyle bir anda kendisini isyanın, hatanın, yanlışın kucağında buluverebilir ve öyle de olabiliyor. Ne kadar yüz kızartıcı suç işlerse, kendisinden ne kötülük meydana gelirse gelsin, Allah Teala bunları örtüyor. Nasıl ki evimizde kirli paslı bir mobilya olsa görünmesin diye üstüne bir çarşaf örteriz, İşte affı çok bol olan ve El Gafur olan, pek çok günahı bağışlayan Rabbimiz de eksiğimizin, kusurumuzun üstüne perde çekiyor ve örtüyor ki diğer kullar görmesin, duymasın ve bilmesin. Bu onun mağfiretinin çokluğundan ve şanının büyüklüğündendir. Kişi gizli kalmış kabahatlerinden dolayı kendi nefsine karşı da mahcuptur. Düşündüğümüzde evet hata etmiştir. Kimse de bunu bilmiyordur ama kendisi bilmesi de kendisini rahatsız eder. Susturamadığı iç sesi vicdanı müteessirdir. Rabbimizin insanı bu ezadan kurtarmak için kabahatini kabahat sahibine unutturur. Bu da çok büyük bir lütuftur. O aziz ve gafurdur. Allah Celle Celaluhu, isyan edeni de, itaat edeni de ilmiyle bilir. İsyan edip sonra döneni affeder. Dilediğini tevbe etmesi sebebiyle, dilediğini kendi fazlu keremiyle bağışlar. Bu ismi şerif kendi hayatımızda nasıl aksetmeli? Hangi davranışlarımızla karşılık bulmalı? Öncelikle Allah Teala'nın rahmetinden ümit kesmeyeceğiz ve kestirmeyeceğiz. Tüm gafr kökünden türeyen isimlerde temel içerik günahkarın teşhir ve ilan edilmemesidir. Bizler de kullar olarak başkalarında gördüğümüz eksik ve hataları kapatmaya ve örtmeye çabalamalı, devamlı kusur arayan göz olmamalıyız. Ayıp arayan göz hüner görmez. Rıza gözü kördür, kusur görmez.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanın iyi olma halinin bazı belirtileri var. Aynı şekilde ruh sağlığının yerinde olmasının da bazı belirtileri, gözle görülür semptomları var. Bunları biz hani böyle kabaca 3 maddede özetliyoruz. Birincisi sevebilen ve sevilebilendir insan olması. Kişinin ruh sağlığının çok önemli bir belirtisidir. İkincisi üretebilen bir insan olması. Yani bir şeyler üretmeyi istemesi, ortaya bir şeyler çıkarmayı istemesi, bundan zevk alması ve bunu insanlarla paylaşması. Yani öyleyse birincisi sevmek, sevilmek, ikincisi üretmek, üçüncüsü de çevresindeki insanlarla, öncelikle ailesiyle, çevresiyle uyumlu ilişkiler içerisinde olabilmesi. Tüm bunların hepsi birleştiğinde o insanın biz ruh sağlığının iyi olduğundan bahsediyoruz. Genellikle gelişim dönemlerini güzel, o gelişim dönemlerinden beklenilen şekilde atlatabilmiş ve ondan beklenilenleri yerine getirebilme gücünde, sorumluluklarını yerine getirebilme gücünde, bir anne ise eğer çoluğunun, çocuğunun hizmetini yapabilmesi, onun ihtiyaçlarını düşünebilmesi, gerektiğinde rol modellik yapabilmesi, koçluk yapabilmesi, tüm o rolleri barındırabilmesi, eğer bir baba ise aynı şekilde evinin kazancını temin etmesi, çocuklarını, eşini düşünmesi, önceden bazı şeyleri planlayabilmesi, düşünebilmesi ve onlara sevmeyi, sevilmeyi hissettirmesi, beraber vakit geçirmeyi sevmesi, tüm bunlar sağlıklı bir anne babada olması gereken özellikler. Çocuk ve gençlere bakacak olursak eğer, çocuklar için de aynı şekilde, yani belli yaş dönemlerine göre, mesela biz okul çağı çocuğundan bahsedecek olursak eğer, sorumluluklarını yerine getirmekten mutlu olması, sorumluluklarını yerine getirmesi, sevildiğinde buna karşılık vermesi, onun da sevilmeyi istemesi, reddetmemesi ve sevmesi, bazı duygularını rahat, güzel bir şekilde ifade edebilmesi, korkularını, endişelerini, içindeki duygularını, arkadaşlık ilişkilerini yakın bulduğu birisiyle paylaşabilmesi, bunun genellikle annesi olmasını tercih ediyoruz çocukluk yıllarında. Daha sonra tabii ergenlikte biraz daha çevre daha ön plana çıkıyor, onların etkisi daha önemli hale geliyor. Ama yine hala ailesiyle de sağlıklı uyumlu ilişkiler içerisinde olması, kendisini ifade edebilmesi,

0: kendisinden beklentilerin olduğunu bilmesi, bunları karşılamaya çalışması, anne babasıyla empatik bir ilişki içerisinde olması, sadece kendisini değil, onların da işte üzüntüleri olduğunu, korkuları olduğunu ya da yorulduklarını düşünüp onların yerine kendini koyup onların üzerinden yükü hafifletmeye çalışması, ergenlik çağındaki çocuklar için yine aynı şekilde bir sağlık belirtisi. Artık onlara çocuk da demiyoruz gerçi, delikanlı ya da genç kız. Dolayısıyla her yaşın gerektirdiği bazı beklentiler var. O yaştan beklenilenler var. Daha sonra ergenlikten sonra mesela bir meslek edinmesi, öncesinde bir hedefinin olması, bu hedefe doğru koşması, çalışması, gayret etmesi, sonra bir meslek sahibi olması ve daha sonrasında evlenmeyi istemesi, bir yuva kurmayı istemesi genç yetişkinlik döneminin beklenilen durumlarındandır ve kişinin sağlıklı olduğunu gösterir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de, evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, yüce Allah'ı tenzih ederim. Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: 1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Akra.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dilimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete, aydınlığa erişeyim.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Senin başına getirdiği beladan, beni selamette kılan ve beni yaratıklarının birçoğundan gerçekten üstün tutan Allah'a hamdolsun derse, o bela ne olursa olsun, o kimse ondan ömür boyu selamette kılınır.
2: Ya Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler melik, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lekad hemmemtu en eb'ase el afaka ricalen yuallimune nase sünene vel feraid kema ba'ate İsa el havariyin. Kıyle lehu fe eyne ente min Ebi Bekir ve Umar. Kale innehu la gına bi anhuma innehuma mineddini kessem'i ve basar. Bu hadis-i şeriften bazı manalar alabiliriz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki lekad hemmemtu, istedim ki, arzuladım ki, gayret ettim ki en eb'ase ilel afaki ricalen, etrafa adamlar göndereyim, görevli insanlar göndereyim. Yuallimunen nase sünene vel feraid. Bu adamlar gittikleri yerlerde insanlara sünnetleri ve farizaları öğretsinler. Böyle adamlar göndermeyi istedi canım. Heveslendim, efendim, düşündüm, arzuladım. Kema be'ase İsel havariyin. İsa aleyhisselamın kendi zamanında ashabından olan havarileri etrafa dini öğretsinler diye gönderdikleri gibi istedim ki, arzuladım ki, himmet ettim, canım çekti ki, kasteyledim ki ben de bazı insanları etrafa, çevrelere göndereyim, insanlara sünneti ve farzları öğretsinler diye arzuladım dedi Peygamber Efendimiz. Bunun üzerine dediler ki قِيلَ لَهُ فَاَيْنَ اَنْتَ مِنْ اَبِي بَكِرٍ وَاَمَرٍ. Yani ya Resulallah, Ebu Bekir ve Ömer hakkında ne dersin, bu onlar hakkındaki kanaatin nedir, görüşün nedir? Yani onlar bu işleri yaparlar, işte göndersen Ebu Bekir Sıddık ve Ömer Faruk yaparlar mesela, onları göndersen dediler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki o zaman قَالَ اِنَّهُ لَا غِنَا بِي عَنْهُمَا. Benim onlara ihtiyacım var. Ben onlarsız yapamam. Ben onlar olmadan efendim olmaz. Efendim onlara ihtiyacım var. Mineddini. İnnehuma mineddini kessem'i vel basar. Onlar İslam dinindeki yerleri onların insanın vücudundaki gözün, kulağın yeri gibidir. İnsanın gözü olmazsa, kulağı olmazsa olmaz. Bunlar da İslam'ın gözü kulağı gibidirler. Ben bunları uzağa gönderirsem olmaz. Onlarsız yapacak durumda değilim. Onların yanımda olması lazım. Öyle, öyle kıymetli kimseler. Ebu Bekir Sıddık ve Ömer'ül Faruk Efendimiz. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz etrafa, afaka, biladı, baideye, uzak diyarlara yine bu arzusuna uygun olarak insanlar gönderdi. Mesela Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderdi. Vali gibi gönderdi, vazifelendirdi. Onlara İslam'ı öğret, İslam'a göre onlar hakkında hükmet dedi. Hatta sordu, yani onlara böyle idarecilik yaparken karşına bir sorun çıkarsa nasıl çözeceksin? Kur'an-ı Kerim'e bakarım, oradan çözerim ya Resulallah. Peki Kur'an-ı Kerim'de ona açık bir ipucu bulamazsan, o zaman ya Resulallah senin sünneti seniyyene bakarım, ona göre hareket ederim. O zaman da bulamazsan, sünnetimde de bir tutulacak bir temel hatırına gelmezse, o işe uygun bir durum olmazsa ne yaparsın? O zaman içtihat ederim, gayret ederim, doğruyu bulmaya çalışır aklımla, efendim, vicdanımın sesini dinleyerek doğru olanı yapmaya çalışırım dedi. O zaman Efendimiz çok memnun oldu onun bu cevabından. Resulünün Resulünü böyle güzel, anlayışlı

Mübarek zat kabileye gitti. Gayet sakin bir kimse. Gitti, namazını kılmaya başladı. Bir akrabası gördü, ne yapıyorsun sen böyle? Ben dedi, İslam'a girdim dedi. Muhammed-i Mustafa'ya tabi oldum dedi. O dedi, hakkı söylüyor dedi. Allah'ın birliğine çağırıyor insanları. Güzel söylüyor dedi. Ben de yapayım dedi. Olur dedi. O da girdi. Ondan gördü bir başkası, ben de yapayım. O da girdi. O da girdi. Yumuşaklıkla bütün kabile Müslüman oldular. Onları topladı, getirdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya Resulallah, bunların hepsi Müslüman oldu diye. Peygamber Efendimiz onu methetti. Sende dedi çok güzel ahlaki sıfatlar var. Böyle sükunet, telaşlandırmadan, kaçırtmadan böyle insanları ikna etme, toplama kabiliyetleri var diye onu methetti. Demek ki sakin sakin şey yapmak iyi oluyor. Böyle yumuşak yumuşak dikkatli davranmak iyi oluyor. Bizim de İslam'ı yaymak için dünyanın her yerine gitmemiz lazım. Her yerine. İşte mali kaynak olacak, güç olacak, teşkilat olacak. Göndereceğiz dünyanın her yerine. Bak şimdi birçok Güney Afrikalı Müslüman var. Bunlar Güney Afrika'ya nereden gittiler? Hindistan'dan, Pakistan'dan gittiler. Orada güzel toplum oluşturmuşlar. 500 bin kadar varlarmış. Efendim, buralarda da var. Güney Afrikalı Müslümanlardan var buraya gelmiş olanlar. Hatta bu camimizin açılışına da geldiler. Bir kısmı söyledi, ben Güney Afrikalıyım diye. Bak oralara kadar İslam'ı götürmüş bu kardeşlerimiz, Pakistanlı, Hindistanlı kardeşlerimiz. Sonra bu Endonezya'ya İslam'ı getirmişler. Ta efendim adaları geçerek, Hindistan'ı, Pakistan'ı geçerek getirmişler. Allah razı olsun. Bizim dedelerimiz Allah razı olsun ta Bosna'ya kadar, Kırım'a kadar götürmüşler. Moskova'nın yakınlarına kadar götürmüşler İslam'ı. Ondan sonra işler dönmüş ama vazife bitmez. Yani bizim de dünyanın her yerine İslam'ı götürmemiz lazım. Şimdi Hristiyan misyonerler bu işleri yapıyorlar. Kutuplara dahi gidiyorlar. Efendim kilise açıyorlar, insanları çağırıyorlar, mektep açıyorlar, hastane açıyorlar, Afrika'ya gidiyorlar. Efendim Irian-Jaya'ya gidiyorlar. Efendim bu Papua New Guinea'ye gidiyorlar. Vahşilerin arasına gidiyorlar. Vahşiler bazen bunları kazana koyup kaynatıp yiyor. Bazılarını öldürüyor filan. Ama onlar bu vazifeyi yapmaya devam ediyorlar. Güzel bir çalışma. 300 kişiye bir misyoner gönderiyorlarmış. O kadar çok misyoner gönderiyorlar. Tabii onlar, mesela ben Endonezya'da, Jakarta'da gördüm. Üniversiteler orada, bizim kaldığımız otelin yakınında, çoğu Hristiyan üniversitesiydi. Üniversiteden mezun olanları kazanmış oluyor. Birçok İslam ülkesinde durum böyle oluyor. Çalışıyorlar. Diğer hadis-i şerif, لَقَدْ شَرَّفَكَ اللّٰهُ وَكَرَّمَكَ وَعَظَّمَكَ وَالْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ هُرْمَةً مِنْكَ يَعْنِ الْكَعْبَةِ Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümanın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Kabe-i Müşerefe'ye demiş ki لَقَدْ شَرَّفَكَ اللّٰهُ Ey Kabe-i Müşerefe, Allah seni nasıl şereflendirmiş? Ne büyük şerefe mazhar olmuşsun. Kabe-i Müşerefe. Müşerefe ne demek? Şereflendirilmiş demek. لَقَدْ شَرَّفَكَ اللّٰهُ Yani seni Allah ne kadar şereflendirmiş ya Kabe. Ve kerremeke, ne kadar efendim seni mükerrem kılmış. Ne kadar itibarlı kılmış. Saygın bir dünyanın en kıymetli mabedi. Ve azlameke, ne kadar seni muazzam kılmış. Kabe-i Muazzama da diyor. Kabe-i Muazzama da diyor. Ne kadar muazzam değerli. Ne kadar muazzam, hürmetli yani. Tamam, seni şereflendirmiş, efendim itibarlandırmış, muazzamlaştırmış Cenab-ı Hak. Ne kadar muazzamlaştırmış ama dikkat edin hadis-i şerifin arkasına. Vel müminu, Müslümana gelince, Müslümanlığı düşünecek olursak, azamu hürmeten minke. Hürmet ve saygınlık bakımından ey Kabe, senden daha muhteremdir. Mümin, Kabe'den daha muhteremdir. Diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim diyor. Tabi
Müminin de tabi dereceleri vardır. İyisi vardır, çürüğü vardır, daha iyisi vardır, en iyisi

vardır, insanı kamil olanı vardır. Ama Kabe'den daha kıymetli olması müminin, burada umumi konuşuluyor. Mümin senden daha saygındır, daha itibarlıdır. Ne demek bu? Müminlere Kabe gibi hürmet edin, saygınlık gösterin demek. Kalbini kırmayın demek, üzmeyin demek, itibar edin demek, ikram edin demek. Kabe'ye herkes hürmet ediyor. Örtüsüne yapışıp şıpır şıpır gözyaşları döküyorlar. Ağlıyorlar, dua ediyorlar. Etrafında dönüyorlar. Hacer-i Esved'i öpmeye gayret ediyorlar. Neler neler. Ne sevgiler, ne bağlılıklar. Mümin daha hürmetli. Müminin mümine daha çok hürmet etmesi lazım. Demek ki mümin mümini hem sevecek, hem ziyaret edecek, hem hürmet edecek. Çok önemli. Şimdi bunları yapsak biz, tam yapsak, ne kadar Allah'ın iyi kulu olacağız. Ne kadar sevaplar kazanacağız. Ve üçüncü hadis-i şerif, Taberani kitabına yazmış, İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Lekad hememtü en amüre bilalen feyukuyme salate sümme ensarrufu ila kavmin yesmeûnen nidâe felâ yücibûne feuhrika aleyhim büyütehum. Öyle arzu ediyorum ki, diyor Peygamber Efendimiz, içimden öyle yapmak geliyor ki, öyle kastediyorum ki, niyet ediyorum ki, Bilal'e emredeyim, feyukimus sala, o da namazı kıldırsın, geç Bilal yerime, kıldır şu namazı diyeyim, yerime Bilal'i bırakayım, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, o namazı kıldırsın da, kendisi ne yapacak? O namazı kıldırsın da, sümme ensarahu ila kavmin, ben de o insanların yerlerine gideyim ki, yesmeûnen nidâe, ezanı işitiyorlar da, felâ yücûibûne, ezanın hayyâ aleselâh, haydi namaza gelin, hayyâ alel felâh, haydi kurtuluşa gelin diye davetine katılmıyorlar, davetine icabet etmiyorlar. Onlara gideyim de, feuhrika, efendim, aleyhim büyütehum. Onlar içindeyken onlara evlerini yakayım, başlarını yıkayım. Çatır çatır yakayım, ateşleri tutuşturayım, evlerini başlarına yıkayım diye istiyorum, arzuluyorum. İçimden öyle geliyor diyor Peygamber Efendimiz. Bu ne demek? Müslümanlar camiye mutlaka gelsin demek. Efendim yemeğe çok kaçırmışım da üzerinize afiyet, bir gevşeklik çöküverdi de camiye gitmesem olmaz mı? Olmaz. Yemeseydin yeme. Yediysen de gelmek daha iyi. Çünkü gelirken yürürsün, hazım da olur. Her şey. Namaz daha faydalı. Yatsam şurada da iyiydi. Hayır. Her işini ayarını ona göre yap, namaza gel. Efendim falanca ile konuştuk da o bize ziyarete gelecek. Önceden o senden izin isterken namazdan sonra gel deseydi. Efendim işte haberim olmadan kalktılar, karı koca geldi. O zaman hanımlar evde dursun, o beyi al camiye gel. Görüyor musun, hiç bırakıyor mu Ahmet sağ? Hiç kaçırıyor muyum? Adım Allah, kaçmak yok. Camiye gelmesi lazım herkesin. Mazeret yok ya. Yani. Her şey ona göre ayarlayacak. Faydası ne? 27 kat sevap daha fazla mahalle mescidinde kılarsa. Cuma namazı kılınan yerde kılarsa 50 kat daha fazla. Attığı her adımdan dolayı bir sevap kazanıyor. Bir günahı siliniyor. Bir derece yukarıya çıkıyor. Her adımdan dolayı. Cami böyle önemli bir yer. Cami insanı ihya ediyor. Cami Müslümanı sevaplara gark ediyor. Rahmet deryasına daldırıyor. Fezalara uçuruyor cami insanı. Cami olmaya yerde ne yapacak? Cami yok. Eagleby'da adamın birisi demiş ki, bizim cami açtığımız yerde, ya bu ne biçim diyar, namaz kılınacak cami yok, bir yer yok, burada durulmaz demiş. Yani canı sıkılmış adamcağızın. Mümin ya. Müminlerin hepsi aynı şekilde düşünür. Hep bu hadisleri okurlar. Aynı şeyleri öğrenirler. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların kafa yapıları aynıdır. Aynı güzelliktedir. Ya böyle namaz yok, ezan yok, cami yok. Burada durulur mu demiş. Sonra oğlu bizim mescidin önünden geçerken bizimkilere yanaşmış. Ya ne yapıyorsunuz siz burada? Ne oldu burası demiş. Burası cami oldu. Hazırlık yapıyoruz demişler. Açılacak cami oldu. Açılacak, hazırlık yapıyoruz.

Ha demiş. Ben de zaten demiş bir şeyler sezin demiştim. Buradan haçlar kalktı. Haçlar gitti. Demiş ben burada zaten bir şey olduğunu sezinliyordum. Cami mi oldu burası? Cami oldu. Babam da zaten demiş böyle diyordu. Yani cami olmayan yerde durulur mu? Ne biçim diyar falan diye üzülüyordu. Babama şimdi gideyim müjdeleyeyim çok sevinecek demiş. Cami okyanusun azgın dalgaları arasında sığınılacak bir adadır. Yoksa köpek balıkları adamı hart diye bir ısırdı mı bacağını kopartırlar. Kafasından ısırırsa hart diye boynundan koparırlar. Kıpırdıyor kolu diye kolundan ısırırsa kolunu koparırlar. Bu okyanusun şakası yoktur dalgalarının. Gemilere böyle şamar gibi şaplattıkça dalgaları gemiyi ortasından bölüyor. Japon dankeri çok uzun yapmışlar. İki dalga arasında kalıyor. Trak. Bölünüyor. Suyun içine. Denizin şakası yok. Denizle şaka olmaz. Başka neyle şaka olmaz? Ateşle şaka olmaz. Başka? Elektrikle. Küfür de bunlar gibidir. Küfrün, şirkin, müşrikliğin şakası yoktur. Okyanusta gemisi batmış, kayığı devrilmiş bir kazazede gibidir. Şimdi yüzüyor ama çırpınıyor suyun üstünde ama biraz sonra ne olacak? Yorulacak. Sonra çırpınırken köpek balıkları gelirse ne olacak? Gitti. Köpek balıkları batan gemilerin etrafına gelirler, yem toplarlar. İnsanları yem olarak yerler. İnsan yiyen mahluklar. Orada bir ada olursa ne olur? Adaya yüzer çıkar, kumsala serilir. Hiç olmazsa denizden kurtuldum der. Camiler öyle. Ada gibidir. İslam öyle. Kurtulur. Camiye gelmesi lazım müminin. Gelmeyince çok hata ediyor. Bak Peygamber Efendimiz o kadar istiyor ki Bilal sen namazı kıldır diyecek. Eline meşaleyi alacak. Herkesin evi hurma dalından, tahtadan ya o zaman çelik olacak değil ya. Karınca yemesin diye çelikten ev mi yapıyorlardı o zaman? Efendim, tuğlam vardı yok. Çatır çatır bütün evleri yakmak istiyor. Ne demek? Herkes camiye gelsin demek. Bu işin ciddiyetini gösteriyor. Allah-u Teala Hazretleri camileri sevmeyi, cumaları, cemaatleri sevmeyi ve onlara müdavim olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
3: Müddessir Suresi. Sevgili dinleyenler, uyaran ve öğüt veren kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden biri olan Müddessir Suresini anlatacağız bugün. 56 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen ve örtüsüne bürünen anlamına gelen Müddessir kelimesinden alır. Müddessir Suresi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatap alınarak davet görevi yapacak her Müslümana hitapla insanları uyarmak için harekete geçilmesi, Rabbin büyüklüğünün tanınması, elbisenin temiz tutulması ve kötülüklerden sakınılması emriyle başlar ve dini tebliğ, sabırlı olmak, Kur'an'a iftira edenlerin hali ve suçluların ahiretteki itiraflarıyla devam eder.
2: Gerçek huzur ve mutluluk için

0: için en güzel rehber.
1: Müddessir suresi son ayetlerinde Kur'an'ın esas alınması gereken bir öğüt olduğu vurgusuyla biter. Şüphesiz o Kur'an da hayatta esas alınacak bir öğüttür. Artık kim dilerse onu düşünüp öğüt alsın. Ne var ki Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Saygıyla emirlerine itaat edilmeye layık olan ancak O'dur. Mağfiret sahibi de O'dur.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Müellefe-i Kuluba yapılan dağıtım. İçinde 4000 ukiye gümüşle bulunan Huneyn ganimeti dağıtılmak üzere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önüne konulduğu sırada Ebu Sufyan Sahr bin Harp gelip, "Ya Resulallah, sen Kureyşiler içinde servetçe en zengini olarak sabahladın. Bugün Kureyşilerin en zengini sensin," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam gülümsedi. Ebu Sufyan, "Ya Resulallah, bu mallardan bana da versen olmaz mı?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Bilal, Ebu Sufyan için 40 ukiye gümüş tart. Kendisine develerden de 100 deve veriniz," buyurdu. Ebu Sufyan, "Bundan oğlum Yezid'e de versen," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Bilal Habeşi'ye, "Ona da 40 ukiye gümüş tartınız, 100 de deve veriniz," buyurunca Ebu

Ebu Sufyan, "Ya Resulallah, oğlum Muaviye için de versen," dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Ey Bilal, ona Muaviye bin Ebu Sufyan'a da 40 ukiye gümüş tart, 100 de deve veriniz," buyurdu. Ebu Sufyan 300 deve ile 120 ukiye gümüşü alınca Peygamberimiz aleyhisselama, "Babam anam sana feda olsun. Sen ne kadar kerem ve iyilik sahibisin. Seninle savaştığım zamanlarda sen ne güzel savaşçıydın. Seninle barış yaptığım zamanda da sen ne güzel barışçıydın. Senin bu yaptığın keremin, iyiliğin son derecesidir. Allah seni hayırla mükafatlandırsın," dedi. Hakim bin Hizam der ki, "Resulullah aleyhisselamdan 100 deve istedim. 100 deve verdi. Tekrar istedim, 100 deve daha verdi. Tekrar istedim, 100 deve daha verdi. Sonra da, "Ey Hakim bin Hizam, bu mal çok duru ve güzeldir. O, gönül cömertliğiyle tutan kişi için uğurlu ve bereketli olur. Gönül pintiliğiyle tutan kişi için de uğursuz olur. Onu yer bitirir de yine karnı doymaz. Üst el alt elden, veren el alan elden hayırlıdır," buyurdu. Rivayete göre Hakim bin Hizam, Peygamberimiz aleyhisselama, "Seni hak ve gerçek dinle peygamber gönderen Allah'a and olsun ki, senden sonra hiçbir kimseden hiçbir şeyi almayacağım," dedi. Peygamberimiz aleyhisselamın verdiği 200 deveyi alıp sonrakileri bıraktı. Hakim bin Hizam, Hazreti Ebubekir'in halifeliği sırasında da Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında da kendisine verilmek istenilen hiçbir şeyi almaya yanaşmamış. Hazreti Ömer, "Ey Müslümanlar cemaati, ey insanlar, Hakim bin Hizam'ı hakkını almaya davet ettiğime, kendisinin ise bunu almaya yanaşmadığına sizi şahit tutuyorum. Ona şu ganimetten Allah'ın nasip ettiği hakkı arz ettiğim halde o bunu almaktan kaçınıyor," diyerek şikayetlenmiştir. Peygamberimiz aleyhisselam Huneyn ganimet mallarından kendisine ayrılmış bulunan beşte bir hisseden müellefe-i kuluba dağıtmaya devamla Nudayr bin Haris bin Keredeye 100 deve, Süheyl bin Amr'a 100 deve, Huvaytıb bin Abdülüzzâ'ya 100 deve, Ala bin Cariyetü's-Sakafiye 100 deve, Uyeyne bin Hısna 100 deve, Akra bin Habise 100 deve, Malik bin Afün Nasriye 100 deve, Safvan bin Ümeyye'ye 100 deve verdi. Zayi olanların bedelleri ödenmek şartıyla Safvan bin Ümeyye'den emaneten 100 adet zırh gömlek ve gerekli silahlar alınmış ve bunların bazıları Huneyn ve Taif savaşlarında zayi olmuştu. Peygamberimiz aleyhisselam onların bedellerini de ödemek istediği zaman Safvan bin Ümeyye, "Ya Resulallah, ben bugün Müslüman olmak istiyorum," dedi. Peygamberimiz aleyhisselamın ganimet malları arasında dolaştığı ve onlara göz gezdirdiği sırada Safvan bin Ümeyye Peygamberimiz aleyhisselamın yanında bulunuyor, develer, davarlar ve güdücülerle dolu vadiye doğru bakıp duruyor, Peygamberimiz aleyhisselam da onun halini göz ucuyla süzüyordu. Safvan bin Ümeyye vadinin içindeki mallara bakışını uzatınca Peygamberimiz aleyhisselam ona, "Ebu Vehb, o vadi pek mi hoşuna gidiyor?" diye sordu. Safvan bin Ümeyye, "Evet," dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "O vadi de içindekiler de senin olsun," buyurdu. Bunun üzerine Safvan kendisini tutamadı. Peygamber kalbinden başka hiçbir kimsenin kalbi bu derece masivadan pak ve üstün olamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür," dedi ve hemen orada Müslüman oldu. Safvan bin Ümeyye der ki, "Resulullah bana bu ihsanda bulununcaya kadar kendisi insanlar içinde en çok nefret ettiğim, en çok kin beslediğim bir kimseyken nihayet bana insanların en sevgilisi oluvermişti." Safvan bin Ümeyye Müslümanlığını İslam amelleriyle geliştiren, güzelleştiren Kureyşilerdendi. Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz aleyhisselam Huneyn ganimetinden kendisine ayrılan beşte bir hisseden Esid bin Harise'ye 100 deve, Haris bin Hişam'a 100 deve, Kays bin Adi'ye 100 deve, Abbas bin Mirdas'a 100 deve, Mahreme bin Nefel'e 50 deve, Umeyr bin Vehbül Cümahi'ye 50 deve, Hişam bin Amr'a 50 deve, Said bin Yembu'a 50 deve, Adi bin Kays'a 50 deve, Osman bin Vehbe 50 deve verdi. Peygamberimiz aleyhisselamın Huneyn ganimeti mallarından kendisine ayrılan beşte bir hisseden Cirane'de her birine 100'den aşağı deve verdiği müellefe-i kulüp arasında şu kişiler de vardı. Tulayk bin Sufyan bin Ümeyye,
Halid bin Esid, Şeybe bin Osman bin Ebu

0: Utalha, Ebu Senabil bin Bakek, İkrime bin Amir, Züheyr bin Ebu Ümeyye, Halid bin Hişam bin Mugire, Sufyan bin Abdülesed, Hişam bin Velid bin Mugire, Saib bin Ebu Saib, Muti bin Esved, Ebu Cehm bin Huzeyfe, Uhayha bin Ümeyye, Nefer bin Muaviye, Alkame bin Ulase, Lebit bin Rebi'a, Halid bin Hevze, Hermele bin Hevze, Abbas bin Mirdas. Peygamberimiz Aleyhisselam Abbas bin Mirdas'a muhacir ve ensar gibi 4 deve vermişti. Abbas bin Mirdas buna kızdı ve söylediği bir şiirde meal olarak şöyle dedi: "Benim ganimetimle Ubeyd adındaki atımın ganimetini mi bölüştürdün Uyeyne ve Akra arasında? Hiçbir içtimai yerinde ne Hısn ne de Habis benim büyüğüm Mirdas'a üstün olmamışlardır. Ben de şu iki kişiden aşağı kalır bir kimse değilimdir. Bugün alçaltılan bir daha yükseltilmez." Hazreti Ebubekir Abbas bin Mirdas'ın söylediği beyitleri Peygamberimiz Aleyhisselam'a okudu. Abbas bin Mirdas Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelince Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "Benim ganimetimle Ubeyd adındaki atımın ganimetini mi bölüştürdün Akra ile Uyeyni arasında beytini sen mi söyledin?" diye sordu. Hazreti Ebubekir, "Babam anam sana feda olsun ya Resulallah, bu beyit senin okuduğun gibi değildir." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Böyle değil de nasıldır?" diye sordu. Hazreti Ebubekir beyti Abbas'ın söylediği gibi okudu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "İkisi de birdir. Önce ha Akra'dan başlamışsın ha Uyeyne'den. Sana ne zararı var?" buyurdu. Hazreti Ebubekir, "Babam anam sana feda olsun. Sen ne şairsin ne nakilsin, ne de böyle olmak sana yaraşır. Şehadet ederim ki Yüce Allah'ın, biz ona şiir öğretmedik, bu ona yakışmaz buyurduğu gibisin." dedi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

İbni Asakir ve Eddarimi'nin Cabir radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre ene kaidül mürseline ve la fahre ve ene hatemün nebiyyine ve la fahre ve ene evvelü şafi'un ve müşeffa ve la fahre. Buyurmuş ki Efendimiz ene kaidül mürselin ve la fahre. Ben peygamberlerin önderiyim. Onları sevk edip sürükleyecek efendim lideriyim. Onların en başında gelen kimseyim. Vela fahre. Övünmek yok. Allah takdir eylemiş. Beni bu makama Allahu Teala Hazretleri uygun görmüş. Beni bu şekilde o yaratmış. Ama bütün peygamberler hepsi Peygamber Efendimizin maiyetinde ve onun arkasında. Evet velakat faddalna ba'dan nebiyyine ala ba'd buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberlerden bazısını diğerlerine üstün kılmıştır. Hepsi aynı şeref seviyesinde, hepsi aynı rütbede değil. Rütbeleri farklı peygamber ama hepsinin de kendine göre rütbeleri farklı. İşte o rütbelerin en yükseği kaid Arapça bir de komutan manasına gelir. O bakımdan rütbe kelimesini de burada severek kullanıyorum. Peygamberlerin rütbesi en yüksek olanı, yani diyelim ki bir ordunun en yükseği kimdir? İşte generallerdir. Generallerin en yükseği de onların başına seçilmiş olan da genelkurmay başkanıdır. Komutan, başkomutandır. İşte ben peygamberlerin başkomutanıyım. Vela fahre. Tabi kaid kade yekudu fiilinden sevk eden manasına geldiğinden ahirette de mahşer yerinde de insanlar hesap görecekler. Allah tarafından hesapları görülecek. Hesabı yaşayacaklar. Ondan sonra ehli cennet, ehli cehennem ayrıldıktan sonra ehli cennet tabi cennete gidecek ama ilk başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olarak gidecek.

0: onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Merhaba değerli Akra FM dinleyenleri. Bugün de sizlere meşhur Türkçe Mevlid kasidesinin yazarı Süleyman Çelebi Hazretlerinden bahsedeceğiz. Bu büyük veli Bursa'da doğar. Kaynaklarda Süleyman Çelebi'nin doğum tarihine dair bir kayda tesadüf edilmez. Ancak Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i 60 yaşında yazdığı ve eserin 1409 senesinde bittiği en eski olarak bilinen nüshasında mevcut bir beyte istinad etmektedir. 1422 senesinde vefat ettiği bilindiğine göre onun 1351 senesinde doğduğu neticesi çıkmaktadır. Sultan 1. Murat Han'ın vezirlerinden Ahmet Paşa'nın oğlu Şeyh Mahmud Efendi'nin torunudur. Mahmud Bey 1338 senesinde Sadrazam Süleyman Paşa ile Rumeli'ye salla geçenlerdendir. Süleyman Çelebi Bursa'da asrının ileri gelen alimlerinden ilim tahsil eder. Büyük bir alim olarak Sultan Yıldırım Bayezid zamanında Divan-ı Hümayun imamı, sonra da Bursa'da onun inşa ve ihya ettiği caminin imamı olur. Resulullah Efendimiz'e olan muhabbeti, Vesiletün Necat isimli Mevlid kasidesini yazmasına vesile olur. Eserini yazmasının sebebi olarak gösterilen hadise hakkında, Kühnül Ahbar, Güldeste, Tezkire-i Latifi ve başka kaynaklarda geniş bilgi vardır. Süleyman Çelebi'nin vefatı için düşürülen tarih, Rahat-ı Ervah'tır. Mezarı, Bursa'da Çekirge yolu üzerindedir. İyi bir tahsil gören Süleyman Çelebi, Bursa'daki Ulu Cami'nin baş imamlığına getirilir. Bu görevdeyken Mevlid-i Şerif'ini yazar. Mevlid-i Şerif'inde hep ehli sünnet itikadını anlatır. Ölmeyip İsa göğe buldu yol. Ümmetinden olmak için idi ol. Beytini söyledikten sonra Resulullah Efendimizin faziletlerini şöyle izah etmiştir. Dahi hem Musa elindeki asa oldu onun izzetine ejderha. Çok temenni kıldılar haktan bunlar. Kim Muhammed ümmetinden olalar? Gerçi kim bunlar dahi mürsel durur. Lakin Ahmet eftalü ekmel durur. Zira eftalliye ol elyak durur. Anı öyle bilmeyen ahmak durur.
2: Yaradılmış cümle.

0: Süleyman Çelebi, Mevlidinde Allahü Teala'nın mutlak iradesini, yoktan var ettiğini ve Muhammed Aleyhisselam'ın hiçbir mahlukta bulunmayan üstün, yüksek ve emsalsiz vasıflarını anlatır. Her kelimesinde gönlü Resulullah aşkıyla yanan bir müminin engin aşk ve muhabbet kokuları vardır. Hazreti Muhammed'in diğer peygamberlere olan bütün üstünlükleri en güzel kelimeler ve en veciz ifadelerle anlatılır. Mevlid, münacat, Allahü Teala'ya yalvarma. Veladet, peygamberimizin doğumu. Risalet, peygamberliğin bildirilişi. Miraç, göklere çıkışı, cenneti ve cehennemi görmesi. Rıhlet, peygamberimizin vefatı ve dua bölümlerinden ibarettir. Söze Allahü Teala'nın ismi şerifiyle başlayan Süleyman Çelebi, Adem Aleyhisselam'dan peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün dedeleri olan peygamberlerin alınlarında nur parladığını ve bu nurun Muhammed Aleyhisselam'a intikal ettiğini anlatır. Peygamber Efendimizin doğuşuna geniş bir yer ayırarak, o doğarken annesinin neler duyup neler gördüğünü, bu anda bütün varlıkların engin bir neşe içinde kaldıklarını, bütün zerrelerin onu büyük neşe içinde karşıladığını söyler. Mevlid'de bundan sonra Muhammed Aleyhisselam'a peygamberliğinin nasıl bildirildiğini ve Miraç hadisesinin nasıl olduğunu anlatır. Derin üzüntü içinde yazdığı rühlet ve daha sonra duayla mevlidini bitirir. Peygamber Efendimizin her varlığın yaratılışı sebebi, bütün yaratılmışların en şereflisi ve onu bütün peygamberlere üstün kılan Allahü Teala'ya şükürler etmektedir. Eserde çok olgun fikirler ve kompozisyon bütünlüğü vardır. Mevlid, mesnevi şeklinden ziyade kaside şeklinde tertiplenmiştir. Bazı yerlere gazel parçaları da ilave edilmiştir. Aruz vezniyle yazılmış, failatün failatün failün kalıbı kullanılmıştır. Yalnız bir yerde mef'ulü failatü mefailü failün kalıbına yer verilmiştir. Kafiyeler güzel ve sağlamdır. Süleyman Çelebi, Mevlid'in mısralarının mükemmel olması için çok titizlik göstermiş. Bu sebeple Mevlid, üstün sanat sahibi divan şairlerince dahi sevilip beğenilmiştir. Mevlid'de hem olayların hem de düşüncelerin anlatıldığı yerlerde en kısa, en uygun ve mümkün olan en sade anlatım şekli kullanılmıştır. Mevlid'de hemen her türlü söz ve ifade sanatına rastlanır. En çok cinas, teşbih ve tekrir gibi sanatlara önem verilmiştir. Bölümlerin ve kitabın bütünlüğüne titizlik gösterildiği kadar her mısranın ayrı ayrı güzelliği de gözden kaçmamaktadır. Mevlid, lirizm yani içlilik ve öğreticiliği yani didaktizmi iyice kaynaştırmış bir şiir kitabıdır. Kuruluktan uzak olduğu gibi sırf coşkunluktan da ibaret değildir. Görünüşte kolay, fakat denendiğinde benzerinin yazılmasının çok zor olduğu görülür. Süleyman Çelebi Hazretleri, Mevlidinde Arabi olarak bir ön söz yazarak şöyle buyurur. Rahman ve Rahim olan Allahü Teala'nın ismiyle başlarım. Muhammed Aleyhisselam'ı bütün yaratılmışların sebebi, en şereflisi ve en azizi yapan makamı Mahmud'la şefaat hakkını vererek onu bütün peygamberlerden üstün kılan, ismini onun ismiyle yan yana yazarak hasetçi şeytanın burnunu sürtüp onun şanını yücelten Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Muhammed Aleyhisselam Allahü Teala'nın indinde çok makbuldür. Allahü Teala'nın melekleri onun yardımcılarıdır. Ağaçlar, toprak ve taşlar onunla konuştular. Onu sevenler dünyada ve ahirette sevilip kurtulurlar. Ona düşman olanlar kovulup cehenneme atılırlar. Bizi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti yapmakla şereflendiren Allahü Teala'ya hamd ederim. Şeriki ve benzeri olmayan, mekandan münezzeh bulunan Allahü Teala'nın bir olduğuna şehadet ederim. O, herkesin kendisine muhtaç olduğu, ibadet ettiği ve yöneldiği Allahü Teala'dır. O, şanı yüce, kullarını merhametle bağışlayandır. Güzel ahlak ve cömertlik gibi pek çok meziyetleri ortaya çıkaran, vaat edilen kıyamet gününde her tarafta şefaati kabul edilir bir şefaatçi olan Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala'nın kulu, Resulü ve Habibi olduğuna şehadet ederim. Allahü Teala ona seçilmişlerin en üstünleri olan temiz âline ve ashab-ı kiramına sonsuz rahmet etsin. Allah şefaatlerine nail etsin diyerek programımızı bitiriyoruz değerli dinleyenler. Şimdilik Allah'a emanet olun.
1: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te Gerçek Huzur Kaynağınız Akra'da.

0: Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.
1: Şeyh Şami.
0: Akra.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun hayatında oyunun yeri nedir? Nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Bu dönem aslında baktığınız zaman insanın gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Doğal olarak bu dönemdeki aslında en baskın olan özelliklerin başında da oyun gelir. Oyun

0: temel öğrenme aracıdır bu dönemin. Şöyle söyleyebilirim ki hani anneler babalar söylüyor. Ya bu çocuğa bir şeyi 40 kere söylüyorum yapmıyor. Şunu söylüyorum yapmıyor. Odasını topla diyorum toplamıyor. Oyuncağını topla diyorum toplamıyor. Söylediklerimi dinlemiyor vesaire gibi. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmenin aracıdır oyun. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmek değil, öğrenmesi için doğru ortamı oluşturmak. Bu ortamı biz oyunla beraber oluşturuyoruz.
1: Çocuk orada iş yaptığını değil oyun oynadığını mı düşünmeli?
0: Aslında şu hayata dair kazanımlarını, hayata dair becerilerini oyun sayesinde edinebiliyor. Kendi gelişimlerini. Biz oyunu sadece eğlence, çocuğun sadece keyif aldığı bir alan olarak görüyoruz ama aslında çocuk orada fiziksel, duygusal, sosyal, dil gelişimini sağlıyor oluyor. Doğal olarak çocuğun aslında gelişim alanlarına katkı sağlayan bir şeydir oyun. Çocuğu hayata hazırlayan bir şeydir. Örnek veriyorum, çocuğun yetişkinliği hazırlayan bir şeydir. Mesela çocuklar oyun oynarken hadi ben şimdi anne olayım, sen de bebek ol. Ya da hadi ben şimdi işe gidiyorum. Ya da ben polis oldum, seni yakalayacağım. Sen de benden kaç deyip aslında hayata karşı kendini hazırlamaya başlıyor oyunlarda. Evet. Ve oyunun en değerli şeylerinden bir tanesi aslında oyun çocuğun bir iletişim aracıdır. Kullandığı bir dildir. Hatta Montaigne'in bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Şöyle söyler. Oyun çocuklar için gerçek bir uğraştır. Nasıl biz yetişkinler işe gidiyorsak bu bir gereksinimse, çocuklara da oyuna giderler. Bu da onların bir gereksinimidir. Nasıl bir çocuğun gelişmesi, büyümesi için uyuması gerekiyorsa, yemek yemesi gerekiyorsa, aynı şekilde bu çocuğun bu gereksinimleri için oyun oynaması da gerekiyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli kitapseverler. Peygamber Efendimizin etrafındaki halka aldığı buyruk neticesinde genişlemeye başlamıştı. Sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd ve diğerleri etrafında halkalanıyordu. Uzaklardan bir haberci gönderen Ebu Zer Hazretleri de yakındır Mekke'ye düşecekti. Anlatıyor. 20. bölüm. Bizzat gidip kendisini görmeye karar verdim. Kardeşim dedi, git gör ve hakikati anlamaya çalış. Yalnız dikkat et. Mekke halkı sana bir kötülük eriştirmesin. Onlardan kendini sakın. Sırtıma bir erzak torbası, elime bir değnek alıp yola çıktım. Mekke'ye girdim. Nebilik iddia eden zatı tanımıyordum. Önüme çıkanları sormayı da doğru bulmuyordum. Kabe'ye sokuldum ve orada 3 gün 3 gece kaldım. Erzağım bitti. Zemzemle iktifa ediyor ve açlık duymuyordum. Kabe'yi tavaf eden olmuyordu. 4. gece aynı haldeydim. Bir de ne göreyim? Güzellikte misilsiz bir insan zuhur etti. Allah'ın Resulü. Kabe'yi tavaf ederek namaza durdum. Bekledim. İbadeti bitip selam verince hemen yanına gittim ve elimde olmadan bağırdım. Allah'ın Resulü, sana selam olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki sen onun Resulüsün. Çehrelerinde memnunluk ifadesi belirdi. Sordular, kimlerdensin? Gıfar kabilesindenim. Kime misafirsin? Kimseye misafir değilim ve geceli gündüzlü 3 gündür buracıktayım. 3 günden beri ne yiyip ne içersin? Yiyeceğim tükendi, zemzem suyuyla geçindim. Hiç sıkıntı çekmedim, vücutça daha iyi hale geldim. İşte benim Müslümanlığa girişim böyle oldu. O, kainatın efendisi. İslam selamıyla ve sana selam lafıyla insanları ilk selamlayan, hiç kimsenin hücum ve tasallutunu düşünmeden imana koşan Ebu Zer'dir. Ebu Zer, Kabe'de karşılaştığı ve hemen teslim olduğu Allah Resulü'nden şu emri aldı. İşi gizli tut. Başkalarına hiçbir şey söyleme. Doğruca yerine gidip kabilene vaziyeti haber ver. Gizlice davranıp iman etsinler. Sen de ne vakit bizim meydana çıktığımızı işitirsen hemen gel aramıza katıl. Bir anda içi en derin aşk ve heyecanla dolan Ebu Zer Hazretleri cevap verdi. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederek söylüyorum ki İslam ve imanı kabilemin en kalabalık muhitlerinde en yüksek sesle telkin edeceğim. Allah'ın sevgilisinden tam ve ileri bir Müslüman olarak ayrılan Ebu Zer, artık kendisine malik olamayacak kadar ulvilik aleminin cezbesine dalmış ve ihtiyatı unutmuştur. Nitekim Kabe'den çıkar çıkmaz, Kureyş büyüklerinin etrafta toplu halde bulunduğunu görünce avaz avaz haykırıyor. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed onun Resulüdür. Kureyşliler davranıyorlar. Yürüyün şu dininden dönen herifin üzerine, bildirin şunun haddini. Ve Kureyş büyükleri ellerine geçirdikleri taş, tahta, katı toprak ve kemik parçalarıyla Ebu Zer'in üzerine çullanıp onu kan revan içinde bırakıyorlar. Bereket versin ki Allah Resulü'nün amcası Abbas yetişiyor. Ebu Zer'i peçeliyor, ona siper oluyor. Ve kurt gibi saldıran müşriklere haykırıyor. Ne yapıyorsunuz? Bu adamın Gıfar kabilesinin ulusu olduğunu bilmiyor musunuz? Ticaret yollarınızın onların toprağından geçtiğini unutuyor musunuz? Ancak bu sözler üzerine bir an düşünen ve tereddüde düşen Kureyşliler Ebu Zer'i bırakıyorlar. Vecd ve aşk sarhoşu Ebu Zer Hazretleri bununla kalmayarak bir gün sonra hareketini yine Kureyş büyüklerinin toplu olduğu bir yerde tekrar edecektir. Onların önünden hışımla geçecek, suratlarına dik dik bakacak ve yine aynı iman nidasını avaz avaz yükseltecektir. Yine Ebu Zer'in üstüne atılacaklar, yakasına yapışacaklar, onu öldüreseye pataklamak için davranacaklar. Fakat yine Abbas yetişecek ve ilahi cezbenin bu coşkun örneğini yine kurtaracaktır. Ebu Zer Mekke'den çıkıp rüzgar hızıyla memleketine döndü, kardeşi Enis'i buldu ve haykırdı. Allah'ın Resulünü gördüm ve iman ettim. Hadi sen de derhal iman et. Şimdi Ebu Zer ve Enis Hazretleri annelerinin huzurundalar. Anne, Mekke'de Allah tarafından gönderildiğini bildiren zatın davasını kabul ve bu görüşte kendisine iman ettik. Sen de görmeden iman et. O da iman etti. Ve Ebu Zer Hazretlerinin kabilesi Gıfar Ocağı bu aşk nefesinin esişiyle bir hamlede yarı yarıya İslam'la hayat buldu. Gizli davet, siper arkasında. Resul olmuşlar ve etraflarını uyandırmak emrini almışlardır. Fakat bu emri insanları tek tek avlayarak yerine getirmektedirler. Henüz cemiyetin açık mücadele meydanına çıkıp küfürdekilere aleni tebliğ devresine girmemişlerdir. Hiçbir şey gizli değil, bütün dava ortada ama her şey kendi içinde oluyor, gelişiyor. Bir bütün halinde dışarıya huruç hareketi yapamıyor ve büyük sirayet teşebbüsüne girişemiyor. Öyleyse henüz içine doğru bir oluş, dışına doğru değil ve bir siper arkasında hazırlık, bir meydan okuyuş değil. Müslümanlığın kapısını açan anahtar şehadet kelimesi. İlk davet buna. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Davet bazı istikametlerde sert engellere çarparak mahzun mahzun geriye dönerken bazı istikametlerde de misilsiz bir tesir kemendi içinde insanları sımsıkı zapt ediyor. Davetin geriye döndüğü sert engeller kötü itikadları içinde donmuş tipler. Yani Kureyş'in sözde akıllıları, zenginleri, hatırlıları, kendisini bir şey ve kendi aklını en doğru sananlar. Bunlar bütün fezayı titreten davet karşısında hissiz, alaycı ve tahkir edici. Gençler ve halk tabakasının fakir ve zayıf fertleri ise davetin cazibesini hemen ona kendilerini bırakıvermekte gösteriyorlar. Zira genç adamın tazeliği ve heyecan kabiliyetiyle fakir ve zayıf insanın nefsini hor görüşü ve benliğinden uzak duruşu, kendilerinde ilahi hitabın nuruna kulak açtırıcı bir saffet ve istidat yaşatıyor. Bunlar fakirler, mustaripler, kimsesizler, bedbahtlar, esirler ve evet bilhassa gençler. Nuru bir anda kucaklatıcı nasibe, gurur ve sahte emniyet duygusunu tanımamış olmakla ermişlerdir bunlar. Kureyş müteazzımlarının ruhları ise kalın örtüler altında. Müteazzımlar yavaş yavaş fakat gittikçe genişleyen İslam dairesinin başlangıçta birdenbire düşmanı olmadılar. Zira işi hafife aldılar. Ve ilk intişar kademesinde İslamiyet'in kendi kör nefslerini kırıcı bir istikamet tutmadığını gördüler. Kendilerine ani bir taarruz gelmediğine göre sadece nefislerini geriye çekmek ve kaptırmamakla kaldılar. Kureyş müteazzımlarındaki ilk intiba İslamiyet'in garip, hor, değersiz bir şey olduğundan ibaretti. Böyle olunca da hak din başlangıçta düşmanlık değil istihza mevzu oldu. Varlığın nuru gözleri namütenahilik alemine çevrili ve insanoğlunun en güzeline mahsus vakar ve heybet dolu. Bazı toplulukların önünden geçerken Kureyş müteazzımları karanlık yuvası kafalarını birbirine dayamış, ellerini ona doğru uzatarak mırıldanıyorlar. İşte bize semadan bahseden, Abdülmuttalip soyundan garip adam. Ve Allah'ın sevgilisi bu kırıcı hitap karşısında gözlerinin istikametine ve çehresinin vakarına zerrece değişiklik gelmeden hiçbir şey işitmemiş gibi yürüyüp uzaklaşıyorlar. Güneşler doğup bata dursun, Allah davası ilerliyor. Gelen yeni o günün yenisi değil, ebedi yenidir. Ve her yeninin baştaki mahzun kaderiyle bu pörsümez yeni elbette ki eski ve bayatın kapkaranlık ağzını böyle açılırken görecektir. Bize semadan bahseden şu garip adama da bak. Her peygamberin ve onlara bağlı bütün büyüklerin her devirde daima hikmeti içinde bulunduğu ilahi kanun. Allah davasının dostu Allah, Allah davasının düşmanı da put. Yani puta tapanlar. Allah'ın dostları davayı düşman kutbu ile ele alınca kavganın kopacağı besbelli. Tevhid davasını aksiyle yani ibadet edilmeye müstahak olanın yanında ibadet edilmeye müstahak olmayanları dost ve düşman kutupları bir arada ele almak Kureyş putlarının maskesini sıyırmaya ve ölü hüviyetlerini meydana çıkarmaya varacağına göre boğuşma başlayacaktır. Mücerretlerin mücerredi olan Allah'a şehadeti birdenbire yadırgamayan

0: Kureyşli, müşahhas manada kendi putuna taarruz başlayınca işi görecek ve birdenbire aksül amele geçecektir. Böyle oldu. Böyle olunca kavga alevlendi. Bu an Kureyş mütazımlarının artık ihtizayı bırakıp bütün şiddetleriyle taarruz ve düşmanlığa geçtikleri dem. Kureyş mütazımları tarafından kainatın efendisine karşı başlayan ilk düşmanlık çığırı içinde Müslüman olanlardan biri de Husayn. Oğlu İmran daha evvel Müslüman, kendisi Kureyş'in hatırlılarından. Artık Müslümanlarda putlara karşı hakaret gözlerden saklanmaz haldi. Kureyş ileri gelenlerinden bir topluluk gidip Husayn'ı evinde buldu. Onu biliyorsun ya, hani Allah tarafından gönderildiğini iddia eden adam. Git ona de ki bizim ilahlarımıza atıp tutmasın, sonu fena olur. Peki dedi Husayn, hemen gidip söylerim. Hemen git, biz de arkandan gelelim. Husayn arkasında Kureyş müteazzımları doğru Allah Resulü'nün evine gitti. Kureyşliler onu eve yakın bir köşede beklediler. Husayn tek başına Allah Resulü'nün huzuruna çıktı. O anda Allah Resulü'nün etrafındaki sahabiler arasında Husayn'ın oğlu İmran da var. Baba ve oğul öfkeli nazarlarla göz göze. Husayn gözlerini Allah'ın sevgilisine çevirip hitap etti. Nedir bu senin için söylenenler? Doğru mu bunlar? Ve Allah Resulü'nün derin bir tebessümle kendisine sözüne devam etmesini ihtar edişinden kuvvet alarak ilave etti. Sen bizim ilahlarımız hakkında olur olmaz şeyler söylüyor musun? Onları hakir görüyor musun? Doğru mu bunlar? Peygamberler peygamberinin mukaddes dudakları aralandı. Sen kaç ilaha tapıyorsun Husayn? Yedisi yerde, biri gökte, sekiz ilaha. Bir zarara uğrar, bir korku geçirirsen hangisine sığınırsın? Göktekine. Ya malın telef olursa hangisine? Yine göktekine. Ya şu olursa, bu olursa? Göktekine. Gaye insan ve ufuk peygamber bir an durup tebessüm buyurdular. Husayn, görüyorsun ki sadece birine sığınıyorsun. Kudreti birde ve onda buluyorsun. O sana sence hep tek başına imdad ediyor. Ya sen ona ibadet ederken başkalarını nasıl ortak koşuyorsun? O böyle bir şeye razı olur mu sence? Ve Husayn'ın bir an kendisinden geçercesine sarsıldığını ve kendi anlayışı içinde sımsıkı yakalandığını görerek birdenbire teklif buyurdular. Hadi Husayn, İslamiyet'e gel de bu saçmalıktan kurtul. En ulvi mantıktan üstün peygamber tavır ve heybeti karşısında eriyip giden Husayn, bir lahzada imana geldi ve topyekün teslim oldu. Manzara öyle dokunaklıydı ki Husayn'ın oğlu İmran atılarak babasına sarıldı ve gözyaşları içinde onun ellerini öpmeye başladı. Ulviyet manzaraları son haddinde. O zaman alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratılmış bulunduğu gaye insan ve ufuk peygamberin mübarek gözlerinde birkaç damla yaş parıldadığını haşyetle gördüler. İnsanlığın ve yaratılışın hikmetinin ezeli ve ebedi efendisi buyurdular. İmran'ın hareketi rikkatime dokundu. Husayn küfrünü taşıyarak gelirken oğlu ona en küçük saygı ve alaka göstermedi. Babası İslam'a gelince de vazifesini tam yaptı. Biraz sonra Husayn Allah'ın Resulünden izin alıp gitmek isteyince bütün zaman ve mekanın peygamberi sahabilerine Kureyş büyüğünü uğurlamalarını emrettiler. Müslüman Husayn daha kapıdan çıkarken uzaktan onun nasıl uğurlanmakta olduğunu gören Kureyş müteazzımları gözleri hayret ve dehşetle açılmış mırıldandılar. Onu görmekle ve bir kerecik görmekle sabi oldu ve büsbütün alev aldılar.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

Tevbe ile ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diliyor, tövbe ediyorum. Her kim bu Seyyidül İstiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur. Seyyidül İstiğfar'ın anlamı şöyledir sevgili dinleyiciler. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.

0: Sevgili dinleyenler, tevbe ile ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
2: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

İnsanın içinde güzel ahlak olmalı. Kötü huylar insanın içinden çıkmalı. Hacı Bektaş-ı Veli.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Hayırlı günler efendim. Bir Müslümanın şiarıdır yanlışı düzeltmek, hatalıyı tasih etmek veya ortadan kaldırmak. Ancak ondan daha büyük bir iftiharı vardır ki o da yanlışın olmasına daha en baştan müsaade etmemek, o yanlışa gidecek yolları emarelere bile mühlet vermeyecek biçimde kesmek. Bunu biz harama yol açacak şey de haramdır diye izah ediyoruz. İslamiyet'in getirdiği zekat, sadaka gibi dini bir takım sosyal yardımlaşma kurumları yanında ecdadımızın kendi iç dinamikleri üzerinde de durulması gereken konular vardır. Mesela mahalle halkının birbirine karşı sorumluluğu, esnafın kendi içinde oluşturduğu orta sandıklarıyla meslektaşlarının kötü duruma düşmelerinde yardımlaşması, aile içinde çocuğun daha anne karnındayken bir birey olarak haklarının olması, anne babanın ölümü ya da çocuğa bakamayacak olduğu durumlarda geliştirilen tebenni yani geçici evlatlık sistemi, boşanma durumunda kadın ve çocuğa nafaka bağlanması ve devletin kontrolü altına alınmaları, iş yapamayacak durumda olan yaşlılar için gerektiğinde yaşlının talebi üzerine çocuklarından nafaka talebinde bulunabilmesi, vakıflar yoluyla yoksullara yardım edilmesi bu iç dinamikler arasında sayılabilir. Bütün bunlar muhtaç duruma düşme ihtimali bulunan potansiyel kişilerin ihtiyaçlarını gidermek için atılan toplumsal adımlardır. Bugün bile

0: demle yağ dedilen mahalle anlayışı günümüzden oldukça farklıdır. Mahalle halkı birbirlerine karşı sorumlu olup sosyal bir dayanışma içinde yaşamıştır vaktiyle. Mahalleliler çevresinde olup bitenlerden haberdar ve sorumlu olduğu kadar bakıma muhtaç kadınlar, yaşlılar ve çocuklar için de duyarlıdır. Mesela Osmanlı sicillerinde kaydı olan Hüseyin'in kızı Fatma olayı mahallelinin duyarlılığını göstermesi bakımından önemlidir. Bu bahtsız kızın babası taşraya gitmiş. Büyük annesi Servi Kadın dilenciliğe başlamış olduğundan mahalle ahalisinden birçok kimseler mahkemeye başvurmuş ve bu küçük kız bu dilenci kadının yanında kalırsa harap olur diye haber vermişler. Mahkeme Fatma'yı annesinden alarak geçici evlatlık olarak mahallede yaşayan Ayşe Hatun'a teslim etmiştir. Mahalle halkının birbirine karşı sorumluluğu vakıf geleneğinde de göze çarpmaktadır. Hayır sahiplerinin kurduğu bu vakıflardan ihtiyaç sahibi kimseler, dul ve yetimler, fakir ulema, salih ve fakir Müslümanlar, hakimin seçtiği muhtaç kimseler yararlanmışlardır. Bu tür kişiler bazen vakıf bir evde kira ödemeden oturmuşlar, barınma sebebiyle dilencilik etmekten alıkonulmuşlardır. Bazen bir vakıftan elbise ve giyecek yardımı almışlar, asgari ihtiyaçlarını son derece yaygın bulunan kurumlardan temin etmişlerdir. Bazen de bir vakfın yıllık gelir fazlasına ortak olarak düzenli gelire kavuşturulmuşlardır. Yine geleneğimizde yemek pişirilmesi ve dağıtımına yönelik vakıflar önemli bir yere sahiptir. Türk toplumunda halkın yedirilip içirilmesi, fakirlerin doyurulması adeta yerine getirilmesi gereken görevler arasında kabul edilmiştir. Hükümdarlar da verdikleri şölenlerle veya kurdukları imaretlerle halkın özellikle de fakirlerin doyurulması görevine katkıda bulunmuşlardır. İslamiyet'in yardımlaşma anlayışının da desteklediği bu özellik Osmanlı toplumunda son derece gelişmiş, bunun sonucunda da devlet adamları ve halktan zengin kimseler büyük halk mutfakları sayılan imaretler inşa etmişlerdir. Bazen imaretlerden imaret çevresinde yaşayan normal ama gelir seviyesi düşük mahalle sakinlerine de yemek gönderilmiştir. İmaret kuramayacak güçte olan vatandaşlar bu yardımlaşmaya katılmış, belirli gün ve gecelerde yemek pişirilip dağıtılması amacıyla vakıflar kurmuşlardır. Osmanlı toplumunda sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini oluşturan yemek pişirilip dağıtılması hizmeti vakfiyelerde it'am-ı ta'am adıyla geçer. Tüm bunlara rağmen çok zor durumda kalan kimseler devletin kontrolü altında dilencilik yapabilmiştir. Öyle ki adeta bir meslek erbabı gibi başlarında devletle olan ilişkilerini düzenleyen ketüdaları bulunmaktadır. Bu durum Osmanlı Devleti'nin dilencilere, insanlara dua etmeleri, belki de psikolojilerinin düzelmesi için çalışan bir hizmet grubu yani duacı esnafı gibi yaklaştığını görüyoruz. Tüm bunlara rağmen art niyetli, kolay para kazanma peşinde olan, halkın dini duygularını istismar eden ve halkı rahatsız eden dilenciler bulundukları yerden başka yerlere sürgün edilmek zorunda kalmışlardır.
1: Anadolu İrfanı.
0: Müslüman Dilendirtmezler Cemiyeti, insanları dilencilikten uzak tutmak için Kaymakam Tunalı Hilmi Bey'in önderliğinde kurulmuştur Bayburt'ta. Osmanlı'nın son dönemlerinde Anadolu insanının maruz kaldığı işgaller sırasında yokluğun, açlığın, işsizliğin hızla yayıldığı ve dilenciliğin büyük boyutlara ulaştığını gören, savaştan, ekonomik sıkıntılardan, yoksulluktan yorgun düşmüş Müslüman halkın dilenmesini izzeti nefs meselesi yapan, bunu Müslüman onuruna yakıştıramayan vakur insanlar 1913'te kurmuşlardır bu Müslüman Dilendirtmezler Cemiyeti'ni. Cemiyetin nizamnamesinde şunlar belirtilmektedir. Dilendirmezler, işsizliği bahane edinerek dilenciliğe girişmiş, yahut girişecek olanlara iş bulmayı sadakanın en makbulü gibi tutarlar. Cemiyet her işsize iş bulmaya borçlu değildir. Yaşlıca başlıca, sağlamlıkça sanatça, işçilikle ve her türlü yaşayışınca göze çarpar bir halde güçlü bulunanlar, cemiyete katiyen sığınamazlar. Cemiyet yalnız bir hastalık, bir felaket, belki de bir talihsizlik yüzünden düşmüş olanlara açıktır. Köylü dilenciler, dilenciliklerine köylerinde de asla müsaade edilmemek, fakat köylüleri tarafından hallerine göre geçimleri temin edilmek üzere köylerine tard ettirilir. Bakımları köylülerine havale edilir. Yol masrafları da cemiyet tarafından karşılanır. İhtara rağmen dilencilikte ısrar edenler devlete ihbar edilerek başka şehirlere sürgüne gönderilir. Dilendirmezler, gönüllerinde kat'i bir merhamet, ruhlarında Müslüman dilenmez, dilendirilmez emelini taşırlar. Kim ki rast geldiğinde sadaka vermekten kendisini alamaz, der akep zaafının kefareti olarak, yani acıdığı kimseyi düşkünlükten mutlak surette kurtarmak emeliyle, vazifesiyle hükümete yahut cemiyete haber verir. Vermezse ikinci bir kefaret karşısında bulunarak cemiyet sandığına bir yıllık zekatını, sadakasını yatıracaktır.

0: bir meslek ve geçim yolu kabul edilmemesine, alınan bütün tedbirlere rağmen dilencilik yapmak zorunda olanlar da vardı. Bunlara tıpkı miskinlerde olduğu gibi bir kethüda atanıyordu. Devletin dilenmeye izin verdiği kişiler bu işi gelişi güzel yapamazlardı. Başlarındaki kethüdanın denetimi altındaydılar. Dilenciler kethüdasının görevi, dilenciler arasında adaletle hükmetmek, bunlardan konulan kurallara inat ve muhalefet edip, şirret ve şekavet edenlerin bu türlü davranışlarını engellemekti. Geçimlerini kendileri sağlayamadıklarından dolayı dilencilik yapmalarına izin verilen kimselere izin kağıdı verilirdi. Devlet, elinde bu kağıt olmadan dilenen kimselere ve dilencilere, başbuğ tayin edilen kimselerin para karşılığı bu kağıdı temin etmelerine izin vermezdi. Ayrıca görevlilerden ellerinde izin kağıdı olup dilenmeye hakkı olanların da engellenerek rencide edilmemeleri istenmiştir. Dilencilerin denetim ve kontrolleri kadıların yönetimi altındaki subaşıların yetkisi dahilindeydi. Evliya Çelebi dilencileri esnaf olarak kabul etmekte ve sayılarının 7000 kişiye ulaştığını belirtmektedir. Hatta eserinde dilencilerin geçit törenlerini, her birinin bir softan hırkaları, ellerinde çeşitli bayrakları, başlarında latif ve sırmadan sarıkları olduğu halde Ya Fettah mübarek ismiyle bütün körler birbirinin omuzlarına yapışıp kimi topal, kimi kambur, kimi felçli, kimi saralı, kimi elsiz ve ayaksız, kimi çıplak, kimi eşeğe binmiş bir hengameyle dua edip bir ağızdan Allah Allah, amin dedikleri vakit sesleri göğe varırdı. Bu tertip üzere dilencilerin şeyhi alay köşkü dibinden geçilen yerde durup padişaha hayır dualar eder, bahşişe mazhar olunca durmayıp giderler şeklinde anlatmaktadır. Yine seyyahlar şöyle derler: Osmanlı'da yoksul var idiyse bile batıdaki manasında değildir. Yoksullar imaretlerde, konaklarda bedava yiyen, sadaka kabul eden takım idi. İstanbullunun hayat seviyesi Parisli ve Londralı'nınkinden üstündü. İstanbul'da gerçek manada hayat mücadelesine bile lüzum yoktu. Her İstanbullu hayatını kazanacağının emniyeti içindeydi. Türklerde açık dilencilik yoktur. Osmanlı ülkesinde az bir dilenci vardır ve onlar da Fransa'daki gibi gelip geçeni rahatsız etmezler.
1: Anadolu Yurtbanı. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması ve Allah'a teslimiyetiyle kurtulması.
1: Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğru yolu bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine sizin kendileri için toplanıp tapındığınız şu heykeller nedir demişti. Onlar babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse hiç şüphesiz o zalimin tekidir dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor dediler. Nemrut'un adamları onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim de, hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz, sizler dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size, Allah'tan başka taptıklarınıza da hala akıl edemiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun dediler. Onu büyük bir ateşe attılar. Hazreti İbrahim zulmetmeye karar vermiş bu örgütlü putperestlere karşı Allah bana yeter deyip teslim olmuştu. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık.
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Cennete Peygamber Efendimiz'e girenlere duhul-i evvelin derler. Duhul burada fuul vezninde ama mastar değildir. Yani girmek manasına gelmiyor. Dahil kelimesinin çoğuludur. Dahale gibi. Yani ismi failin cem'idir burada. Duhul demek sücud gibi, rükka gibi efendim. Yani sacidin cem'i sücud geliyor. Raki'in cem'i rükka geliyor. Onun gibi duhul de ne demek? Dahil olanlar. Duhul-i evvelin ne demek? Yani cennete ilk girecek kimseler. Bunlar nasıl kimseler? Bir gayri hesap girecekler cennete. Hepsinin kalbi aynı kalp, aynı pırlanta gibi kalbe sahip, aynı pırlanta gibi insanlar, tamamen tepeden tırnağa nur insanlar, 70 bin kişi cennete bir gayri hesap girecek. Böyle Allah'ın lütfuyla defter açılmadan, divan kurulmadan, hesaba çekilmeden, zahmet çekmeden, ter dökmeden duhul-i evvelin ile cennete girecekler. 70 bin kişi. Girecek diye Peygamber Efendimiz'e böyle bildirilince Peygamber Efendimiz diyor ki ben arttırılmasını istedim Rabbim'den. Ya Rabbi daha da arttırsan, daha fazla kul girse diye istedim diyor bir başka hadis-i şerifte. O zaman Allahu Teala Hazretleri bu 70 bin mübareğin her birine 70'er bin kişi bağışladı. Yani 70 bin çarpı 70 bin efendim 4 milyon 900 bin kişi ve Rabbimin diyor Peygamber Efendimiz bir de avuçlarından bir avuç

Daha. Hani biz böyle kum filan avuçlarız veya hazineye gelmiş bir insan bir sürü yüzük taşları filan var böyle veya elmaslar şeyler var. Avuçla bakalım bir avuç. Hop bir avuç avuçladım. Yani bir avuçta. Rabbimin, Rahman olan Rabbimin avuçlarıyla bir avuç kul daha diyor. Yani 4.900.000 artı ilave bir de bir avuç kul daha ama kimin avucu? Rahman'ın avuçlamasıyla bir avuç kul daha. Yani bir büyük miktar daha girecek.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Diksiyon, en yalın tanımıyla seslerin, kelimelerin ve vurguların hakkını vererek sesin içindeki müzikal karakteri hissettirecek biçimde konuşma sanatıdır. Kavramın kökeni Latince diksiyo, yani söyleyiş biçimi kelimesine dayanır. Tarihsel süreçte bu disiplin, Doğu geleneğinde kelimelerin pürüzsüzlüğünü ifade eden fesahat, sözün etkileyiciliği anlamına gelen belagat gibi kavramların bütününü kapsayan modern bir şemsiye terim haline gelmiştir. Diksiyonu iki ana başlık altında incelemek mümkündür. İlk olarak seslerin ağızda tam ve net bir biçimde şekillenmesini sağlayan boğumlama ve fonetik süreçleri, yani işin mekanik kusursuzluğu gelir. İkinci başlıksa cümlenin anlamına ruh katan vurgu, tonlama ve durakların kullanımıdır. Bu noktada diksiyon sadece kelimeyi doğru telaffuz etmek değil, metnin içindeki anlam ve heyecan duraklarını kullanarak anlatımı estetik bir seviyeye taşımaktır. Kavramın kapsamı sadece sözlü iletişimle sınırlı değildir. Edebiyat biliminde de kelime seçiş yöntemi ve bir eserin kendine özgü kelime dağarcığı diksiyon olarak tanımlanır. Şairin veya yazarın kullandığı sözcüklerin ses uyumu, o eserin yazılı diksiyonlu, yani üslubunu oluşturur. Bu estetik tercihin gücünü anlamak için küçük bir vurgu değişikliği yeterlidir. Bu işi bugün bitireceksin cümlesinde, bu işi ifadesi vurgulandığında hedef, bugün kelimesi vurgulandığındaysa zamanın kısıtlılığı ön plana çıkar. Sonuç olarak diksiyon, özellikle tiyatro, hitabet ve şiir gibi sanatların ilk şartı olduğu kadar günlük hayatımızda da düşünceye en şık kıyafetini giyiyor.

0: bildirme sanatıdır. Dilin müzikalitesini ortaya çıkararak iletişimin ikna gücünü zirveye taşıyan sözün hem mimarisi hem ruhudur.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Allah size bir rahmet nasip etmişse kimse engelleyemez. Gelecek. Rızkınız sizi eceliniz gibi arıyor. Ecelden kaçabilir misin? Kaçamazsın. Rızkından kaçabilir misin? Kaçamazsın. Gelir, ağzına girer. Uyurken ağzına akıtırlar yani insan. Mutlaka gelir. Bir kere bu rahatlık içinde olun. Harama hiç tevessül etmeyin. Yanlış kazanç yollarına hiç tenezzül etmeyin. Neden? Rızk gelecek sana. Niye haramdan gelsin? Haramdan gelmesini istemiyorum de. Haramdan gelmesini istemeyince helalden gelecek. Önüne iki imkan çıkartır Allah insanın. Bir helal imkan, bir haram imkan. Ama gelecek olan aynı miktardır. Eğer acele ederse, imansızlık ederse, günahkarlık ederse, asilik ederse haramdan gelir. Yok ben helalini istiyorum derse aynı rızık döner dolaşır helalden gelir.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Nisa suresi 43 ila 70. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolculukta teyemmüm hariç gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın ve mescitlere girmeyin. Eğer hasta veya yolcuysanız veya sizden biri abdest bozmaktan gelmişse veya kadınlarla cinsel temasta bulunup da su bulamamışsanız, o vakit temiz bir toprağa niyetle yönelin de yüzlerinize ve ellerinize, dirseklerinize kadar sürün, teyemmüm edin. Şüphesiz ki Allah çok affedendir ve çok bağışlayandır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilen Yahudileri ve onlar gibileri görmedin mi? Onlar sapıklığı tercih edip alırlar ve sizin de yoldan sapmanızı isterler. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Allah size bir dost olarak kafidir. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. Yahudilerin bir kısmı Tevrat'taki kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak peygamberlere karşı işittik fakat karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, rayina derler. Eğer onlar dinledik, sana itaat ettik, dinle ve bize de bak, gözet deselerdi, kendileri için daha hayırlı ve doğru olurdu. Fakat Allah küfürlerinden dolayı onlara lanet etmiştir. Artık onlar pek azı hariç iman etmezler. Ey kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri belirsiz, dümdüz arkalarına çevirerek tıpkı enseleri gibi yapmazdan evvel veya kendilerine lanet ettiğimiz cumartesi ashabı, cumartesi gününe saygı göstermeyen Yahudiler gibi olmadan, yanınızdaki kitapların asıllarını tasdik edici olarak indirdiğimiz

Kur'an-ı Kerim'e inanın, yoksa Allah sizi ters yüz eder. İnsanlık vasfınızdan çıkarır, Allah'ın emri daima yerine gelir. Şüphesiz ki Allah, sıfatlarında, ilahlık ve Rabliğinde kendisine ortak koşulmasını tevbe etmeden asla bağışlamaz. Bundan başkasını da dilediği kimselerden bağışlar. Kim de Allah'tan başkalarına bağlanıp, onun dine aykırı buyruklarına itaat ederek Allah'a ortak koşarsa, çok büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. İnkar ve isyanlarını, İslam'a uymayan Müslümanlıklarını unutarak, kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Halbuki ancak Allah dilediği kimseyi temize çıkarır. Onlar, hurma çekirdeğinin incecik ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Bak, nasıl yalan uydurup da Allah'a iftira ediyorlar. Bu, onlara apaçık bir günah olarak fazlasıyla yeter. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları, İsrail oğullarını görmedin mi? Onlar, cipte, kâhinlere, putlaşanlara ve tağuta, Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenlere inanıyorlar da, küfre sapanlar için bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Allah'ın lanetlediği kimselere de artık bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların yeryüzünde mülk ve saltanattan nasipleri mi var? Öyle olsaydı, insanlara bir çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi. Yoksa onlar, lanetlenen İsrail oğulları, Allah'ın kendilerine lütfundan nimet verdiği, peygamber seçtiği Muhammed'e ve onun tarafındaki insanlara karşı haset mi ediyorlar? Evet, biz İbrahim oğullarına kitap ve hikmet verdik. Hem de onlara büyük hükümranlık bahşettik. İşte onlardan kimi ona, İbrahim soyundan gelen Muhammed'e iman etti, kimi de bu İsrail'den değil diye ondan yüz çevirdi. Artık onlara alevli bir ateş olarak cehennem yeter. Ayetlerimizi inkar edenler, kabul etmeyenler var ya, hiç şüphesiz onları ateşe atacağız. Derileri piştikçe her defasında yeniden azabı tatmaları için onları başka, taze derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de salih ameller işleyenleri, içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada kendilerine tertemiz eşler vardır ve onları en koyu gölgeliklere koyacağız. Şu bir gerçek ki Allah size emanet ve işleri mutlaka ehline, İslam'a göre ahlakı sağlam, yeteneklilere vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir şey hakkında çekişir, anlaşamazsanız, eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Kur'an ve sünnetle halledin. Bu sizin için daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara, sözde inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Kendilerine onu inkar ve reddetmeleri emredildiği halde, yine de tağutta Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler tarafından muhakeme olmak, yargılanmak isterler. Zaten şeytan da onları böylece hidayetten uzak bir sapıklıkla büsbütün saptırmak ister. Kendilerine, hadi hakem olarak Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'ine ve Resulüne gelin denildiği zaman,

0: doğrultusunda kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Onlar o tağutta muhakeme olmaya gitmek isteyerek kendilerine yazık ettikleri zaman pişman olarak sana gelip Allah'tan bağışlanmalarını dileselerdi, peygamber de onlara mağfiret dileseydi, elbette Allah'ı daima tevbeleri kabul edici ve çok merhamet edici bulurlardı. Hayır, öyle dedikleri gibi değil. Rabbine andolsun ki onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem yapmadıkça, sonra da verdiğin hükümden içlerinde bir sıkıntı ve şüphe duymadan sana tam teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara İsrail oğullarına dediğimiz gibi kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye yazmış, farz kılmış olsaydık içlerinden pek azı hariç onu yapmazlardı. Oysa onlar kendilerine verilen öğütleri dinleyip uygulasalardı kendileri için elbette daha hayırlı ve imanlarını daha kökleştirici olurdu. O takdirde elbette biz de kendilerine katımızdan büyük bir mükafat verirdik ve elbette onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar. Bu lütuf Allah'tandır. Bu lütfa mazhar olanların kadirini bilici olarak Allah yeter. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nisa suresi 43 ila 70. ayetlerini

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik sorunlarda müdahale etmediğimizde daha derinleşiyorlar. Daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Başka bir psikolojik sıkıntıdan örnek verelim. Sosyal fobi. Kişinin çocukluğunda sosyal fobisi var. Fark edilemedi, müdahale edilmedi vesaire. Zamanla bu sosyal fobi artık çekingenlik artmaya başlayabiliyor. Bu çekingenlikten dolayı izole oluyor. Yaşamını işte kimseyi alamıyor. Kimseyle iletişime geçemiyor ve bu yavaş yavaş depresyona gidiyor. Depresyon başladıktan sonra daha da ağırlaşıp klinik anlamda en ağır vaka haline gelebiliyor. Bu da tabii ki kişinin kendine istemeyeceği şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Aynı şey burada da. Bir yorgunluk var. İş stresi üzerinde X yerden Z yerden bir sürü stres geliyor. Stres hiçbir zaman bitmeyecek. Ben gözümü açtığım andan itibaren stresli bir hayat beni bekliyor. Bu arada gözümü açtıran şey de stres zaten. Kortizol hormonu stres hormonu. Benim gözümü açtıran şey de o. Bir noktaya kadar ihtiyacım var. Temelde zaten bir stresim var. Üstüne gelmeye devam edecek. Yani hangimizin hayatı bir sonraki gün daha kolay oluyor ki? İş daha da fazla geliyor. Daha da fazla yoğunluk oluyor. Ya da başka bir şeyin stresi daha da fazla artıyor. Ben onları çözmüyorum çünkü. Çözmeye çalışmıyorum. Burada da öyle. Ben bu yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu atmaya çalışmazsam üstümden daha kronik bir hale gelip depresyon, kaygı ya da stresle alakalı diğer bozukluklarla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz artıyor.

0: O yüzden kronik işte halsizlik ya da işte mental yorgunluk, psikolojik yorgunluk, bunlar aynı halin, aynı durumun farklı isimlendirilmiş halleri aslında.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

yücesin. Kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana uğratırsın. Ey Yaradan'ım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli yakarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Gönlümdeki aşk ateşini yandır, beni muhabbetine kandır. Senin büyüklüğün önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım. Beni affına boğ,

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına ulaşmak isterim. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam.

0: Eğer senin affın sadece iyilere olacaksa, kötüleri kim bağışlayacak? Belki iyilerden değilim ama en kötülerden de değilim. Günahın büyük ama affın ondan daha büyük. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen beni öyle yarattın ki senden başkasına dönemem. Umudum sensin ama endişem de şudur. Ya beni kapımdan kovarsan nereye giderim? Herkes uykudayken senin şu kulun ellerini açmış sana yalvarıyor. Bu kulu mahcup etme. Ey Muhammed Mustafa'yı gönderen Rabbim, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak dirilt. Peygamberinden şefaat umarım. Beni mahrum etme ya Rab. Beni mahrum etme ya Rab.
1: Akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu ederse akrabalık bağlarını devam ettirsin. Sıla-i rahim yapacak kadar soyunuzu öğrenin. Sıla-i rahim, akrabalar arasında sevgiye, malda bolluk ve berekete, ayrıca ömrün uzamasına vesiledir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Sevgili dinleyenler, akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Gez Gör İbret Al programından selamlar, sevgiler sunuyoruz değerli Akre dinleyenleri. Yine programımızda gezen, gören, seyahat eden ve tecrübelerini bizlerle paylaşmak isteyen çok değerli bir misafirimiz var. Bugün de Akra'dayız ve misafirimiz Muhammed Esat Mazi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sizin böyle geniş kapsamlı, uzun süren bir yolculuğunuz oldu, seyahatiniz oldu. Çok heyecanlıyım onları dinlemek için. Umarım dinleyicilerimiz için de keyifli olabilir. Öncelikle Muhammed Esat kimdir diyelim.
1: Bilgisayar mühendisliği öğrencisi, Konyalıyım, 22 yaşındayım. Geçtiğimiz 6 ay içinde Güneydoğu Asya'da geçirme fırsatım oldu. Singapur'da öğrenci değişim programına katıldım. Bu vesileyle civar ülkeleri de gezme fırsatım oldu. Başta Endonezya, Malezya, sonrasında Vietnam olmak üzere 3 ülkeyi görme fırsatım oldu.
0: Boydan boya gezdiniz.
1: Evet, öyle diyebiliriz.
0: Evet, tabii öncelikle böyle bilgisayar mühendisliği deyince 3. sınıf öğrencisi, artık sona doğru yaklaşıyorsunuz. Bununla alakalı ilginizi çeken bir bölüm.
1: Evet, Singapur'da da aldığım dersler o yöndeydi. Daha çok görüntü işleme, yapay zeka üzerine dersler aldım. Mezun olduğumda da bu konuda ilerlemek istiyorum.
0: Ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka son günlerin en hit konularından bir tanesi. Özellikle seslerin taklit edilmesi, görüntünün taklit edilmesi, görüntüyle çok fazla işlem yapılması.
1: Bu konuda gerçekten ben de endişeliyim. Çünkü o kadar hızlı ilerliyor ki ben bir öğrenci olarak bile ben bile yaşlı hissediyorum bu konuda. Her geçen gün yeni bir şey geliyor. Her geçen gün yok artık dediğimiz şeyler tekrar oluyor. Biz de bu trene yatışmaya çalışıyoruz.
0: Korkutucu geliyor mu peki size?
1: Bence korkutucu değil. Yani yıllardan

0: beri gelen o Terminator filmlerinde izlediğimiz öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama bunun kaçırılma korkusu var bende biraz. Hani bizim ülke olarak ya da bireysel olarak bunu kaçıracağımızı düşünüyorum. Eğer gerekli önlemleri almazsak.
1: Siz eğitim için Singapur'a gittiniz o zaman. Bir change programı mıydı?
0: Evet, öğrenci değişim programıyla gittim.
1: Tamam.
0: Erasmus gibi, Erasmus programı malumdur. Onun gibi bir program, daha farklı bir program. Daha çok Asya ülkelerine yönelikti.
1: Çünkü bu değişim programlarında şimdiye kadar hep Avrupa ülkeleri gelmişti. İlk defa ben Doğu ülkelerinde duyuyorum. Bunun bir özelliği var mı?
0: Ya bu programın ekstra bir özelliği yok. Normal değişim programı. Ama oradakiler de bana soruyor diyen, yani, sen niye hani Avrupa'ya gitmedin, niye buraya geldin, neden Singapur? Bana neden gittin diye sorarsanız, ben bir Asya deneyimi yaşamak istedim. Çünkü Avrupa'yı zaten biliyoruz. Daha önce seyahat etmiştim zaten. Oranın insanının yaşam tarzıyla bizimki benzer. Görünüşümüz benzer. Asya tamamen farklı bir dünya. Orada konuşulan diller farklı. Kullanılan uygulamalar farklı. İnsanların hani mesajlaşmak için kullandığı uygulamalar bile bizden farklı.
1: Şöyle bir şey söylüyorlar, işte grafik ve tasarımla ilgili şu ülke, işte mühendislikle alakalı şu ülke gibi böyle bazı yönlendirmeler yapıyorlar okullarda. Peki bilgi işlem, yazılım gibi konularda Asya daha mı önde? Ondan dolayı mıdır yani eğitim programına girmesi?
0: Açıkçası bilgi işlem konularında bir numara Amerika. Ondan sonra belki Singapur ikinci sıraya konulabilir. Çok iyi üniversiteleri var, çok iyi enstitüleri var ve çok zengin bir ülke. Ben daha çok şeyi görmek istedim. Asyalı zihin yapısı. Çünkü gerçekten oradaki insanların hayata bakışı bizimki gibi değil. Yani onlar çok daha rekabetçi, çok daha ciddiye alıyorlar yaptıkları işi. Üniversiteyi sanki bir meslek gibi bakıp okuyorlar. Ben bunu görmek istedim ve bu konuda da gerçekten çok başarılı enstitüleri var, çok başarılı şirketleri var. Global çapta iş yapan. Benim gitme sebeplerinden biri de buydu yani.
1: Evet.
0: Singapur'u seçmemin sebebi.
1: Singapur'u seçtiniz ve okullarda sanırım belirli bölgeleri seçiyorsunuz ve sizin ortalamanızla ilgili de sizi kabul ediyorlar.
0: Evet, tam olarak öyle
1: Evet.
0: oluyor.
1: Ve size dediler ki Singapur'a gidiyorsun Muhammed Esat. O andan itibaren nasıl bir hazırlık yaptınız? Ucuz bilet mi baktınız mesela?
0: Ben zaten oraya gidince şeyi kafama koymuştum yani. Ben Singapur'la Japonya'ya başvurmuştum. Singapur çıktı. Kesin dedim, ben oraya gidince çok gezmem lazım. Hani birinci amacım buydu eğitimden önce. Hemen zaten şey planına başladım. Nereleri gezebilirim? Hangi ülkeleri? Tabii bunları nasıl ucuz gezerim?
1: Bu arada Singapur da çok küçük bir ülke ve dünyanın en pahalı ülkesi.
0: Evet, gerçekten öyle. Zaten şeydi yani, Singapur'dan Endonezya'ya geçince böyle bir cennete gelmiş gibi her şeyi alabiliyorsun falan.
1: Ve
0: Singapur'da.
1: mesafe çok uzun değil aslında, değil mi Singapur, Endonezya, ama inanılmaz bir şekilde dünya değişiyor.
0: Evet, hatta Malezya ile direkt arabayla 20 dakikada geçebiliyorsunuz ve her şey 1 bölü 3'e düşüyor. Yani 1/3 fiyatına düşüyor.
1: Singapur'dakiler o zaman alışverişe Malezya'ya mı gidiyor?
0: Bir sınıf arkadaşım vardı.
1: Evet.
0: Hafta sonları işte market alışverişine, benzin almaya falan sınırı geçiyordu. Hafta sonu geri geliyordu falan.
1: Çok mantıklı.
0: Evet.
1: Sonrasında gitmeden bir plan yaptınız o zaman, gezi planı.
0: Evet.
1: Gezi planlarınızda Endonezya var, Malezya var, Singapur'un zaten kendisi var. Başka hangi ülkeler?
0: Ben iki ayrı gezi planladım. İlkinde Malezya, sonrasında Endonezya. Endonezya'da çok uzun süre, yaklaşık bir 30 gün gezdim. Yani vizemin son günüydü ben geri döndüğümde. Sonrasında Singapur'a geri döndüm. Biraz dinlendim. Okulum başladı. Ara tatilimde tekrar Vietnam'a gittim. İkinci bir gezim olarak. Tabii bu ilk tatili hemen planlamıştım. Her şeyini ayarlamıştım vesaire. Benim de ilk tek başıma sırt çantası gezim olduğu için biraz daha acemiydim tabii. Çok lüzumsuz harcamalar yaptım.
1: Mesela?
0: Mesela çok fazla konum değiştirdim. Bazı yerlerde çok ucuza kaçmaya çalıştım. Bunların bana çok büyük eksisi oldu. Bence gezerken en önemli şeylerden biri bu. Çok fazla böyle bir, nasıl diyeyim, hani şurayı da göreyim, burayı da göreyim, şunu da işaretledim, bunu da işaretledim kafasıyla gezmemek lazım. Hakikaten bir şehirde 2-3 gün harcamak lazım eğer güzel bir şehirse. Ben Endonezya'da bunu çok yaptım yani. Neredeyse bütün şehirlerini gördüm diyebilirim. Özellikle Java Adası'nda. Bütün büyük şehirlerin tabii. Bu da tabii sürekli otobüse biniyorsunuz. Onun ayrı bir parası. Zaten Endonezya'da oteller çok ucuz. Otobüsler biraz pahalı. Trenler pahalı. Bu sebeple çok para harcadım Endonezya gezimde. Hani
1: Ama diyorsunuz ki çok fazla gezmekten ziyade az gezip o yerlerde ya da o ilçede, o ilde daha fazla vakit geçirmek mi?
0: evet, özellikle benim diğer arkadaşlarım şu hatayı çok yaptılar. Çok fazla ülke görmeye çalıştılar.
1: Hmm.
0: Mesela Tayland'a gidiyor, 2 gün kalıyor. Hani sonra Tayland'ı gezdim diyor. Ben mesela Endonezya'da 30 gün harcadım. Hala Endonezya'nın yarısını gezdiğimi düşünmüyorum yani. Bir ülkede gerçekten yapılacak çok şey oluyor ve turist rotasından olabildiğince çıkmaya çalışıyordum. Bunu yapınca aslında ne kadar fazla gezilecek yer olduğunu görüyorsunuz yani. O Instagram'da gördüğünüzden çok daha fazla yer olduğunu görüyorsunuz.
1: Endonezya'da özel bir bölge. Bir ay uzun bir süre gibi duruyor. Bir ay Endonezya, neden Endonezya?
0: Benim için birinci sebep tropikal kuşakta olması. Gerçekten Endonezya dünyanın enleriyle dolu olan bir yer. İşte en güzel göller orada, en güzel volkanik dağlar orada. Ben doğa hayranıyım. Evet, adalar ülkesi aynı zamanda. Hatta hala keşfedilmemiş adaları var. 17 bin adadan oluşuyor Endonezya. Yani tamamen sizin keşif yeteneğinize bağlı. Ben Google Maps'i açıyordum. Oradan şuraya da gideyim. Hani bakalım ne var. Hani böyle atıyorum 5-6 tane yorum koymuşlar Google'da. Onların da hepsi Endonezyalılar yazmış yani. Hiç böyle yabancı gitmemiş oraya, belli. Oraya gidiyordum yani, bakıyordum ne var burada. Bu şekilde çok güzel keşiflerim de oldu. Çok güzel hüsranlarım da oldu açıkçası.
1: Ne kadar tecrübelerle dolu bir gezi.
0: Öyle oldu ya. Gerçekten benim için çok verimliydi yani.
1: Peki Singapur'da gezdiniz mi?
0: Singapur'un içinde tabii ki gezdim ama Singapur diğer gezilerime göre daha şeydi. Nasıl diyeyim? İstanbul'u gezmek gibi. Hani bir gün şuraya gidiyorsun, bir gün buraya gidiyorsun. O şekilde gezdim. Singapur'da da ufak olmasına rağmen çok fazla böyle yapay güzellik var.
1: Mesela?
0: Ya bir kere gökdelenler şehri ve Singapur'un şöyle bir mentalitesi var. Zaten çok yeni bir şehir olduğu için. Diktiğimiz her bina için orayı işgal ettiğimiz yeşil alan kadar biz yeni yeşil alan kazandırmalıyız mentalitesi var. Ve doğayla gerçekten çok iç içe.
1: Çok harika bir denklem değil mi bu?
0: Kesinlikle öyle. Bazen sıkıcı olsa da, bazen yatağınızın altından kertenkeleler, böcekler çıksa da.
1: Singapur'da mı?
0: Evet, benim yani Singapur deyince aklımıza hep gökdelenler geliyor ama mesela benim kaldığım yurtta işte yolun karşısında yaban domuzları geçiyor. Kertenkeleler böyle girip çıkıyor, fareler girip çıkıyor. Bundan ama çok gururla bahsediyorlar çünkü yani şey değiller, onlar onları öldürmemiş. Doğayla iç içe yaşayabiliyorlar.
1: Doğayla birlikte ve insanla birlikte sanki.
0: Evet, yani gerçekten öyle.
1: Doğayla birlikte değil, hani insan hayatının içinde var olmuş bu hayvanlar.
0: Evet, gerçekten öyle yani. Mesela Türkiye'de hiç öyle bir şey hayal edemezsiniz ama şehrin merkezindeki parkta böyle kocaman bir komodo ejderi gibi bir kertenkele geçiyor mesela. Belki saldırır ama onu kaldırmıyorlar oradan.
1: Herkes de sakin olarak.
0: Evet, herkes bunu şey yapıyor yani, kabulleniyor. Yani
1: günlük hayatın içinde bayağı hayvanlar var o zaman.
0: Özellikle böyle yeşil alanlarda var.
1: Singapur'la ilgili söylemek istediğin bir notun var mı? Yani gezerken seni örnek alıp da yola çıkacaklar için Singapur'da ne yapılmamalı mesela?
0: Singapur gerçekten çok katı bir ülke. O konuda kültüre saygı göstermek açısından gelmeden önce biraz okunabilir. Mesela Endonezya'da siz oraya turist olarak gittiğinizde insanlar sizi tolere ediyor. Singapur'da biraz daha katılar. Yasalar da bu konuda çok katı. O yönden biraz gitmeden önce çalışmak, dersinize çalışmak tabiri caizse.
1: Zorlandığın bir şey oldu mu Singapur'da? Sanki öyle duruyor.
0: Singapur'da zorlandığım, ben zaten uyumlu bir insan olduğumu düşünüyorum. O yüzden ben çok zorlanmadım ama benim gibi gelen diğer arkadaşlarım, diğer değişim öğrencileri çok böyle sızlanıyorlar tabiri caizse.
1: Neyden mesela?
0: Ya her şey gerçekten çok katı. Mesela nasıl diyeyim size?
1: Sakız çiğnemek, yerlere atmak falan yasak diye okumuştum internette.
0: Evet, evet. Öyle mi? Sakız çiğnemek, sigara içmek. Ondan sonra insanlar da zaten kurallara çok saygılı olduğu için çok itaatkar bir halkı var yani devletine karşı. Sizin orada yaptığınız herhangi bir şey çok göze batıyor. Hani aykırı olarak. Mesela sizin kırmızı ışıkta geçmeniz gerçekten çok insanların gözüne batıyor. Ve insanlar da bunu sevmiyor yani. Özellikle oranın yerlisi sizin böyle orada aykırı davrandığınızda size kızıyorlar biraz yani hal hareketleriyle. Sözde bir şey demeseler de.
1: Demek öyle. Siz zorlanmadınız ama arkadaşlarınız zorlandı.
0: Evet. Ben daha uyumlu bir insan olduğumu düşünüyorum.
1: Singapur hangi milletten oluşuyor mesela? Malaylar gibi mi?
0: Singapur aslında Malezya'nın bir parçası. Tarihsel olarak da Malay halklarının bir krallığı Singapur. Fakat İngilizler orayı koloni edince oraya çok fazla Çin'den işçi getiriyorlar. Yani 1700'lerin sonunda, 1800'lerin başı. Öyle olunca demografik yapısı gerçekten çok değişiyor. Şu an %70'lerde, %70 küsür Çinli halkı. %20'ye yakın Malay, %10'da Hintli ve diğer milletler var. Hintliler de gene işçi olarak gelmiş zamanında. Öyle olunca kültüründe de bir Çin, İngiliz bir karışımı, bir kültürü var. Tabii Batı'ya çok yönelik bir şey var. Çok entegre. Dili zaten İngilizce resmi dili. 4 tane resmi dili var. Çince de bunlardan biri. Ve çocukların çoğu iki dil olarak eğer yabancılarsa ya da Çinlilerse Çince'yi de biliyorlar okuma yazmayı.
1: Çok iyi değil mi?
0: Gerçekten oradaki özellikle Çin kökenli olanlar iş skalası olarak çok geniş yani. Hem

0: Çinli şirketlere çalışıyorlar. Hem Amerikan şirketlerine çalışıyorlar. Donanımlı yetişiyorlar gerçekten.
1: Singapur'da gittiniz, eğitim için yerleştiniz. Sonra nasıl bir planlama yaptınız? Endonezya'ya bir aylığına gidiyorum diye ki okulda tatil süresi mi bir aydı?
0: Ben biraz erken gitmek istedim. Okulum açılmadan önceki bir ayda yola çıktım Türkiye'den. Çantamı Singapur'a bırakıp büyük valizimi sadece bir sırt çantasıyla 4-5 tişört, 4-5 pantolonla geziye çıktım Endonezya'ya. Endonezya'da da amacım en tepeden başlayıp en uca kadar gidip oradan tekrar Singapur'a dönmekti.
1: Endonezya'da tanıdıklarınız vardı.
0: Evet, Endonezya'da tanıdığım birkaç kişi vardı. Sağ olsun onlar bana çok yardımcı oldu hem planlama açısından. Ben bunu da tavsiye edebilirim yani naçizane. Bir yere gidiyorsanız orada bir tanıdığınızın olması o kadar insanı rahatlatıyor ki. Yani yolda ben bir iki defa telefonumu suya düşürdüm, kartlarımı kaybettim, böyle sorunlarım oldu. Yani o anda en azından şey diyordum yani hani buradan hiçbir şey olmazsa o tanıdığım kişiyi ararım, belki bana yardım eder. Hani bunu olması o kadar rahatlatıyor ki insanı.
1: Tabii sizin ekstra bir cesaret gerektiriyor. Yani bir ay boyunca en üstten aşağıya yanınızda çok fazla bir şey yok. Ama iyi planlamanız gerekiyor. Bayağı bir yemeklerle falan aranız nasıl oldu? Çamaşırları kim yıkadı bu süre zarfında? Yani bunları nasıl hallettiniz?
0: Yani biraz ben keşfede keşfede öğrendim. İlk başta gittiğimde gerçekten bayağı korkmuştum yani. Hani ilk Endonezya'ya indim. Ben dedim ne yapıyorum yani? Niye böyle bir işe giriştim?
1: Peki dikkat çekiciliğiniz de var şimdi sevgili dinleyiciler. Siz Muhammed Esat'ı görmüyorsunuz ama Muhammed Esat 2 metre boyunda. Endonezya'ya gittiğinizde herhalde bir dikkat çekicilik olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü onların yani yaratılış itibariyle tipleri biraz daha küçük. Karşılaştınız mı böyle şeylerle?
0: Evet, Endonezya'da özellikle ben köylere gitmeye çalışıyordum. Zaten orada motor çok yaygın olduğu için motorumu kiralayıp rastgele köylere sürüyordum hiç böyle bakmadan. Köylerde de insanlar yani zaten çok az kişi görüyor. Burada da öyledir. Beni görünce çok şaşırıyorlardı yani. Böyle bana bakıyorlardı, anlamaya çalışıyorlardı. Bu adam kim? Bize benziyor ama bize benzemiyor falan. Özellikle çocuklarla çok böyle eğlenceli anlarımız oluyordu. Onlar benim dilimi bilmiyor. Ben onların dilini bilmiyorum. Tamamen gülerek, el kol hareketleriyle oyunlar oynuyorduk vesaire. İnsanlar gerçekten çok şaşırıyordu yani. Orada gittiğim zaman bir şey gibi tabiri caizse süperstar gibi ilgi görüyordum yani.
1: Fotoğraf falan çektirmek
0: Kesinlikle. Yani artık ben kırmıyorum tabii insanları da bazı benim gibi arkadaşlarım vardı. Onlar şey diyordu yani artık çektirtmiyorum yani çok rahatsız ediyorlar falan.
1: ne kadar ilginç değil mi? Kişinin kendisinde olmayan şey her zaman daha ilgisini çekiyor. Yani onların burun yapıları, boyları, bizdeki tam tersi istekler onlarda olan, onların da tam tersi istekler bizde olanlar. İlginç bir yapı. Sonra ne yaptınız? Endonezya'da köylere gidiyorsunuz. Konum çok mu değiştirdiniz? Hostellerde mi kaldınız? Bunları ayarlarken nelere dikkat ettiniz?
0: Ben olabildiğince bütçeli gezmeye çalışıyordum. Bu yüzden hosteller bunun en güzel yolu. Endonezya'da zaten yasalar gereği hosteller temiz oluyor yani. Böyle atıyorum Tayland'daki gibi pis şeyleri görmüyorsunuz. O yüzden hostellerde kalıyordum. Her bir haftada bir de kendime bir özel oda tutuyordum ki artık hani biraz dinleneyim. Çünkü hostel hayatı gerçekten çok yoruyor. Sürekli insanlar girip çıkıyor, düzgün uyuyamıyorsunuz.
1: Her şey hostellerde genelde ortak kullanılıyor.
0: Evet.
1: Yani onun bir handikapı var. Çok uzun süre kalmalarda insan rahatsız olabilir. Yani sizin dikkat ettiğiniz şeylere karşı taraf da dikkat etmiyor olabilir filan. Birçok şeyle karşılaşabilirsiniz. Yorumlar bu konuda bayağı bir kişiye öncülük ediyor. Yanlış mı düşünüyorum? Siz de öyle bakıyor musunuz yorumlara?
0: Evet kesinlikle. Yani günümüzde gezmek zaten o yönden çok kolay. Yani belli uygulamaları kullanarak, oradan kiralayarak hostelleri, oradan ayarlayarak çok daha isabetli tercihler yapabilirsiniz. Ben de zaten hep uygulamaları kullandım. Oradaki yorumları okuyordum muhakkak. Hani sadece puanına değil de yorumlarına da bakıyordum. Çünkü bazen parayla puan alabiliyorlar. O konuda beni pek yanıltmadı yani o yorumlar. Pek böyle çıkmak zorunda kaldığım bir hostel olmadı. Zaten hani hostel olduğu için çok yüksek beklentim de yok. Bir 5 yıldızlı otel beklentim de yok. Sadece uyumaya geliyorum. O yönden
1: Zaten
0: gezim o yönden iyiydi yani.
1: evet gezgin olan insanlar genelde parasını hostellere veya işte konaklamak için harcamıyor. Ulaşıma daha çok harcıyor. Siz mesela kaldığınız hostelden çıktıktan sonra yorum yazar mısınız? Beğeni veya beğenmedim gibi.
0: Ben yazarım. Hatta burada gittiğim restoranlara vesaire de yazarım. Seviyorum yani bunu. Orada da yazmaya çalıştım yani. Şöyle bir şey yapıyorum. Kötüyse yazmıyorum. İyi ise yazıyorum yani. Hani kötüyse bir yıldız vermemeye çalışıyorum. Ayıp olur gibi düşünüyorum bizim.
1: Evet, güzel bir şey.
0: Hani misafirperverlik.
1: Gözlemleriniz ne oldu? Mesela o bölgede Singapur çok yakın, Endonezya çok yakın. Daha sonra Vietnam'a geçeceksiniz. Yani insanlarla alakalı böyle tespitleriniz var mıdır? Çok şaşırtıcı ya da çok evet gerçekten de böyleymiş, söyledikleri gibi varmış dediğiniz şeyler oldu mu?
0: Ben Endonezyalılar hakkında zaten onların çok yumuşak huylu insanlar olduğunu duymuştum. Ama bu kadar da olmaz dedirtiyor yani. Özellikle bazı insanlar hani şey gibi ya, o insana her türlü kötülüğü yapsanız böyle size güler gibi geliyor. Hani samimi bir şekilde bakar gibi geliyor. Gerçekten Endonezyalılar çok farklı insanlar. Huyları gerçekten çok hoşuma gitmişti. Mesela Vietnam'a gittiğimde Vietnamlılar tip olarak çok benziyorlar. Özellikle gitmemiş biri, orada yaşamamış biri asla anlayamaz yani o ikisini. Ama Vietnamlılar çok gururlu. Özellikle onların Batılılarla savaşından dolayı da Batılıları pek sevmiyorlar yani. Onların kültürünü seviyorlar ama kendilerini sevmiyorlar. Böyle biraz gıcık davranıyorlar oraya gittiğiniz zaman.
1: Endonezya'da ne gibi şeyler fark ettiğiniz?
0: Endonezya'da mesela çok şey oldu. Hoşuma giden bir olay. Ben bir yerde mesela çamaşırı sormuştunuz bu arada. Hani çamaşırlarımı çamaşırcıya veriyordum. Zaten ucuz bir ülke olduğu için çok pahalı tutmuyordu.
1: Dedim acaba siz kendiniz mi yıkamaya çalıştınız?
0: Kendim yıkadığım da oldu bu arada. Özellikle böyle hemen gitmem gereken yerlerde yıkayıp kurulayıp çantama koyduğum şeyler. Bir iki parça olduğu zaman ama ucuz ülkelerde kendinizin yıkaması çok mantıklı değil. Zaten çok yani 25-30 Türk lirası gibi bir şey tutuyordu benim bütün çantamı yıkamam. Ama mesela Singapur'da yıkasam belki 200-300 TL tutacaktı. O yüzden ona belki girmezdim. Endonezya'da işte çamaşırlarımı yıkatmıştım. Sonra ben çamaşırları almayı unutmuşum. Başka bir şehre gittim. O şehir de gerçekten yani 6-7 saat sürüyor otobüsle. Ben oraya gidince çantamı bir açtım. İşte çanta daha hafif hissediyorum. Dedim kıyafetlerim yok falan. Oradaki benim kaldığım hosteldeki kişiyi aradım. O hostelin bir elemanı işte. Dedim böyle böyle sen birine gönderir misin dedim. Ben parasını vereyim üzerine de hani bir yol parasını da vereyim. Adam bana şey dedi işte yok hiç gerek yok dedi. Ben bunu halledeceğim dedi falan. Sonra hem benim çamaşır paramı ödedi hem o yol parasını ödemiş. Bir şekilde benim ayağıma kadar getirtti yani. Tam otelimin önüne kadar bıraktırdı o çamaşırları. Ben dedim işte niye böyle yapıyorsun para vereyim işte ben o kişiye para vermek istiyorum falan. Asla kabul etmedi. Ve sonra şey dedi yani sen de Müslümansın ben de Müslümanım. Yani biz kardeşiz. Bunu dedi acayip mutlu olmuştum yani o zaman. Sırf bu düşünceyle sırf İslam kardeşliği açısından bana bu iyiliği yapması beni çok duygulandırmıştı. Ya bunun gibi pek çok olay yaşadım. Bana böyle zaten beyaz insanları camide görmedikleri için beni camide görüp namaz kıldığımı görünce çok mutlu oluyorlardı. Zaten Türkleri aşırı seviyorlar. O yönden yani çok güzel anılar yaşadım. Çok güzel hediyeler de aldım. Hala saklıyorum. Yani çok pahalı şeyler olmasa da çok manalı hediyeler aldım.
1: Bir ay uzun bir süre ya Endonezya için.
0: Evet çok yani İngilizce bilen çok yok ama bir şekilde anlaşıyorsunuz. Gerçekten böyle güzelliği var orada.
1: Samimiyet ortak değil.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Evet birçok ülkede aynı dili konuşamayabilirsin. Ortak dilin olmayabilir ama insani olarak samimiyet ortak dil. Karşı tarafa da çok ilginç bir şekilde en hızlı transfer edilen duygular. Hiç konuşmuyorsunuz ama birbirinize baktığınızda bile o enerjiyi alıyorsunuz değil mi?
0: Evet kesinlikle.
1: Endonezyalılar da hep böyle Umre'de Haç'ta görürüz ya böyle sempatik kişilerdir gibi böyle hep birlikte bir grup olarak hareket ederler. Hiç kimseyle sanki iletişim kurmaya çalışmazlar ama kendi içlerinde çok muhabbetli gibi gözükürler. Değişik bir yapıları var.
0: Evet yani ama aslında diğer insanlara karşı çok açıklar. Belki Umre'de görüyoruz biz onları genelde. Belki evet, orada evet. Korkuyorlar da çok kalabalık oldu işte ama orada benimle çok konuşmaya çalışıyorlardı yani. Görünce mesela Malaylar'da böyle bir şey yok. Malaylar sizle göz teması bile kurmamaya çalışıyor. Artık belki utangaçlıktan, belki de böyle bir hafif şeylikten yani. Nasıl diyeyim? Endonezyalılardan farklı olarak böyle bir huyları vardı. Vietnamlılar mesela gene aynı şekilde. Sizle pek muhabbet kurmamaya çalışıyorlar. Yani kötü insanlar değiller, çok samimiler ama böyle biraz utangaçlar.
1: Sınır koymak istiyorlar belki.
0: Biraz öyle, bence biraz öyle.
1: Bu biraz İngilizlerden geliyor olabilir mi?
0: Yani bence olabilir. Yani sömürge tarihiyle muhakkak alakası var. Mesela Endonezya'da kimse Hollanda'nın 300 yıllık sömürgesi olmasına rağmen kimse Hollandaca konuşmuyor yani. Kimse Flemenkçe konuşmuyor. Bilmiyorlar hiç kimse. Ama Malezyalıların %70'i İngilizce biliyor. Ve gerçekten çok iyi konuşuyorlar İngilizceyi. İngiliz futbolu izliyorlar. Böyle çok seviyorlar İngiliz futbolunu vesaire.
1: Malezyalılar ve Endonezyalılar arasında ciddi bir farklılık var.
0: Bence var. Yani ya zaten onlar kendileri de diyor ben Malezyalıyım, ben Endonezyalıyım diye. Zaten bir kimlik farklılığı var. Bence kültürel farklılıklar da var yani. İkisi de Müslüman ve ikisi de Malay kökenli olmasına rağmen.
1: Ama Endonezyalılar daha mütevazi, anlattıklarınızdan onu alıyorum ben.
0: Evet, ya Malaylar da bence çok mütevazı, çok kaliteli insanlar. Çok

0: naif insanlar ama gerçekten onu hissediyorsunuz yani. Özellikle ilk etkileşimde o insanın Endonezyalı mı Malay olduğunu çok rahat anlayabiliyorsunuz.
1: Akra'da Gez, Gör, İbret Al programını dinliyorsunuz.
2: Peki Endonezya'ya bir ay gezdiniz, dolaştınız. Oradaki yakınlarınızla veya orada tanıdıklarla görüştünüz. Dönerken aklınızda Endonezya ile alakalı ne kaldı?
0: Aklımda Endonezya ile alakalı.
2: İyi ki gitmişim, süper bir şey keşfetmişim dediğiniz yerler neresi mesela?
0: Endonezya'da benim gezimin, ben tam bir doğa hayranıyım yani, izlilikte büyüdüm. Öyle olduğu için benim için en böyle zirve anı dediğim Lombok Adası'na gitmiştim. Lombok Adası'nda da Rinjani Dağı var. Yaklaşık işte zirvesine çıkışı herhalde 12 saat sürdü bizim için. O benim için gerçekten muazzam bir deneyimdi.
2: 12 saat bir rehberle çıkıyorsunuz herhalde değil mi?
0: Evet, biz 4 arkadaş, rehberimiz var. 2 tane de bize rehbere yardım eden kişiler var. Toplam 7 kişilik bir grup. Ve yani gündüz vakti 35 derece, akşam vakti sıfırlara iniyor. Tam böyle zirveye de akşam vakti çıkıyorsunuz. Çok farklı bir deneyim yani. Özellikle hike yapmayı seviyorsanız, mesela ben Türkiye'de de hike yapıyordum ama Endonezya'daki hike'lar buraya kıyasla bence bir 8-10 kat daha iyi diyebilirim. Çünkü orada tırmandığınız yer bir aktif yanardağ. Böyle dumanlarını görüyorsunuz. Hatta bazen şey diyorlar işte, yanardağ aktivitesi çok artmış. Hani zehirli gaz geliyor, çıkamıyoruz falan.
2: Korkmadınız mı?
0: Yok ya, korkmadım. Ben
2: İtiraf edin.
0: Hatta ben şimdi bazı fotoğraflara bakıyorum. Ya ben bunu nasıl cesaret etmişim diyorum. O zaman bazı öyle çılgınlıklar yapmışım oradayken. Vietnam'da da aynı şekilde riskli şeyler yapmışım ama bilmiyorum yani çok.
2: Size de öyle oluyor mu? O ortamda bu yapılıyor ama çıktıktan sonra kendi ülkenize geldiğinizde insanlar nasıl yaptınız bunu dediğinde aslında o ortam ona çok müsait. Yani işte yılanlarla, aslanlarla, kaplanlarla böyle gittiğimizde bir şey yapıyoruz ya, giriyoruz hayvanların yanına. Ama Türkiye'den baktığınızda evet çok olmazmış gibi geliyor ama o ortama girdiğinizde yapılabilir geliyor yani.
0: Ya kesinlikle öyle. Hatta Bali'ye de gitmiştim. Lombok'tan önce Bali'ye gitmiştim. Orada böyle maymunların olduğu bir yer var ama şey diyorlar, maymunlarla sakın göz teması kurmayın, yaklaşmayın. Ben de hani orada nasıl bir aklım varsa tam maymunun yanına gittim. İşte oynayayım diye. Maymun da tam böyle üzerime atladı. Ben de orada video çekiyorum. Böyle etrafımdaki insanlar şey yapıyor, sakin ol diyor falan filan. Oradaki görevli diyor sakın kıpırdama falan. Ben gülüyorum böyle videoda. Geçen o videoyu izledim. Ben diyorum ne yapıyorum yani? Hani bu nasıl bir kafa?
2: Sonra nasıl oldu? Maymun sizden nasıl gitti?
0: İşte çantamı açmaya çalıştı. İzin vermedim vesaire. Onlar da çok akıllı zaten. Çantanızı açıp gözlüğünüzü falan çalmaya çalışıyorlar. Hani böyle.
2: Hırsız maymunlar deniyor değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet. Hırsızlık yapmaya çalışıyorlar.
2: Çok ilginç.
0: Başıma da bir şey gelmedi yani. Elhamdülillah. Öyle bir badire atlattım evet.
2: Demek böyle 12 saat tırmandınız daha.
0: Evet.
2: Uzun bir süre. Peki tırmanırken yemek vesaire şeyleri nasıl görüyorsunuz? Orada tesisler mi var ara ara?
0: Yok, yemeği kendimiz yapıyorduk. Zaten bu arada mutfakla alakalı Endonezya mutfağı Türk mutfağına göre çok daha şey, katmansız diyebilirim yani. Bizde mesela bir yemeği yapması çok uzun sürüyor. Saray mutfağı diye bir ayrı bir kavram var. İşte yemeğin güzelliği ona verdiğin emekle ölçülüyor. Onlarda yemeklerin isimleri bile çok basit. Mesela çoğu yemeğin ismi direkt yemeğin malzemeleri. İşte nasi goreng, işte kızarmış pilav ya da ne bileyim işte nasi ayam, tavuk pilav. Hani çok basit isimleri var. Hazırlamaları çok basit. Öyle olduğu için işte bizim rehberimizin yanındaki iki kişi bize yemek pişiriyordu. Hemen böyle bir pilav pişiriyorlar. Onun yanına işte kraker vesaire koyuyorlar. Tavuk önceden pişirip getiriyorlar vesaire. O şekilde hallediyorduk yemekleri.
2: Yolda zaten izcilikten de tecrübeniz varmış.
0: Evet, tam bir şeydi yani. Benim için izciliğe bir geri dönüş gibiydi.
2: Çok güzel. Başka ne vardı peki tırmanışın haricinde?
0: Tırmanışın haricinde Endonezya'da sayısız şelale var. Sayısız dağ var. Sadece seyretmek için bile gittiğimiz dağlar oldu. Onun dışında zaten okyanusa sınırı olduğu için çok güzel sörf yapılan yerleri var. Dalış yapılan yerleri var. Dalgıçlık değil de şnorkel yapma fırsatım oldu. Türkiye'de de mesela denize giriyoruz ama böyle bir sanki o denizse bu deniz değil dersiniz yani.
2: O derece.
0: Evet. Özellikle Bali'de denize girme fırsatım olmuştu. Şnorkel yapma fırsatım olmuştu. Su o kadar berrak ki 20 metre aşağısını böyle cam gibi görüyorsunuz. Hatta ilk ben iyi yüzdüğümü düşünüyorum yani. İlk denize atladığımda korkmuştum yani. uçuyor gibi hissediyorsunuz. O kadar berrak ki su. Gerçekten yani ve çok ucuz. Türkiye'de ben orada arkadaşlarıma da diyordum yani. Hani bizim Türkiye'de bir tatile verdiğimiz paraya uçak bileti dahil buraya gelmek aynı para tutuyor. Ve burada çok daha üst düzey deneyimler yaşayabiliyorsunuz diye.
2: O da bir tavsiye olsun.
0: Kesinlikle.
2: Tatil o tarafa gidilebilir.
0: Evet. Yani özellikle uzun süre bir tatil yapılacaksa, çünkü uçak bileti gerçekten pahalı oluyor yani. Uzun süre bir tatil yapılacaksa oralar muhakkak düşünülmeli.
2: Uçak bileti deyince mesela ucuz uçak biletleriyle ilgili var mı böyle bir tavsiyeniz? Nasıl ucuz bilet alınır gibi?
0: Evet var. Ben zaten bunun uygulamaları var. Hep onları kullanıyordum. Onun dışında uçak biletlerinde ben şeyli bakmaya çalışıyorum. O sitelerde oluyor. Mesela bir konum seçiyorsunuz. Sonrasında şey diyorsunuz işte. Gidiş yerini seçmeyip her yere seçiyorsunuz. Öyle olunca size gidebileceğiniz bütün yerleri gösteriyor. En ucuz biletleri, en ucuz zamanları gösteriyor. Mesela Vietnam'a gitmemin bir sebebi de oydu yani. O zaman Tayland'a gitmek istiyordum ama Tayland biletleri pahalıydı. O zaman yanlış hatırlamıyorsam Ay Festivali vardı. Öyle olunca da Tayland'a giden çok oluyordu. Orada meşhur bu festival. Vietnam ucuzdu. Ben de Vietnam'a gittim. Yani Vietnam'a gidişim mesela ucuz bilet bulmam da oldu. Çünkü gerçekten gezim 10 birim tutuyorsa bunun zaten 3-4 birimi bilet oluyor genelde. O yönden o fırsatı bence bakmak lazım. Konumu belirlemeden o uygulamalarda var yani. Herhangi bir yer seçip oradan ucuz biletleri görüp özellikle Türkiye'den mesela Orta Asya'ya ya da Güneydoğu Asya'ya gitmek istiyorsanız ucuz bilet olan bir yeri seçip oraya gitmek önce, ondan sonra iç aktarmalar yaparak gezmek daha mantıklı. Şirketin direkt kendi sitesinden aldığınızda bazen $10-$20 daha ucuz oluyor. Özellikle sürekli iç uçuşlar yapıyorsanız gerçekten iyi para tasarruf ettiriyor.
2: Evet, bir de mesela bir 6 ay sonra uçmak istiyorsanız bir bölgeye şimdiden aratıp kaydettiğinizde size sürekli şey geliyor. Biletler düştüğünde mailinize bilgi düşüyor. İşte şu anda gitmek istediğiniz bölgede biletler düştü veyahut da şu anda gitmek istiyorsanız bilet şu kadar gibi böyle bilgiler düşüyor. O da insanı biraz ayık tutuyor tabii. Hızlı karar vermemek gerekiyor. Uçak biletleri bazen çok astronomik bir fark ediyor firmalara göre. Biraz takip etmekle alakalı herhalde. İnsan neye ilgi duyuyor? Neyi önceliyorsa hayatında bununla ilgili takipte zaten aslında. Sizin takip ettiğiniz şey diğerleriyle farklı olabilir. İnsanlar sürekli şey diyorlardır, size de söyleniyordur bu, çok yer gezdin, çok para mı harcadın gibi, ama gerçek geziciler en iyi uygun fiyata getirenlerdir aslında. Yani konforda olsun, şu da olsun ama onu takip etmek de bir iş, bir kollama. Bundan dolayı sizin öncelik verdiğiniz konu bu olduğu için sizin önünüze geliyor. Diğeri de başka bir şeyi önceliyor. Kendi ilgi alanıyla yönleniyor. O sizin önceliğinizle ilgili. Seyahatler de öyle, planlamalar da. Sen seyahat etmeyi tercih ediyorsunuz. Yani düşünsenize 6 ay Avrupa'da da geçirebilirdiniz. O Avrupa ülkelerinin hepsi bitmişti bu arada. Yani bir ayda hepsini bitirirdiniz. Çünkü mesafeler çok kısa. Zaten birbirinin çok aynısı olan ülke. Hani çok böyle orijinal bir şey bulmak istiyorsanız tabii ki var. Ama bir doğu kadar çeşitli değil. Hani bu bir tercih. Mesela bunun şimdi güzel anlatıyoruz ama külfetleri de çok olmuştur yaşarken. Gezmek her zaman keyifli ve külfetsiz değil. Gerçekten gezmek külfetli aslında. O külfet belki size bir haz veriyor, bir keyif veriyor. Dağa tırmanmak 12 saat mesela. Şimdi deseniz ki bir arkadaşınıza şu dağa tırmanıyoruz, bir de yanardağ dumanları çıkıyor. Hani bunu ilk söylediğinizde insana şöyle derler, ya sen neden böyle bir şey yaptın? Birçok şeyde de bu gelir önünüze. Ama sizin yaşınız, işte eğitiminizle ilgili gitmişsiniz. Çok harika bir plan yapmışsınız bu arada.
0: Teşekkür
2: Sadece
0: ederim.
2: Eğitimle de ilgili olmamış. Değerlendirilmesi gereken dönemi son raddesine kadar değerlendirmişsiniz. Düşünsenize yılın ileriki hayatınızda iş hayatı başlayacak, aile hayatı girecek vesaire vesaire derken bunu... Yani geriye baktığınızda ya ben 2-3 ayımı gezerek müthiş değerlendirmişim. Yoksa iş hayatında öyle 1 ay, 2 ay, 3 ay işinizin haricinde gidemeyeceksiniz. Bu net yani. Evet. Çok harika olmuş. Gençlerin şu anda en ufak paranız mı var? Hemen yurt dışına gidin. Yani başka bir yer keşfedin, yurt dışı olmasa bile. Çünkü şu anda gezmenin çok seçenekleri var. İlla parayla da alakalı değil, cesaretle alakalı. Cesaretiniz varsa bir şekilde onun yolunu muhakkak bulursunuz. Ve şuna inanıyorum ben, insan hedefine koyarsa, gönlüne koyarsa bir şeyi, herhangi bir şeyi koyduğunuzun ölçüsünde size de yol açılır.
0: Kesinlikle.
2: Kesinlikle buna katılıyorum. Yani neyi koyduğunuz çok önemli ve koyduğunuz nispetle de Allah onun bir şekilde yolunu açıyor size. Neye niyet ettiğiniz çok önemli. Tebrik ederim sizi. Harika bir yolculuk. Hala devam ediyoruz bu arada. Bir Vietnam'a geçemedik. Peki Endonezya'dan tekrar Singapur'a mı geldiniz?
0: Evet, Singapur'a geldim.
2: Okulum devam ediyor.
0: Evet, okulum başlamıştı. Okulun ilk 6 haftasını bitirdikten sonra bir ara tatilimiz oluyor. O ara tatilde ben bir 2 hafta daha tatil ekledim kendim. Biraz önden çalışıp o şekilde Vietnam'a gittim. Vietnam'da da zaten Vietnam haritadan bakarsanız çok ince bir ülke. En kuzeyinden başlayıp en güneyine kadar gezme fırsatım oldu. Öyle olunca gerçekten mesela en üstünde kar yağıyor. En altına gidiyorsunuz tropikal adaları var. Hani öyle dikey olmasının da çok güzel bir biyoçeşitliliği oluyor ülkenin. Orada da çok güzel yerler gördüm. Gerçekten Vietnam'ın...
2: Doğal güzelliği çok ön planda herhalde.
0: Evet, kesinlikle. Bir de mesela internete bakarsanız her şeyin enleri gerçekten Vietnam'da da var yani. İşte dünyanın en büyük mağarası, acayip bir biyoçeşitliliği var. Çok kendine özel kahveleri var vesaire. O yönden gerçekten benim için çok güzel bir deneyim oldu ve Vietnam'ın mutfağı beni çok şaşırttı. Yani
2: o bölgede böyle acının, tatlının, ekşinin hepsinin bir arada tüketildiği Tayland'dan biliyorum. Genel olarak her şeyi bize karıştırılmış gibi geliyor ama onların kendi içinde bir denklemi var anladığım kadarıyla. Vietnam'da da mı öyle?
0: Kesinlikle öyle değil. Vietnam Türk mutfağına o kadar benziyor ki yani tabii ki Asya gene noodle'lar var ama mesela hiç sos kullanmıyorlar. Çok fazla et kullanıyorlar. Çok fazla hamur var. Pirinç gene zaten onların Asya'nın genel şeyi. Yani çok sossuz bizim yemeklerimiz gibi. Çok fazla yeşillik var kullandıkları. Ve çok fazla çay içiyorlar. Mesela bir restorana oturuyorsunuz hemen size çay getiriyorlar. Atıyorum bir yerde dinleneceksiniz hemen size çay ikram ediyorlar bizdeki gibi. Ve kendine özel tütünleri var. Tütünü çok içiyorlar bizdeki gibi yani. Bizde de maalesef çok içiliyor.
2: Orada tütün mü yetişiyor acaba?
0: Muhtemelen evet. Yani onunla alakalı bir bilgim yok ama karabiberleri çok meşhur Vietnam'ın gene.
2: Peki çay dediğinizde bizim siyah çay mı? Yeşil çay falan da çok içiliyor ya.
0: Yok, bizim siyah çayla pek alakası yok. Yeşil çay gene ve onlar çayı demleyip bırakıyorlar. Öyle olunca biraz acı oluyor. Yani benim çok hoşuma giden bir şey değil. Daha böyle fincanlarda içiyorlar, ufak fincanlarda.
2: Bu Türkiye Cumhuriyetler, Özbekistan, Kazakistan, o bölgelerde de aynı şekilde sürekli çay içiliyor ve kaseleri var, demleyip bırakıyorlar ama sürekli içiyorlar.
0: Evet.
2: Özellikle pilavın yanında çok içiliyor.
0: Evet, orada Özbekistan, Özbekistan'a gitmedim ama hani burada gittiğimiz Özbek restoranlarındaki çayın birebir aynısı. Böyle porselen bir fincan, yanında ufak fincanları var. O şekilde ikram ediyorlar demlenmiş çayı.
2: Peki ağır mı yedikleri?
0: Yedikleri bence ağır değil. Yani etli sevdiğim için bana ağır gelmiyordu. Zaten şöyle de bir sorun var. Hani Vietnam Müslüman bir ülke olmadığı için helal et bulmak çok zor. Hani ben 15 günlük gezimde belki 3-4 defa et yiyebildim. Onda da Müslümanlara denk geldiğim için.
2: Vietnam'da Müslümanlar var mı peki?
0: Vietnam'ın güney kısmı yani Kamboçya sınırı, Mekong Deltası diyorlar orada. Mekong Nehri var. Orada Cham halkı yaşıyor.
2: Cham halkı?
0: Evet.
2: Bununla ilgili biz de akramedya olarak bir dosyamız vardı internette. Cham Müslümanları diye. Oranın çekimlerinin falan yapıldığı, içeriklerle ilgili bilgi verdiğimiz. Çok ilgimi çekmişti. Hiç haberimiz yok. Hiç haberimiz yok. Cham Müslümanları deyince sizin aklınıza bir şey geliyor muydu gitmeden önce?
0: Yok. Ben daha önce Kamboçya'da Müslümanların olduğunu duymuştum. Ama böyle bir Cham Müslümanları diye çok eskiden gelen bir etnik yapının olduğunu duymamıştım yani etnik halkın olduğunu.
2: Üzücü değil mi? Ben kendime de bunu soruyorum. Yani bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Orada da bir Müslüman grubu var. Yani mahalleleri var, sokakları var ve Cham Müslümanları. Yani meraklı olan arkadaşlarımız için Akramedya'da dosyalar kısmında yer alıyor. İslam Diyarları bölümünde yer alıyor. Ben de okuduğumda çok şaşırmıştım. Kendime de hayıflandım. Keşke hani bu vakte kadar haberimiz olsaydı. Merak ediyorum. Mesela siz anlattığınızda benim de gitme iştiyakım oluyor. Gezen, gören, gezme hevesinde olan insanlar için gidip onlarla tanışılabilir. Değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Ya zaten benim gördüğüm oradakiler etnik azınlık da olduğu için hem de dini azınlık da olduğu için gerçekten kimliklerini çok iyi koruyorlar. Yani zaten bir şey var. Onlara böyle bir ayrı gözle bakılıyor yani zaten azınlık oldukları için. Onlar da mesela bizim gibi şey olmamış. Türkiye'de mesela çok insanların giyiminden kuşamından pek anlayamazsınız belki ama orada gerçekten çok farklı davranıyorlar kendilerinden. Kendi komünitelerinde yaşıyorlar. Şey olmamak için, asimile olmamak için diye düşünüyorum. Ama birileri onlara dinini öğretmedikleri için dini hassasiyetleri biraz daha düşük olabiliyor bazı yerlerde.
2: O eğitim kısmını nasıl yapıyorlar acaba? Bir şekilde bir sonraki

0: Beni de davet ettiler. Öyle bir deneyimim olmuştu. Çok memnun kalmıştım.
1: Peki sizi Müslüman olduğunuzu nasıl anladılar?
0: Ben camiye gittim.
1: Çok belirgin bir
0: evet.
1: özellik değil mi? Ne kadar müthiş. Gittiğiniz yerde camiye gittiğinizde Müslüman olduğunuz anlaşılıyor.
0: Evet, gerçekten.
1: Çok ciddi bir tanımlama sanki değil mi?
0: Ya harika bir duygu. Zaten orada yani hiç dilini bilmediğiniz çok bambaşka dünyaların insanı deriz ya. Hani öyle iki kişiyiz ama sadece Müslümanlıktan dolayı bana evini açıyor. Bana yemek yapıyor. İşte akşam burada toplantımız olacak. Sen de gel işte mangal yapacağız vesaire.
1: Katıldınız mı?
0: Katıldım. Katılma fırsatım oldu.
1: Nasıl geçti?
0: Gerçekten harikaydı ya. Bir de misafir olduğunuzu görünce daha da bir ihtimam gösteriyorlar. Ben de sadece Saigon şehrinde bir gün kaldım. Aktarma yapıyordum zaten. Orada da hani bir gün kalınca otele gitmedim. En yakın camiye gittim. Orada oturayım diye yani. Akşam uçağım var. Oturunca da muhabbet etmek istedim. Oradakilerle tanışmak istedim. Tam da benim nasibime cemaatten birinin babası vefat etmiş. Onun nasıl diyeyim, onun adına yemek dağıtıyormuş. Yani mangal yapacakmış da ikram edecekmiş. Ben de ona denk geldim.
1: O mangal aslında bir vefat yemeği.
0: Evet, vefat yemeği. Öyle olunca oradaki bütün cemaati çağırdılar. Beni de davet ettiler sağ olsun. Ben de dedim bunu kaçırmam yani. Hani buradaki böyle bir deneyimi. Akşam vakti bir sürü orada Müslümanla tanıştım. Vietnamlı. Gerçekten çok farklı bir deneyimdi yani. Orada Çam insanları da var. Sonradan Müslüman olmuş insanlar da var. Yani Viet halkından olup, Budist olup ya da ateist olup hayatının sonrasında Müslüman olmuş insanlar da var. Onlarla da tanışma fırsatım oldu.
1: Nasıl bir tecrübeydi peki?
0: Özellikle ben bir kişiyi hatırlıyorum. Tam benim gibiydi yani. Benim yaşımda bilgisayar mühendisliği okumuş. Aynı benimle aynı hobileri var vesaire. Kendisi Müslüman olmuş. Ben onu zaten Müslüman doğmuş sanıyordum. Daha yeni Müslüman olmuş 8 ay önce.
1: Nasıl oldu acaba?
0: Kendisi, evet sordum. Hatta bir iki gün geçirme fırsatım oldu onunla. Kendisi spor yapıyor. Özellikle boksla ilgileniyor. Müslüman boksör Habib var. Meşhur malumunuz. Evet, Kafkasyalı. Dağıstan bölgesinden. Kendisi onu çok izliyormuş yani. Kendisi başarılı olduğu için, hiç böyle İslam'a ilgisi olduğu için değil de. Onun maçlarını izliyormuş. Ve onun işte maç aralarında söyledikleri, maç sonrasında söyledikleri, o mütevazılığı, o onun ağırbaşlılığı çok hoşuna gitmiş. O zaman da bana şöyle anlattı. O zaman ben Budizm'in gerçek olmadığını anladım dedi yani. Hatta çok böyle Budistmiş önceden. Çok dindar bir Budistmiş. Sonra işte Budizm'den soğumuş, bunun hak olmadığını anlamış ve tam o aralar böyle bir geçiş döneminde Habibi de izleyince İslam'a ilgisi artmış.
1: Yani Habibi izlediğinden aslında değil mi? Habib boksör bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Ve bayağı da şey, sosyal medyada aktif, bütün o çekimleri falan yayınlanıyor. Söylemleri de bayağı bir şeyden, dini söylemleri ön planda olan bir boksör. Siz Muhammed Ali'yi söylemişsinizdir.
0: Kendisi zaten biliyordu Muhammed Ali'yi. Habib üzerinden çok konuştuk biz. Yani o zaman çok beni çok derinden etkilemişti. Yani siz kendi işinizi yapacaksınız, boksörsünüz. Yaptığınız işin İslam'a tebliğle, davetle hiçbir alakası yok gibi görünüyor. Boks sonuçta bir eğlence sektörü diyebiliriz hatta. Fakat insanlar sizin hal hareketinizden ve söylemlerinizden Müslüman oluyor. Yani bu benim bakış açımı çok değiştirdi açıkçası. Yani ne iş yaparsan yap, bu işle İslam'a hizmet edebileceğini bana gösterdi. Kendisi de bu vesileyle Müslüman olmuş yani. İslam'ı bundan sonra araştırmaya başlamış. Ve oradaki insanlar tabii çok az Müslüman olduğu için, yemeklerini helal yemek olmadığı için yemeklerini kendileri pişiriyorlar mesela. O caminin bahçesinde pişiriyorlardı. Özellikle Kuzey Vietnam'da yanlış hatırlamıyorsam 20 milyon nüfusu var bütün Kuzey Vietnam'ın. Ve toplam 300 Müslüman var dediler bana bütün Kuzey Vietnam'da. Yani helal yemek bulmak imkansız gibi bir şey.
1: 300?
0: Evet. Bütün Kuzey Vietnam.
1: Falan değil.
0: Yok, 300.
1: Çam Müslümanları kaç kişi?
0: Çam Müslümanları yaklaşık 15 milyon olması lazım ama hepsi güneyde yaşıyor yani. Zaten
1: 15 milyon çok değil mi?
0: Evet, şey Kamboçya ile beraber yani Çam halkı toplam nüfusu 15 milyon. Çoğu Kamboçya'da yaşıyor. Vietnam'da da galiba 500 bin Çam Müslümanı var. Zaten oradaki caminin imamı da Çam Müslümanıydı. Yani oradan atanmış. O Vietnam hükümetinin Müslümanlar için kurduğu bir nasıl diyeyim?
1: Komite mi?
0: Komite var. Oradan atanmış. Yani oradaki şeyi gördüm. Azınlık olan Müslümanların hayatta kalma demeyeyim de yani o İslami yaşama çabasını gayet gördüm. Yani. Evet. Gerçekten çok gayretliler. Kendileri de dedi yani biz burada az kişi olunca çok daha sarılıyoruz dediğimize. O beni düşündürdü açıkçası. Hani bizim burada bulunduğumuz nimetlerin farkına varmamı sağladı.
1: Evet, çok rahatlık da insanın şımarmasına çok ince bir çizgiyle bağlı maalesef ki. Evet.

0: Endonezya'dan Singapur, Singapur'dan sonra yine Vietnam'a geçtiniz. Peki Malezya nerede kaldı?
1: Malezya'dan Singapur'a çok yakın olduğu için ayda bir defa gidiyorduk muhakkak. Hani
0: Tabii alışverişe gidiyormuşsunuz zaten, onu anladık.
1: evet yani tıraş olmaya,
0: Tabii.
1: alışverişe. Kuala Lumpur'a özellikle 3-4 defa gitme fırsatım oldu. Ve Singapur'un hemen çıkışında Johor Bahru şehri var. Oraya gitme fırsatım oldu. Johor Bahru'da da ilginç bir şekilde çok fazla Türk yemeği var. Böyle bir sokak mesela tamamen kebapçı falan.
0: Neden
1: Türk berberi
0: acaba?
1: çok. Bilmiyorum yani öyle. Herhalde Singapur'a gelen Türkler tutunamayıp oraya mı gitti? Hani nasıl bir hikayesi var bilmiyorum ama. Ve çok da ucuz. Öyle yemek yemeye gittiğimiz oluyordu yani. Hani hafta sonu işte bir şey ülke değiştirelim yemek yemeye falan.
0: Çok
1: Düşününce
0: keyifli
1: garip.
0: olmuştur.
1: Çok keyifli oluyordu gerçekten. Zaten şehir içinden otobüsle gidiyorsunuz. Hani normal buradaki İBB otobüsüne biner gibi kartınızı basıyorsunuz sizi ülke değiştiriyor falan.
0: Çok iyi değil mi ya?
1: Evet
0: Evet.
1: gerçekten güzel.
0: Peki 3 ülke arasında, hatta 4 ülke arasında, Singapur, Endonezya, Vietnam, Malezya arasında böyle 4 ülkenin de ortak olduğu özellikleri veya şu özellik onlarda daha öne çıkıyor dediğiniz bir tespitiniz var mı?
1: Endonezyalılar için kesinlikle yani mütevazılık ve samimiyet derim. Gerçekten o konuda çok belirginler. Yani çok iyi niyetli insanlar olduğunu anlayabiliyorsunuz. Singapurlular için gelişmiş bir ülke. Öyle olduğu için daha nasıl diyeyim? Daha batılılar yani kafa yapısı olarak.
0: Sistemleri de zaten öyle değil mi?
1: Evet, sistemleri de çok batılı. Ama şimdi biraz daha Çin'e tabii Çin'in yükselmesiyle beraber Çin'e de yaklaşıyorlarmış. Malaylar için gene Singapur'a çok benziyor. Zaten Malezya'ya gittiğinizde Singapur'un büyük hali gibi. Biraz daha temiz olmayan hali gibi diyebilirim. Gene Malezya da çok güzel bir ülke. Çok gelişmiş. Singapur ufak olunca tabii temizlemesi ve kuralları da çok katı olduğu için daha kolay oluyor. Vietnam'da da hakikaten çok nevi şahsına münhasır bir ülke ya. Hem o komünizm geçmişi, 1000 yıl Çin sömürgesi olması, sonrasında Fransız sömürgesi, işte Amerikan-Vietnam savaşları vesaire. Çok kendine has bir kimlik oluşturmuş yani.
0: Yorgun bir ülke mi peki?
1: Evet zaten Vietnam'ın yani dünya ülkesi olması 2000 yılından sonra başlıyor. Baktığım zaman çok yeni yani.
0: Evet.
1: Öyle olduğu için dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden biri. Hatta şimdi Vietnam'ın kendi yaptığı elektrikli arabası vesaire var ya. Yani. Aynı bizim Togg gibi VinFast diye bir markaları var. Amerikan pazarına girmiş falan. Öyle olduğu için gerçekten ilginç bir ülkeydi Vietnam yani. Kendi şahsına münhasır.
0: Tavsiye eder misin? Birisi dese ki ben bu dördünden bir tanesine gideceğim. Neresi olurdu?
1: Dördünden bir tanesi olsa muhtemelen Endonezya derdim. Çünkü gezmesi çok kolay. Helal yemek en başta. Yani bu çok böyle şey olmasa gerçekten çok önemli bir şey oluyor. Hani şu an çok düşünmesek
0: Bir
1: de.
0: de uzun süre kalanlarda daha çok hani birkaç gün kalsanız idare edilebilir bir şey ama bir ay kalınca bir şekilde vitamin ihtiyacınız da olacak.
1: Evet. Bir de hakikaten en azından benim için ben yemeği seven bir insanım. Hani böyle bir şeylerle geçiştirince gezi çok keyifsiz oluyor yani. Hani
0: O şey Konyalı olduğunuzdan olabilir.
1: evet, Konyalı
0: Evet.
1: olmaktan
0: Evet,
1: olabilir.
0: hani çorbası, hamurlu işleri, eti, meti hepsi bir arada olacak. Yani her halükarda.
1: Bir de Asya'ya gidiyorsanız porsiyonların çok küçük olmasına alışın.
0: Bu o da bir sorun olabilir bazıları için. Zaten o çubuklarla yemek az yemeği sağlamıyor mu?
1: Evet.
0: Zorlanıyorsunuz. Gerçi onlar zorlanmıyor ama yine de çubukla yemek bir şeyi yavaşlatıyor. Kaşıkla yemekten daha yavaş bir şey. Çok keyifli bir gezi olmuş. Daha anlatacağınız çok şey vardır diye tahmin ediyorum. Ne tecrübeler vardır sizde? Ara ara dinlemek isteriz. Bu arada yeni rotalar var mı? Yine bir Erasmus gözüküyor mu?
1: Evet, ikinci dönem için Rusya'ya gideceğim. Gene bir öğrenci değişim programına inşallah.
0: Moskova mı yoksa?
1: Yok, daha Orta Rusya, Kazan şehrine gideceğim.
0: O da çok orijinal bir bölge.
1: Tataristan özerk bölgesinde, evet.
0: Neden peki orayı tercih etmez yine değişik olduğu için mi?
1: Gene değişik olduğu için benim iki seçeneğim vardı. Biri Moskova'daki bir üniversite, biri de Kazan'daki. Kazan'dakinin dili İngilizce olduğu için eğitim dili benim için tabii Rusça bilmediğim için daha uygun oldu. Ve Kazan'dan diğer şehirlere gitmesi daha kolay işte Kazakistan'a, Özbekistan'a. Ben gene gezi merkezli bir şey yapıyorum.
0: Evet, Tataristan'ın çevresinde hangi ülkeler var?
1: Tataristan'ın hemen aşağısında Kazakistan var. Kazakistan'dan Özbekistan'a ya da Kırgızistan'a
0: Tacikistan'a.
1: evet Tacikistan'a, Kırgızistan'a geçebilirsiniz. Hemen Rusya'nın diğer tarafında Moğolistan, Çin, Güney Kore. Yani aslında konum olarak çok merkezi bir yerde Kazan. Benim de planım bir halka yapmak. Moğolistan'dan başlayıp yani Rusya, Moğolistan, Çin, oradan Kazakistan. Yapabilirsem bunu Türkiye'ye kadar, İran üzerinden Türkiye'ye getirmeyi düşünüyorum ama.
0: Evet, Afganistan da giriyor tabii.
1: Evet, Afganistan, İran, Türkiye. Artık şeyden, Van tarafından Türkiye'ye trenle giriş falan.
0: Evet, sanki uzun bir yolculuk bekliyor sizi.
1: Evet, şimdi peki, onu planlıyorum yani birkaç
0: ay. Güneyi düşündünüz mü, Yakutistan tarafları?
1: Oraları gerçekten gitmek istiyorum. Yani gerçekten ben soğuğu çok seven bir insanım zaten. Oradaki o ekstrem ortamları görmek isterim.
0: Eksi 40'lar, eksi 50'ler falan.
1: Evet.
0: Şimdi siz niyetinizi almışsınız. Muhtemelen şimdiden biletler bakılıyordur, rotalar çiziliyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü gezginler genelde rotayla uğraşır. Şuradan nasıl gidebilirim, buradan nasıl gidebilirim? Yolunuz açık olsun diyoruz inşallah.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Niyetleriniz nispetince kolaylaştırsın Allah.
1: Amin. Gezme konusunda ben şunu söyleyebilirim. Türk pasaportu Avrupa'da ya da Batı ülkelerinde çok güçlü değil. Bunu kabul ediyoruz yani. Özellikle Amerika, Kanada, buralara gitmek istiyorsanız. Ama onun dışında özellikle Asya, Latin Amerika buralarda çok güçlü. Yani mesela benim arkadaşlarım Çin'e, Vietnam'a gitmek için vize isterken benim pasaportum istemiyordu. Türkiye'nin gerçekten Asya ile ilişkileri çok iyi. O yönden hem bizim Batı bloğuna dahil olmamamız, Rusya ile de aynı şekilde, hem de oraların ucuz olması bence oraları gözde bir turist rotası yapıyor yani. O yüzden bence insanların buralara daha çok şey yapması lazım. Daha çok dikkat vermesi lazım. Evet. Uçak bileti dışında herhangi bir negatif yönü yok orayı gezmenin.
0: Evet, ama son yıllarda sanki eski oranla bir artış var değil mi Asya'ya doğru?
1: Evet.
0: Özellikle Endonezya öne çıkıyor. Malezya değil ama Endonezya üzerinde daha çok öne çıkıyoruz. Özellikle bu Server'in Yayasan Derneği var zannediyorum değil mi orada?
1: Evet.
0: Mesela onun da son yıllarda Türkiye'de aktif olduğu, işte kurbanla alakalı organizasyonların olması sebebiyle hani dikkat biraz daha işte alışılmış olan yerlerin haricinde aslında dünyanın başka bölgelerinde de hiç bilmediğimiz, bakın Çam Müslümanlarını konuşuyoruz. Bilmiyoruz yani dünyanın belirli noktalarındaki Müslümanları çok iyi bilmiyoruz. Halleri nedir bilmiyoruz. Dünyanın herhangi bir noktasında sıkıntısı olan Müslümanlar olabilir. Bu anlamda Esat Çoşan Vakfı'nın o Endonezya'daki Müslümanları öne çıkartıp onların ihtiyaçlarını gidermek için en azından kurban ihtiyacı, kurban kesimiyle alakalı müthiş bir hareket. Alışılmış yerler hep aklımızda. Tabii ki onlara da sahip çıkmak güzel bir şey. Ama hiç bilmediğimiz, kimsenin sahip çıkmadığı bugüne kadar olan yerler daha önem arz ediyor sanki.
1: O konuda kesinlikle katılıyorum. Yani Türkiye'de Afrika mesela çok meşhurdur yardım etme konusunda ama mesela Endonezya'yı kimse bilmez. Orada hatta belki Müslüman olduğunu bile bilmez çoğu insan. Halbuki şu an Hindistan Endonezya'ya geçti ama dünyanın en Müslüman nüfuslu ülkesiydi eskiden. Yani 270 milyon Müslüman yaşıyor. Hindistan'da gene 280 milyon Müslüman yaşıyor. Ve buralardaki insanlar maalesef o Amerika ve Çin kıskacı altında kalmışlar ve ülkeleri sürekli bir entrikalarla, bir sömürgelerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Evet.
2: Gez, gör, ibret al.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz misafir ettiğimiz için. Geldiniz buraya, Akra Stüdyoları'nda sizi misafir ettik.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
0: Evet, değerli dinleyenler, Gez, Gör, İbret Al programımızda bugün Muhammed Esat Mazi'yi konuk ettik. Kendisinin Singapur başta olmak üzere Endonezya, Vietnam ve Malezya gezilerini konuştuk. Tecrübelerini bizlerle paylaştı. Çok keyif aldık. Ümit ediyorum sizler de dinlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki rotada görüşmek üzere diyorum. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya ehlel kitabi la taglu fi dinikum ve la tekulu ala Allahi illel hak. İnnemel Mesih İsa ibn Meryem Resulullahi ve kelimetuh. القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا.
1: اي اهل كتاب دينيز hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.
0: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى

0: Rabbi onunla konuşunca, o, ey Rabbim, kendini bana göster de sana bakayım, dedi. Rabbi, beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin, dedi. Rabbi, kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
1: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîh ibn Meryem ve mâ umirû illâ liya'budû ilâhen vâhidâ lâ ilâhe illâ hû subhânehu ammâ yuşrikûn.
0: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların koştukları şeylerden uzaktır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
0: Bir de Allah çocuk edindi, dediler. Subhanallah, o buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de, yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي أَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ.
0: Habibim, de ki, işte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben, sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
1: اَتَى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
0: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
1: سُبْحَانَ الَّذ۪ي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
0: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın. Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
1: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
1: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
0: وَاِنَّا لَنْحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
1: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
0: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
1: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
0: Subhan rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
1: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler! Siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
0: Em lehum ilahun gayrullah, subhanallahi amma yushrikun.
1: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
0: Fesebbih bismi rabbikel azim.
1: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
0: Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim.
1: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim odur.
0: Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece ona aittir. Hamd de sadece onadır. O

0: her şeye gücü yetendir.
1: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
0: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
0: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
1: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى.
0: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları.
3: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
4: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Akra'da yeni bir programla tekrar birlikteyiz efendim. Bugün yine mutluluk ve huzur üzerine konuştuğumuz bir program olacak. İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş hocamla birlikteyiz tekrar. Hocam hoş geldiniz.
5: Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
4: Nasılsınız hocam?
5: Hamdolsun. Siz de iyisiniz inşallah.
4: Biz de iyiyiz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hocam geçtiğimiz programda kavramlar ve tanımlar üzerine başladık. Mutluluk ve huzur birbirine karışan kavramlar dedik ve bunun üzerinden yola çıktık ve mutluluk ve huzuru tanımladıktan sonra iç huzura girdik. Daha sonra sekineye girdik ve sadece bunlar değil, aralarda aslında çok güzel bilgiler de vardı. Kaçıran dinleyicilerimiz varsa Akra Medya'dan tekrar dinleyebilirler. Güzel bir başlangıç olabilir. Fakat tanımlarımız daha bitmedi alanla ilgili. Bu kavramlarla devam edelim istiyorum hocam. Biz sekineyi de anlatmıştınız. Evet. Geçen programda onu da işledik ve oradan kaldığımız yerden devam edebiliriz hocam.
5: Şimdi sekine bir hal. Belki 5 dakika, 10 dakika, 1 saat sürer dedik. Kişinin manevi bünyesine göre değişebilecek bir şey. Allah-u Teala'nın ikramının şiddetine göre değişebilecek bir şeyken. Ama ıstılahta veyahut da akademik bir terim olarak bizim ağzımıza alışan itminan, akademide tumanine diye geçen bir kavram daha var. Sanki bana öyle geliyor ki itminan sekineden daha kalıcı. Bu ikisi birleştiği zaman, bütünleştiği zaman belki tamamıyla iç huzur mu diyebiliriz. Bu tabii kişinin özgün tecrübelerine dayalı olarak gelişebilir, değişebilir. İtminan olduğu gibi söylemek gerekirse yine Ragıp el-İsfahani'nin Elfaz-ı Kur'an sözlüğünde 307. sayfaya istinaden, hı hı, burada kaynak kullanmak istiyorum çünkü ilgilisi ve meraklısı baksın, daha fazla bilgi alsın diye. Hı hı. Çünkü biz burada akademik bir ders yapmıyoruz, bir sohbet yapıyoruz. Allah'a çokça ibadet edip onu anmakla gönüllerdeki ızdırap ve sıkıntılardan kurtularak sükunet bulmak anlamında kullanılır diyor. Hı hı. Şimdi bunu biz bilindik, çok meşgul, çok yaygın bir ayet-i kerime var Ra'd suresinde. Ela bi zikrillahi tatmainnil kulub. Yani kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Peki amanna ve saddakna, biz bunu daraldığımızda 100 defa la havle ve la kuvveti, daraldığımızda 100 istiğfar, dağınık bir şekilde bu bizi itminana çevirir mi, geçirir mi? El cevap zor. Ha, insan var, insana özeniyor. Yani Mevlana Hazretlerinin menkıbelerini de okumuştum. Kendini kilitliyor, yine inzivaya çekiliyor. Giriş yasak. Biri geliyor, herkese yok yok denilirken biri geliyor. Bizatihi Mevlana Hazretleri kendisi çıkıyor. Açıyor, buyur ediyor. Oturtturmadan, ayakta, göz göze bakıp buna nazar etmek, mürşidin nazarı denir ya. Ya ne şanslı insanlar var, doğuştan şanslı, ne kalıplı insanlar var. Şöyle bakışıyorlar, ayaküstü o adam irşat oluyor ve evladım git falanca yere faaliyetlerimizi yap diyor. Ya biz neyiz diyorsun, yani özeniyorsun, ne güzel insanlar var, anlatabiliyor muyum? Ayaküstü ya, oturtma bile yok, öyle kalıp hazır ki, öyle büyük bir maneviyatı var ki hazır geliyor. Dehşet bir şey. Yani insan, yani Allah'ım bize de nazar et ya, rahmet et ya, bizi de gör diyesi geliyor yani, dua edesi geliyor insanın. Çünkü onun yanında ben sıfır kalıyorum. Yani konuşulmaz, şeye girmez yani, sıraya giremiyorum şu anda. Böyle bir insan neye geliyor, neyle geliyor? Basit bir uygulamayla gelmiyor. Bunlar şanslı insanlar. Çok nadirattan. Allah-u Teala diyor ki işte zikirse madem itminanın kaynağı, etken maddesi, vezkürullaha zikran ketira, elli yüzlü olmaz bu iş diyor Allah-u Teala. Çokça zikredeceksin. Kişinin kalbinin manevi durumunun kasveti ya da yumuşaklığı, hazırlığı ya da hazır olmamışlığına bağlı olarak zamanla değişir. 20 yaşında giren haliyle hani 15-20 yaşındaki gencin ibadeti çok makbul. Bizim gibi 50'yi devirenlere artık zorluk var. Yani iyice soğumuş bir demir düşünün, onu bükmek ne kadar zorsa, gençlerde de tam tersine, ne kadar delikanlı olursa olsun, benim onun bir Allah demesi benim belki 10 Allah dememe bedel. Yani o daha hızlı ilerler, daha hızlı eğilir. Onun için buradaki kalbin hazır bulunmuşluğuna bağlı olarak zaman ve süreç değişmekle beraber itminana kavuşur. Şimdi bu yolda sebat gerekir. Niye bunu araya özellikle soktum? Şunun için, o kadar zor bir zamanda yaşıyoruz ki, o kadar çok çeldirici var ki. Ben 80'lerin ergeni, 90'ların genciyim. Ama bugün çok farklı. Bugün çok farklı, hakikaten farklı. Dünya daha bir hızlı dönüyor. Zaman daha bir hızlı geçiyor. İnsanlar daha bir farklı. Dolayısıyla burada benim zamanımdaki performansı ya da basitliği beklemek, bence 90'lardan önceki araştırmalara tekrar bir göz atmak lazım. O zaman insan potansiyeli neydi, şimdiki ne? Beni endişelendiren durumlardan bir tanesi. Böyle bir halde çok çeldiricisi var bugünün insanının. Sebatı onun için söylüyorum. Sürekli hazcılığı tetikleyen, keyfi, lezzeti, neşeyi tetikleyen bir dönemdeyiz. Ve bunu ekranla, genel manada dijital ortamlarla çok hızlı yapıyor. Yani bir nevi bitmez, tükenmez beğeniler getir. Algoritma mühendisliği yatıyor bunun altında. Senin hiç canının sıkılacağı şeyler seni analiz ediyor. Göz hareketlerine ve orada geçirdiğin görsellerdeki zamana göre ve ona göre sürekli beğendiğin şeyleri önüne koyuyor. Yani sahte bir cenneti sürekli sıkılmadığın, saatlerce bakabileceğin bir algoritmayla hep beğenip keyif alacağın, ekrana bağlı kalacağın bir şekilde bir algoritma hazırlıyor. Dolayısıyla sürekli hazcılığı tetikliyor. O zaman haz ne?
4: Evet.
5: Ara bir geçiş yapalım, mutluluğun tarifine girelim.
4: Olur hocam.
5: Çünkü zaten zor bir şey. Evet. Yani itminan en son perde. Buraya bir sebat gerekiyor. Neler itminanı kazandırır? Sadece zikir mi? Başka bir programda belki onu işleyebiliriz. O anlamda itminan sakin ve kararlı olmakla beraber haz hızlı ve geçişken. Hı hı. Daha hızlı kaybolucu, daha hızlı peş peşe gelen, kıyaslayarak girdim. Burada söylemek istediğim, tamamlamak istediğim bir şey var. Tasavvufi kavram olarak huzur ve itminan birbirine daha yakın. İşte hı hı. Zikirle beraber nefsin terbiyesi de girdiği zaman bütünleştiğinde, anlık haller, sekineler çoğalıp da makam haline geldiğinde tam bir huzura kavuşmuş oluyor insan. Belki böyle bir bağlayıp çekebiliriz. Peki bugünün diliyle psikoloji bilimi adı altında huzuru nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi elmanın lezzetini çok beğenip armutta da bu olsun deyip elmayı armuda aşılamak gibi bir şey ama insanlar bu kelimelere aşina olduğu için bu bağlamda psikolojik bir tanımlamayı da geçmek istemiyorum alanım itibariyle de. Şimdi insanların en çok kullandığı şey bana dokunmayın depresyondayım, panik atağım var. Onun ne demek olduğunu da bilmiyor. İki çarpında geçirince, tansiyonu yükselince panik atan var deyip kendi kendine hap yazdırıp alan insanlar da var. Allah akıl fikir versin, Allah izan versin. Endişe, kaygı, açgözlülük, arzu, nefret, kötü niyet vesaire falan bir sürü bir durum var. Bu durumları psikolojik bağlamda bir hani hastalık, bir terapiye ihtiyaçmış gibi gösteren bir durum var. İşte iç huzur, zihinsel dinginlik ve vücutta hem kalp hem beden dengesini koruma. Yani homeostatik dediğimiz sabit ve kararlılık. Ne demek bu? Otonom sinir sistemine bağlı olarak kanın akışkanlığının veya diğer organların kendi başına midenin otomatik olarak gelen yiyeceği tanımlayarak asit belirlemesi vesaire böyle sürekli dengede tutma özelliği var. Zihin ve kalp de bir dengeye oturursa hazzın tesirinden kurtularak anlık geçicilerden vazgeçerek o zaman bir huzur tamamen oturma durumu var. Bu huzurda ne yapıyor? Baskın duygu haline gelirse endişeler minik düzeyde yani eşik düzeydeki depresif haller, küçük kaygılar, efendime söyleyeyim daha da ileri giderse gelecek rıza makamına geldiği zaman ki burada işleyeceğiz. Bu tarz önemli çalışmalarla daha aktif, daha kaliteli amellerle, davranışlarla huzur duygusunu iyice yaydığın zaman sadrında boşluk bırakmadan kalbinden taşan bir huzur, bedenine yayılan bir huzur olduğunda bu sefer hormonlar da değişmeye başlıyor. Hı hı. Hareketlilik başlıyor. Yani sensörler hemen çalışıyor, devreye giriyor. Bu sefer ne oluyor? Endişe, kaygı, açgözlülük vesaire buna bağlı nevrotik duygular kendiliğinden baskılanıyor. Biz buna tasavvufta ne diyoruz? Nefsi emmarenin yavaş yavaş hizaya gelip ruhun da ibadetlerle takviye, tesviye edilmesiyle nefsin ruha tabi olması gibi bir şey de yani karşılıklı tanımlayabiliriz gibi geliyor bana. Şimdi bu iç huzuru mutluluktan ayırdık. Ne dedik? Biri tensel, maddi yani mutluluk. Biri de daha içsel. Şimdi bugünün insanına düşündüğümüz zaman hazcı insanına çok güzel bir tanım var. Bunu okumadan geçmek istemiyorum.
4: Buyurun hocam.
5: Ben bu metni örnek metin olarak dini iletişim derslerinde de kullanıyorum. İnsanoğlunun huzur arayışı, nefsim, benliğim daima melek ve şeytan sıfatlar arasında mücadele eder durur. Değişkendir, halden hale geçiyor. Hayatta kalabilmek uğruna davranışlarımı içgüdüsel ve toplum baskısıyla çevrendeki şartlara göre değiştirir dururum. Hükmetme, iktidar, makam, riyaset, hırs ve hevesim içimi daima kemirir durur. Hiçbir şekilde kanaat göstermez, bitmez, tükenmez, sönmez, tatmin olmaz. Nefret ve kinim tarafından mütemadiyen tüketiliyorken iç huzuru ararım. Teşhis çok doğru. Tam bugünün insanı. Sürekli patinaj. Evrilme. Neredesin? Hangi sosyal kültürel dokunun içindesin, onun şartlarında orada özellik kazanıyorsun. Sana ne pompalanıyor? Oku büyük adam ol. Mesela eskiden çocuklar dedelerine işte doktor ol değil mi? Bak ben hastayım. yaşlı dedeler, yaşlı dedim. Yani 70'lerde, 80'lerde 60-70 yaşındaki insanlar çok yaşlıydı. 50'sinde bastonla geziyorlardı. Şimdi işte, doktor ol, beni iyi et. Bu şekilde besleniyorsun. Bu çok aşırı dengesiz bir iltifat, sevgiyle desteklenirse seni egoistleştiriyor, egonu şişiriyor. Değişik bir hale geliyor. Yani sen kimin çevresindeysen, hangi çevrede dikildiysen tohum olarak oranın özelliklerini taşıyorsun. Ormanda bir kavak olmakla erik ağaçlarının olduğu bir tarlada kavak olmak arasında çok fark var. Bunun gibi bir şey. Evet. Yerine göre insanın da gurbet değiştiren bir şey. Senin aile yapın, Allahu alem, pek Allah'ın razı olmadığı bir yapıda olabilir. Sana öyle bir beğeniler gösterir ki, sana öyle bir özentiler yükler ki, sen onu aramak için şehir değiştirirsin, gurbeti göze alırsın, farklı bir topluluğun, grubun içine girersin, orada yetişip büyürürsün. Hani yeniden doğmak vardır ya, ben 30'undan sonra şurada adam oldum denir ya, hani Allah seni o şeyden çeker, böyle bir ormanın içine, minik bir bahçeden seni alır, bakımı olmayan bahçeden alır, gürül gürül bir ormanın içine sokar, orada adam olursun, gerçekten ağaç olursun.
4: Hocam ne güzel anlattınız. Birçok dinleyicimiz hoca beni anlatıyor diyecekler herhalde.
5: Estağfurullah. Bu yani doğaçlama, belki de sürekli aynı konulara çalıştığımız için, çünkü bildiğiyle amel edin, Allah bilmediğini öğretir. Biz bu konuları çok çalışıyoruz, çok tekrar ediyoruz, belki deneyimliyoruz. Evet. Allah da lütfediyor, belki böyle bir şeydir. Yani kerameti bizden değil, belki ilmin kendisinden.
3: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
5: Şimdi böyle olunca birey kendini mutlu etmek için ait olmadığı bir yerde, halbuki Allah ona çok büyük bir orman hazırlamışken, bahçede kavak olmanın ayrıcalığını yaşadığını zannetmesi gibi düşünelim. Bu sefer minik hazlara, tamam mı? Şimdi erik ağacı yüklü olduğu için çok böyle hışır hışır rüzgarın o müziğine eşlik edebilen bir yapısı yoktur. Ben köyde büyüdüm. Yani tarım toplumu üyesiyim. Efendime söyleyeyim. Ama kavak ağacı şöyle biraz serpilmişse, boyu şöyle bir 7-8 metreye varıp dallanmışsa, onun yaprakları da bile hafif geniştir. Çınar gibi de değildir. Rüzgar estiği zaman dalları da incedir. Dalı da yaprağı da hışır hışır birbirine böyle, ha bu kendini önemli bir şey zannettirir eriklerin yanında. Anlatabiliyor muyum? Bu çok büyük bir tehlike. Bu sefer kendi ürettiğin hazlar seni oyalarken, bunu fark eden başkaları ya da başka zihniyetler senin üzerine sürekli haz getirir. Sen de insanlar beni anlıyor, ben çok kıymetli biriyim diye kerameti kendinden bilen cahillere dönüşürsün. Onun için birazcık yükselmek gerekiyor, vazgeçmek gerekiyor. Hazzı terk etmek belki yükselmenin, o balonun yükselmesi için gazın yakılıp hafiflemesi gerekiyor. Veya sepetteki birçok şeyin, yükün boşaltılması gerekiyor. Peki bu haz niye bu kadar değinelim? Bunun felsefesini yapmış adamlar. Hedonizm denmiş. En yüksek mutluluk hazdır diyor. En önemli iyilik de haz verirse iyidir diyor. Yaptığın davranış sana haz veriyorsa, bu dehşetül vahşet bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Ve bu konuda yazılmış bir kitap var, hedonizm diye. Pompalanan bir düşünce. Buna bakmak lazım. Bir kitabı ben gençlere tavsiye ediyorum. Niye? Şimdi bir örnek vereyim. Hazreti Peygamber'e geliyorlar bir savaştan sonra. Ya Resulallah, falanca var ya, bir kılıç salladı ki şehit oldu. Vay vay vay, bir görmek lazım. Şehit oldu diyor. Yok diyor Peygamberimiz, şehit olmadı. Şehit değil. Niye? O Medine'nin çıkışındaki hurma bahçeliklerine zarar gelmesin diye savaştı. Eğer hedonik bir yaşam tarzına sahipsek, ben sadaka verdim. Vay, çok mutluyum ya. Allah'ın bir kuluna yardım ettim. Çok mutluyum. Ha, şeytan hemen. Radarlar çalışıyor. Sensörleri çok kuvvetli. Hı hı. Anında çalışıyor. Ve sürekli her sadaka verişinde mükemmelsin ya. Büyük adamsın ya. Baba adamsın ya. Vesaire vesaire. Allah korusun o sadakalar yarın mahşerde yüzü.

0: ne paçavra gibi atılan bir çöpe dönüşmesin. Burada çok dikkat etmek lazım. Hazcı mıyız, huzurlu muyuz?
1: Bu bizim kontrol edebildiğimiz bir şey mi hocam?
0: Evet. Kontrol etmen için Kur'an ve sünnet sana argümanlar sunuyor.
1: Hocam burada tabii sizin anlattığınız şeyde biraz şunu da seziyorum. Mesela diyoruz ki işte Batı buna hedonizm demiş. Hazcılık ve işte haz varsa iyidir diyor. Bunu aslında biraz tepelere koyuyor.
0: Evet.
1: Yani bir şeyde haz varsa
0: yükseltiyor, yüceltiyor ama, ki insanlar bir şey zannetsinler bunu.
1: Ama bizim meselesinde en baştan beri konuştuklarımızda mutluluktan, huzurdan, sekinetlerden, itminanlardan gelince ben bu sefer ama burada ben şöyle görüyorum. Haz aslında bütün bunlar en aşağısında.
0: Evet.
1: Yani çok da hazım çok da bir numarası
0: İtibar
1: yokmuş gibi geliyor.
0: İtibar
1: yani onların
0: yok.
1: En yukarıda gördüğü bize şu an konuştuğumuz yerlerde ben de aşağıda kaldı hocam. Büyük bir fark var aslında.
0: Var. O farkı var ama şöyle bir şey. Hazı insana ibadet tabi haz verir. Namaz kılmışsın, hı-hı, bir selam vermişsin. Secdeye gitmişsin en azından.
1: Hı-hı.
0: Tamam mı? Hele ki bunu farz namazın dışında yatak sana battıysa, hı-hı, bir derdin varsa gecenin köründe tutup da ya Rab diye secdeye, hı-hı, gittiysen hele gözyaşı akıtırsan böyle bir şuranda bir soğukluk serinlik olur böyle. Ya ben demin ağlıyordum şimdi ağlayamıyorum rahatladım mı ki, hani böyle buz gibi oluyorsun, tamam mı, o dert bitmiş,
1: hı-hı,
0: tamam mı, böyle bir sırıtmalık geliyor adamın yüzüne, hani tekrar böyle bir uykuya dalıyorsun ya da uykun da dağıldıysa bir okumaya geçiyorsun, yani bir kitap, hı-hı, okuyayım ya da bir, hı-hı, işte bizim işimiz nedir, yazmak, çizmek, okumak, hani şurada bir bitiremediğim sayfa vardı ona bir bakayım gibi konu vardı gibi. Ha şimdi bu illaki bir hani huzur, İşte biz onu çok hazcı yaşadığımız için,
1: hı hı,
0: çok nefsimize göre yaşadığımız için dedik ya en başta, huzurla mutluluk birbirine karışıyor. Şimdi biz mutluluğu tarif etmediğimiz için ben, hı, ara kavram olarak hazzı koydum ortaya. Şimdi, hı, mutluluğa girince, hı, huzurdan farkı gelecek. Onun hakkında da birçok kavramlar var. Haz o deneyim, kendinden bilip onu kutsarsan, putlaştırırsan, ayette diyor ya erayta meni takada ilahehu hevahu, yani heveslerin var, yaşadın, mutlu oldun, o mutluluğu kutsarsan senin artık putun haline, hı-hı, geliyor, sana zarar veriyor. Neden insanlar sosyal medyadan çıkamıyorlar? Ekranın büyüsü yok. Orada mühendisler çalışıyor. Algoritma mühendisleri çalışıyor orada. Ne kadar zaman geçiriyorsan ona göre hesap kitap o tür uygulamaları sana sunuyor. Minik cennet yaşatıyor. Sen orada saatlerce kalabiliyorsun. Ne zaman ki gözün ağrıyor, gözünde batma hissi var ya da bir telefon aniden renk değiştiriyor, şarj bitiyor ya da telefon çalıyor ya da biri sesleniyor. O zaman o, evet, afyondan çıkıyorsun.
1: Yani ki o zaman bile bırakmak istemiyoruz. Hala işte kaydırmaya devam etmek istiyoruz.
0: O haz. Yani Allah herkese Furkan nasip etsin. Ayırt etme gücü. Namazdan aldığı manevi hazzı şehvetten ayıramıyorsa vay o insanın haline. Biraz düşünmesi lazım. Allah insana Furkan versin. Ayırt etme gücü versin. Bu da çaba gerektiriyor işte. Bu da çaba gerektiriyor. Yani sihirli değnekle olmuyor bu iş. Dönüşüm çaba gerektirir. Niye? Bir demiri büktün. Aa bu demir bükülmeyecekti. Bunu düzelteyim dediğin zaman bükerken zorlanırsın. Demirin sesi çıkmıyor ama o da zorlanıyor. Tekrar müdahale ediyorsun ona. Anlatabiliyor muyum? Mesela kaportayı kaza yaptım, göçük oldu. Yani öpüyorlar mı, okşuyorlar mı? Kaporta düzel bakayım koçum benim hadi. Masraf çıkar. Hı. Yok. Dandun. Çekişliyorlar değil mi?
1: Hı hı.
0: Düzelmek öyle sihirli değnek dedim ya biraz önce, Mevlana Hazretleri'nin dervişlerinden olan gibilerine Allah'ın ikramı. Ama kaportayı düzeltirken bile çekiçleniyorsun. Kalbin düzeltilmesi gerekiyor. Hizaya girmesi gerekiyor. Bir şeylerden vazgeçmen lazım. Bir şeyleri tekrar tekrar yapman gerekiyor. İki namaz teheccüd kılıp da kendini evliya zannetmekte de olmuyor. Yani rüyada böyle aksakallı görmekle de uçtum kaçtım da olmuyor. Evet. Yani bu süreç ve çaba hiçbir şekilde bitmiyor.
1: Hı hı.
0: Yani en yüksek insan kim? Hazreti Peygamber. Sürekli tekamül içerisinde. Ne zaman zirveye çıktı? Miraç mı? Değil. son nefesine varırkenki halinde zirveye çıktı. Çünkü peygamberler, veliler sürekli insan gelişme halindedir.

0: Allah Allah dedim. Sonra nerede okudum bilmiyorum. Nefis günah işlemekten yorulur bazen, maneviyata, rahmete ihtiyaç duyarmış. Çok enteresan geldi bu. Ama buna aldanmamak lazım. Yani nefis de yoruluyor günah işlemekten. Hani sen bir ara tutup da böyle bir aylığına işte yaptığın zikrin haddi hesabı yok. Büyük adamsın, beş vakit namazı işte camide kılmaya çalışıyorsun. O şarjın artık dibe vurmuş, eksiye inmişsen sıfıra çıkmaya çalışıyorsun. Yani ona aldanmamak gerekiyor. Dedim ya biraz önce sebat lazım diye. Evet. O halde haz tam böyle huzurla mutluluk arasında bir kavramken, acaba mutluluk nedir? Ona bir değinmek istiyorum.
1: Hocam, buyur.
0: Mutluluk sözlüklere baktığınız zaman etimolojik olarak Türkçe'de hani bayramımız kutlu olsun diye bir söz var ya. Kut mübarek anlamına geliyor. Yani eski tarihsel dizilere verdiği zaman Tanrı bana kut verdi diye bir söz vardır. Yani kutsanmak, mübareklik gibi bir teberrük olma gibi bir şey. Kutlu olmak, yani
1: kutsal da oradan geliyor zaten.
0: Kutsal
1: bu arada hocam.
0: Bizim kut, Türkçe kutsal, evet, evet aynen.
1: Köken
0: i̇şte,
1: olarak.
0: Allah bana kut verdiyse ben büyük adamım, o zaman benden ağası yok, ben mutluyum ya, daha ne isteyeyim. Allah bana değer vermiş, Allah bana makam vermiş, Allah bana büyüklük vermiş. Yani kibir değil, kendi kibriya sıfatından bahsetmiş. Güç vermiş, kudret vermiş, anlatabiliyor muyum? Yani kut bendedir diyor ya eski Türkçe'de, yani sözlük altında konuştuğumuz için. Burada sıkıntı işte biraz önce bahsettiğimiz şey, sekülerizm merkezli, hedonizm temelli, sanal oluşumlarla beslenen bir mutluluk anlayışın yaygınlık kazandığı günümüzde Kur'an'ın tavsiyeleriyle, sünnetin tavsiyeleriyle, alimlerin tavsiyeleriyle mutluluk nasıl olur, nasıl yaşanır? Buna biraz kısmen değinelim. Bu şekilde hani açıklayalım istiyorum. Ne diyor? Dini sözlüklerde, din terminolojisiyle ilgili sözlüklerde, insanların dünyada ve ahirette ulaşmayı hedefledikleri en yüksek ideal, şuurun tatmini, ruhun tatmini ve huzuru dinginlik hali. Dedik ya, salt mutluluk huzuru getirmez ama huzur mutluluğu getirebilir. Her huzurlu insan mutlu olabilir ama her mutlu insan huzurlu olmayabilir. İşte mutluluk biraz daha sınırlı. Wi-Fi'de bir alt çizgi şeklinde söyleyebiliriz. Daha en altta has. O tamamen keyifçilik, anlık. Yani mutluluk biraz daha ideal. Mesela bir anne baba çocuğu olduğu zaman, şimdi bir videoda seyrettim, 110 yaşındaki bir dede 85 yaşındaki kızı yorulmuş oturmuş, ver elini kızım elimden tut yürüyelim diyor. Ona göre de hala çocuk. Anlatabiliyor muyum? Şimdi baba evladı olmakla ömür boyu mutludur. Evladı çünkü. Evet. O torun sahibi olmuş, o çok mutlu. Arıyor kızını, maşallah kızım bir torunumuz daha olmuş. Ömür boyu sürüyor. Ama haz şu, bir insan torunu olunca da çocuğu olunca ha oldu bitti tamam, sokağa mı atıyoruz? Hayır. Ama bir açken bir yemeğe gidiyorsun, açsın. Bir de eğer kamyoncu durağına denk gelirsen, esnaf lokantasına girip de lezzetli, bayatlamamış bir yemek yersen, bir de açsan, bir de sevdiğin yemek varsa o yemeğin tadı damağında kalır.
1: Evet.
0: Ha oldu bitti. Yarım saat yemek yedin. İşte iyiydi be, şöyleydi ya, işte arkasına da bir demli çay içtik falan filan muhabbeti, bir saat bitti işte, daha su yok. Öbür durakta başka yemek yiyeceksin.
1: Evet.
0: Yani bu şekilde haz, mutluluk ve huzur derecelendirmek gerekirse, bizim mutluluk dediğimiz tam anlamıyla Türkçeleştirdiğimiz şey, acaba bunu dini literatürde ne tür kavramlar var, nelere bakabiliriz? Saadet, eski Türk filmlerine bakın, Yeşilçam filmlerine, sizi tanıdığıma bahtiyar oldum diyor mesela. Bahtiyar artık isim bile kullanılmıyor. Mesela işte oğlumuzun mezuniyetinden dolayı çok mesudum.
1: Evet.
0: Bunlar bir isim olarak kaldı. Saadet kelimesinden geliyor mesut olmak. Yani eski Türkçe'de tabii batılı teknolojinin çok hızlı değişkenliği, gelişimi bizim dilimizi de hem kısalttı hem de yozlaştırdı. Bunlar eski Türkçe dediğimiz 80'lere kadar.

0: 90'lara kadar kullanılan kelimelerdi. Çok da eski değil. Şimdiki gençlere 30 sene önceki kelime ama değil. Evet, saadet mesela son mutluluk. İnsanın son mutluluğu ne olabilir? Çocuklarını dindar yetiştirmiş, hafız etmiş, ehli namaz. Efendime söyleyeyim, çocukları çok mutlu. Ölürken yanında cennetteki makamını görmüş, tebessüm etmiş. Çocukları da içi rahat etmiş. Babamız makamını gördük, tebessüm ederek, gülümseyerek canını teslim. En yüksek saadetil kusva. Son mutluluk, ilahi mutluluk, yani nihai nokta şeklinde bu hayatta olunabilecek en son, gelinebilecek en kuvvetli şey. Veyahut da saadetül ulya, saadetül ulya, büyük,
1: evet,
0: yüce mutluluk şeklinde değiştirebiliriz. Mutluluk hazdan biraz daha uzun, kalıcı. İnsan niye mutlu olur? Olur. Mesela çalıştığın işte normal düz memurken şef olursun, mutlu olursun. Bu mutluluk bir ay sürer, iki ay sürer, üç ay sürer. Nereye kadar sürer? Şeflikte yorulup da sınava hazırlanıp müdür oluncaya kadar sürer. Müdür oldun, daha da mutlu olursun. Peki bu seni tam tatmin etti mi? Müdür olmanın getirdiği sorumluluklar, insanlara hükmetmenin verdiği zorluklar, eve gittiğinde kafan şişi, gönlün sıkıntılı ama huzursuzsun. Yani yükselmek seni mutlu edebilir ama müthiş sonsuz bir mutluluk değil. Mutlak mutluluk cennette. Şöyle bir hayal et. Mahşerin defteri dürülmüş. Kapı açılmış, konfetiler patlatılıyor. Mis gibi kokular dağılıyor. Böyle en sevdiğin müziklerle bando takımı seni karşılıyor. Cennet ehli, Efendimiz gelmiş. Seni alıyorlar. Hiç konuşmanın mecali kalmayacak bir köşke götürüyorlar. Cennet suyuyla yıkanıyorsun. Cennet ipeğiyle elbiseler dikiliyor. Balkona çıkıyorsun, köşke ve temaşa ediyorsun. Sınır yok. Rabbim bana hangi nimetleri vermiş? Şöyle bir bakıyorsun. Ve Allah sana nida ediyor. Yasin suresindeki haliyle selamun kavlem min rabbir rahim, verdiğim nimetlerden razı mısın? Bu sesi duydum, vahiy aldım. İşte en yüksek şey bu. Bir de her haftalık cumalık büyük adamlardansan Rabbül Alemin'i temaşaya gidiyorsun. Zirve bu. Bunu düşün şöyle bir, yani ben kısa kestim ama bir programa sunmaz bunu kurgulamak. Adamın yerinden kalkası gelmez. Şöyle bir cennet tasviri. Çünkü insanların kafasında Kur'an-ı Kerim çok sık okunmadığı için cennet tasviri çok zayıf. Yani bir bakmak lazım Vakıa'ya, Yasin'e, Rahman surelerine. Ver coşkuyu. Adamın ölesi geliyor yani.
1: Bir de hocam orada hep şu çok motive edici değil mi? Yani ne düşünüyorsak o değil, daha fazlası.
0: Daha fazlası.
1: Yani mümkün değil tam doğruyu yakalamamız. Ne düşünüyorsan düşün, düşünebildiğin kadar ucu yok, daha fazlası.
0: Evet, nimetün la tentehi, bitmeyen nimetler.
1: Evet.
0: Onun için yani son nihai mutluluk o son perde. Çok güzel, son, yani en son anı iyi kurgulamak lazım. İnsanın zihninde sonu nasıl şekillendirirse beden zihne tabi olacağından o gayrete gelir diye düşünüyorum. Onun için yolumuzu aydınlatanlar her daim, her asırda ölümü terbiye edici, yetiştirici, geliştirici şekilde tefekkür etmeyi bize hep tavsiye etmişler. Peşinden takip edenler. Onun için mutluluk belki Farabi'nin tanımıyla da saadetin ötesinde, insan ruhunun vücutta mahdiye ihtiyaç hissetmeyecek bir tekabül mertebesine ulaşıncaya kadar yaşadığı duygular. Bir başka ifadeyle mutluluk, insan nefsinin mahdiye muhtaç olmayacak şekilde yetkinleşmesi. Yine niye geliyoruz? Saadetül kusvaya geliyoruz. Peki huzurda sekine ile itminan vardı. Bunları da açıklayalım. Dinleyicilerimizi çok sıkmadan konuyu biraz burada keselim. Burada da ne var bizde? Sevinç. Mutluluğu işaret eden, mutlulukla beraber kullandığımız, daha Türkçeleşmiş, daha çok kullandığımız. Çok sevinçliyim, çok neşeliyim. Burada Arapçasını karşılayan sürur, ferah kavramları var. Bunlar da bizdeki sevinç kelimesini karşılıyor. Bolluk, mutluluk, içte gizlenen, açığa vurulmayan sevinç şeklinde. Yani

0: çok mutluyum ya. İçim içime sığmıyor ya. Hı hı. Şimdi oğlun, çocuğun, kızın yaramazlık yaptığı zaman böyle zıvanadan çıkmasın. Senin canından bir can o. Yani özür dilerim, yani eziyet eder gibi bir amelde bulunmasın bir davranışta. Yani kulağını çekersin, kaşının birini kaldırırsın. Ama çocuk uyurken bütün saflığıyla onu yatağına yatırıp uyut, böyle kendinden geçmiş halini gördüğünde kokmaya doyamazsın. İşte hani Allah alem, Allah korusun, nazarın bile değer. İçten öyle bir seversin ki böyle oh, bir coşku gelir böyle. Tamam mı? Tarif edemediğim böyle, o çocuğu alıp içine sokasın gelir böyle. Göğsünün içine alasın gelir. İşte bu hani içten gelen bir sevinç, mutluluk. Bu maddi şeylerle olan bir şey mutluluk. Ama itminanı hatırladığımızda, iç huzur ya da gayrimüslimlerin inner peace dediği şey, daha çok ibadetlerle, manevi ritüellerle sağlanan bir şey. Artık yavaş yavaş netleşmeye başlasın kavramlar.
1: Evet hocam.
0: Peki gayrimüslimin maneviyatı olur mu? Olmaz olur mu? Ben eskiden buna karşı çıkardım. Hocam ben ateistim ama ormana gittiğim zaman kendimi bir aşkınlıkla beraber hissediyorum. Maneviyatım yükseliyor diyor. Yazmış çünkü, ben ezbere konuşmuyorum ve yani ölçek dolduruyorum. Kısa cümlelerle yazmak istediğiniz var mı diye. Çalışmanız çok güzel, takdir ediyorum ama ben ateistim, size katılmıyorum. Fakat bu cümle çok hoşuma gitti deyip işte aşkın bir varlığa inanıyorum diyor ama Allah'a inanmıyorum diyor. Allah insaf, irfan, hidayet nasip etsin. Bu nasıl olur diyorum ya. Adam diyor ki hiking yapıyorum, jogging yapıyorum, çok aşkın varlıkla kendimi bütünleşmiş hissediyorum, çok huzurluyum diyor. He. Ayet-i kerimeler tekrar tekrar okundukça insanın kafasında bir takım fikirler patlamaya başlıyor. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yer, gök ve içinde ne varsa Allah'a tesbih eder, Allah'a zikreder. Velakin la tefkahun, ancak siz bunu anlayamazsınız. Anlayanlar var. Ya Yunus Emre kendi makamında çiçekle konuşmuş. Açılmış perde. Maddenin arkasına geçmiş, mana dilini çözmüş. Ama bu herkeste olmuyor. Şöyle bir şey düşünün, bir doğru çizgisi düşünün. Alt taraf eksi, üst taraf artı. Çizginin kendisi nötr, sıfır noktası, hidayet noktası diye düşün. Alt taraf eksi noktası. Adam eksi de yorulmuş. Tamam mı? Bir takım travmalar, iş gücü, hayat zorluğu, işte metro bozuldu, 2 saat bekle, 3 saat tekrar git, 5 saatte evine varıyor İstanbul gibi bir yerde. Bir de bunun ateist olduğunu düşün, vardır bunda bir hayır da diyemiyor. Ne yapacak adam? Sürekli enerjisi tükeniyor, sürekli tükeniyor. Ama hafta sonu hemen bir parkta mangal yaptığı zaman keyfi yerine geliyor. Ota çimene bastığı zaman, ağaca sarıldığı zaman ya da hiking, jogging yaptığı zaman kendine geliyor. Ha, bu nedir? Adamın enerjisi o kadar düşük ki, eksilerde geziyor ki, Allah'ın zikriyle cemadat dediğimiz insan alt varlığı olarak, cemadat dediğimiz hayvanın da ötesinde taşlar, Allah'ı zikretmekten Allah korkusuyla taşlar yuvarlanır. Veya infeceret, taş parçalanır, pınarlar, coşkun pınarlar fışkırır. Yani hani bu nehirleri besleyen kaynaklar oluyor ya, fışkırıyor yani, bir yerden çıkıyor. Bu infijar, işte bu Allah'ı zikretmenin verdiği enerji, nasıl kabirde öldü dediğimiz insana yaş hurma dalı kabir azabına perde olabiliyorsa, Hazreti Peygamber'in uygulamasında görüyoruz bunu. Oncağız da, o garibanım da, Allah hidayet versin, daha taşa işte yok ayağımı bastım, 300 tane protein aldım falan filan, böyle gevşiyor, rahatlıktan gelişiyor. Yani o elektrik akıp gidiyor. O zikrine bilmese de, duymasa da uyum sağlıyor. O zikirden gelen enerji o adamı sıfıra yaklaştırıyor, rahatlatıyor. Ha, namaz kılsa belki çok daha iyi olacak, zikirle meşgul olsa belki çok daha iyi olacak falan filan. Yani bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Dolayısıyla burada tam olarak düşündüğümüzde kalıcı diyemeyiz. Yani ömürlük nimetlere sahip olmanın verdiği sevinç mutluluğu getiriyor. İş yerinde yükselmek, makam sahibi olmak insanı mutlu eder. Gelirinin artması.

0: mutlu eder. Çoluk çocuğa kavuşmak, aile kurmak, kendisinin sevdiği, onu seven bir eşe sahip olması mutlu eder. Çocukları hasta olmadığı zaman ne yapar? Mutlu olur. Onları parka çıkarır, onlarla meşgul olur. Hepsi bunların mutlu olur. Niye? Ömürlük bunlar sermaye. Ömürlük sermayeler, madde insanı mutlu eder deriz. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Şöyle bir neticelendirelim isterim.
1: Buyurun hocam.
0: Mutluluk esnasında şuna bir bakalım, hemen bitirelim. Ne oluyor? İnsan bütüncül bir varlıktır. Ruhu, kalbi var da bedeni de var diyoruz ya. Peki ne oluyor? Mutlulukta bildiğimiz dopamin, endorfin, serotonin. İnsan bu duyguları nelerle hissediyor? Sensörlerine. İşte beyin bunu farklı, henüz çözemediğimiz sensörleriyle, maneviyattan, kalpten algılayıp vücuda sinyal gönderiyor ve endokrin sistemi çalışıyor. Hormonlar kana karışınca biz böyle gevşiyoruz, mutlu oluyoruz, neşeleniyoruz vesaire. Peki mutluluk kimyasalları bunlar. Huzurun kimyasalı var mı? Epifiz bezi de bu işi yapıyor. Yani epifiz bezi de karanlık, beynin karanlık noktasında olup gözlerimizin retinasına ve alın çakramıza bağlı sinirler vasıtasıyla ışıkla beslenmekle, ama daha çok melatonin üretiyor, daha çok karanlığı seviyor. Onun için gece gözyaşını, şöyle bir giriş yapayım, parantez açayım. Takdir ettiğim bir tıp profesörü var. İsim vermek istemiyorum burada. 29 defa Mesnevi'yi okudum diyor. Oradan böyle alıntılı fotoğraflar atıyor. Mıncırını çıkarmış Mesnevi'nin. Tıp diliyle bazı şeyler açıklamaya çalışıyor. Diyor ki gece karanlığında gözyaşı dökerek fazla potasyum muydu? Gözyaşında bir şey var. Onu atarsa gözde mavi ışık belirir. Çünkü ölmekte olan ölüm anında gözde mavi ışık olur, perdeler kalkar diyor. Yani tıp ilmiyle maneviyatı açıklamaya çalışıyor. İşte bundan sorumlu olan epifiz bezi. Karanlığı seviyor. Ne kadar karanlıkta oturup da tefekkür edersen o kadar yükselmeye başlıyor. Bir de gama osilasyonundan bahsediyorlar. Ölüm esnasındaki sınırlı sayıda çalışmalar şunu gösteriyor. Gerçek ölümden bahsediyorum. Gama hertz'i normalde 30'da 50'lerde seyrederken 110'a kadar tespit edilmiş. Yani beyin çığlık atıyor. Bütün dalgalar uçuşuyor böyle. Yani sınırlarını aşıyor. Gamma osilasyonunda da perde açılıyor. Azrail'i gördüğü, yani dünyadan koptup gözlerin tavana dikilip de kilitlendiği an gamma osilasyonu yükseliyor. Peki ben de derim ki ölüm tefekkürünü çok gerçekçi kurgulayabilirsek, gamma osilasyonunu, bir de bunu karanlıkta gecenin üçünde yapıp, Ya Rab ben bu sona gideceğim, ölüm hak, beni affet deyip de gözyaşı dökersek, acaba insanın itminanı, huzuru daha hızlı mı gelir? Etkin madde olabilir mi şeklinde düşünmüyor değilim. Sanki azıcık bana öyle gibi geliyor. Bizden yardım bekleyen insanlara, danışanlarımıza bu konuda kurgulanmış ölüm tefekkürü yaptığımızda 50-70 dakikalık, yani duyarsızlaştırıcı bir etken madde şeklinde çok hızlı bazı sorunları terk edebiliyor. Bana iyi gibi geliyor. Diyelim
1: Çok
0: burada
1: önemli bir
0: tamamlayalım
1: noktada.
0: inşallah. Evet.
1: Çok güzel bir noktaya getirdiniz hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu konuyla ilgili, huzur ve mutlulukla ilgili birçok kavramı konuştuk. Bu noktada akademik camia ne diyor, ilim ne diyor, bilim ne diyor? Hem bilimi hem bilimi biraz konuşmuş olduk hocam. Çok güzel bir noktaya geldik. Çok teşekkür ediyoruz bu programımıza da sunmuş olduğunuz katkılar için. Tabii konu derya deniz bir konu. Biraz daha ilerleyeceğiz inşallah hocam.
0: Tabii ki ilerleyeceğiz ama nihayeti yok. Nasıl ki huzurun nihayeti yok,
1: Evet, evet,
0: mutluluğun da
1: evet.
0: ömürlük bir şey.
1: Evet.
0: Allah hazlara takılıp kalmaktan korusun.
1: Amin. Amin.
0: Gerçek mutluluğu nasip etsin inşallah.
1: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dostlar, bugünkü programımızın da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş hocamızla beraberdik. Bugün kendisinden huzur ve mutluluğa dair kavramlar ve tanımlar üzerine birçok bilgi aldık. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetina haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: se'elteni an şeyin ma se'eleni anhu ahadun min ümmeti müddete ümmeti minel rekhâi mi'etü senetin kıyle fehel li zâlike min âyeh kâle na'am el hasefü ve recfü ve irsâdü şeyatînin muhabbele alennâs sadaka Rasûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ashabından radıyallahu anh bir zat-ı muhterem gelmiş, bir hususu sormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki se'elteni an şeyin ma se'eleni anhu ehadun. Bana öyle bir şey sordun ki daha önce başka bir kimse hiç sormadı. Kimsenin sormadığı bir meseleyi sordun bana. Müddete ümmeti miner rahaim mi'etü senetin. Benim ümmetimin rahatlık zamanı, yani elemsiz, kedersiz, hayırlı, hoş hal olduğu zaman 100 senedir. Bu söz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edilmiş olan bir başka hadisi şerifteki şu ifadeyle açıklık kazanıyor. O zaman Peygamber Efendimiz buyurmuş ki hayrul kuruni karni, çağların en hayırlısı benim çağımdır. Zamanların, çağların en hayırlısı benim zamanımdır. Sümmellezine yelûnehum, sonra benim zamanımda yaşayan insanlardan sonra hemen onların arkasından gelenlerin zamanıdır. Sümmellezine yelûnehum, sonra onların arkasından gelenlerin zamanıdır. Peygamber Efendimizin zamanına asr-ı saadet denir. Saadet zamanı, saadet asrı. Neden? Seyyidül evveline vel ahirin olan gelmişlerin, geleceklerin, geçmişlerin, geleceklerin efendisi olan, insanların en üstünü olan, mahlukatın Allah indinde en makbulü, en sevgilisi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatta olduğu ve insanları irşad ettiği, lütfu keremiyle, sohbetiyle feyziyap ettiği zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağ olduğu zaman. Öyle bir şey ki bir kere gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i derdi ki lem era kablehu ve la ba'dehu mislehu. Onun gibisini onu görmeden önce de onu gördükten sonra da bir daha göremedim. Ona benzer bir kimseye rastlayamadım dünyada. Eşi yok. Emsali yok. Yani ilk görünce Resulullah'ı ne olurdu insan? Heybetine tutulurdu. Titreme, bazıları titremeye başlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görünce. Ama kendisi o kadar mütevazıydı ki ashabına bazen hizmet ederdi. Ashabının topluluğunda ashabına hizmet ederdi. O kadar mütevazı bir kimse, korkma derdi. O heyecana kapılan, titreyen, heybetinin tesiri altında ezilen kimseye korkma, ben hükümdar değilim, melik değilim, telaş edecek, korkacak bir şey yok derdi. İlk gören kimsede uyandırdığı tesir heybet hissi. Ama birazcık onunla beraber bulundu mu insan ve ben halatahum, onunla bir müddet böyle sohbet edebilmiş, o şerefe ermiş bir kimse ehabbehu, muhakkak severdi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların en güzeliydi. kaşıyla, kirpiyle, pembe beyaz teniyle, yüzünün insicamıyla, efendim azasının tenasübüyle, her şeyiyle hakikaten fevkalade güzeldi. Nasıl Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'ın kadınları görünce ne yaptılar? Ellerini kestiler yanlışlıkla. Elmanın kabuğunu soyacak yerde ellerini kestiler. Aziz'in karısını dedikodu edip çekiştiriyorlardı. İmre'etül Aziz'i türavidü fetaha an nefsihi. Aziz'in karısı efendim kölesini kendisine cezbediyor diye dedikodu yapılınca çağırdı bütün şehrin kadınlarını. Ondan sonra hepsine elma ikram etti. Birer bıçak verdi. Ne yapacaklar? Bıçakla elmanın kabuğunu soyacaklar, yiyecekler. Ve kâle tuhruc aleyhin. Yusuf Aleyhisselam'a dedi ki şunların yanına çıkıver bakalım. Yusuf Aleyhisselam kapıdan onların o bulunduğu salonun içine giriverince güneş girdi sanki içeriye, ay doğdu. Şöyle bir baktılar, yanlışlıkla hepsi elma yerine elini kesti kadınlar. Elini kestiler ve kulne haşa lillahi ma haza beşera. Haşa, sümme haşa, bu insan değil dediler. İn haza illa melekün kerim. Bu ancak asil bir melek dediler. İnsanlıktan üstün gördüler yani Yusuf Aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyle. O kadar, o derecede güzeldi. Daha güzeldi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte en güzel asır onun için, onun asrı, onun sağ olduğu efendim asır. Onun ashabından bir kimse seviyesine hiçbir veli kul çıkamıyor. Kitapların hepsinin ittifak ettiği husus. Ne kadar yüksek veli olursa olsun, Resulullah'ın bir nazarıyla ulaşmış olduğu o dereceye ötekilerden bir tanesinin çıkması mümkün değil. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyusan hak yolu bulursun ve hepsi de makbul Allah indinde. Ben Ebu Hureyre'ye uydum. Pekala, mübarek olsun. Efendim ben Ebu Musa el-Eş'ari'ye uydum. Radıyallahu anhuma. Pekala, ben İbn Abbas'a uydum. Kime uyarsan uy, ashab-ı Resulullah'tan hangisine uyarsan Allah indinde makbul, garantisi var. Evet, en hayırlı asır, asrı saadet. Ondan sonra onun ashabı o kadar şerefli kimseler idi ki Rıdvanullahi aleyhim ecmain, onları görmek bir şeref oldu. Tabi'in denildi onlara, ashab-ı kiramın. Bir zaman geldi, öyle kimseler böyle aranır oldu. Sen Resulullah'ın ashabını görebildin mi? Elhamdülillah, ben ashabından bazı kimselerle görüşmek şerefine erdim diye insanlar onun ashabını görmekle övünür oldular. Tabi'in devri. Ondan sonra ben öyle bir kimseyim ki Resulullah'ın ashabını görmüş kimseyi görmüşüm diye insanlar övünür oldu. Tebe-i tabi'in devri. Yani Peygamber Efendimiz'in zamanı saadeti, ondan sonraki nesil, ondan sonraki nesil. Üç şey en hayırlısı. 100 sene rahat olacak buyuruyor bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra ve irsalü şeyatinil muhabbede. Ve sapık, bozuk şeytanların ümmeti Muhammed'e gönderilmesi, onlara musallat kılınması. Yani bu şeyleri niye sıralamış Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Soran kimse diyor ki kendisine, bunun bir alameti var mı? Yani bu 100 sene geçtikten sonra başa gelecek şeyler alameti var mı? Onun üzerine diyor, şeytanların insanlara musallat kılınması, gönderilmesi hadisesi diyor. Bunu tarih böyle ispat etmiş. Efendim bize düşen nedir bu hadis-i şeriften çıkacak ders nedir? Efendim Peygamber Efendimizin zamanının en hayırlı asır olduğu, o zamanın insanlarına tabi olmanın en büyük şeref olduğu. Onun için biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat mensupları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi yolundan gitmeyi kendimize şiar edinmişiz. Peygamber Efendimizin sünneti yolunda gitmek en hayırlı, en şerefli, en doğru yolda gitmektir. Onun için dersimizin başındaki Arapça sözlerin manası da bu. Biz o dersi hocalarımızdan naklen aldık, size naklen söylüyoruz. İ'lemu eyyuhel ihvan, ey kardeşler, biliniz ki enne eftelel kitabı kitabullah, kitapların en şereflisi Allahu Teala Hazretlerinin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ve eftelel hediyi, yolların en güzeli de hediyü seyyidina Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur diyoruz. Ashab-ı kiramın yoludur diyoruz. Ve şerrel umuru muhtesatuhâ, dinde aslı esası olmayan sonradan çıkartılmış şeyler işlerin en kötüleridir. Peygamber Efendimiz ne tavsiye etmişse onu yaparız. Ve ma ataküm'ur resulü fehuzuhu ve ma nehaküm anhu fentehu. Neyi emretmişse yaparız. Bu ayeti kerimenin emrinin gereğince neden bizi men eylemiş ise de ondan kendimizi çekeriz. Ashabını severiz. Ashabı arasındaki içtihat farklarından dolayı bir tarafı tutup öbür tarafa sövüp saymak akıllıca bir iş değildir. Peygamber Efendimiz'i darıltır insan, Allah korusun. O iki kimse birbirleriyle münakaşa etmiştir ama birisi bir sebepten o işi hayırlı görmüştür onun için. Ötekisi de öteki sebepten başka bir şeye dayanarak öteki şeyi hayırlı görmüştür. Aralarındaki fikir ihtilafı içtihat farkından dolayıdır. İkisinin de niyeti iyidir, halistir. İçtihat farkından dolayı aralarında ihtilaf olmuştur. İçtihat farkından dolayı olunca müçtehit isabet ederse iki misli ecir alır, hata ederse bir misli ecir alır. Ecirsiz kalmaz. Çünkü iyi niyetle Allah'ın rızasını bulmak için bir şey yapıyor. Onlar birbirleriyle münazaa halinde oldukları halde bile ecir alırlar da sen onlardan birisinin tarafını tutup da ötekisine yan baktığın zaman felakete uğrarsın. Onun için ashab-ı kiramın zamanında yaşamamışsın. O fitnelere karışmamışsın. Aralarındaki savaşlara girmemişsin. Allah senin zaman bakımından onlardan 1400 sene sonra yaşatmış. O ihtilaflardan uzak bir zamanda doğmuşsun. Ne mutlu sana ki o ihtilafların içinde bir taraf olarak girip de tehlikeye düşmemişsin. Şimdi ne diye dilini bulaştırırsın? Allah senin elini bulaştırmaktan seni korumuş. Şimdi ne dilini bulaştırırsın? Efendim filanca adam kötüdür, aleyhine söyle. Falanca adam kötüdür, aleyhine söyle. O senin aleyhinde konuştuğun kimse Resulullah'ın sahabesi. Ashabından bir kimse. Onun için biz karışmayız. Aralarındaki meseleler içtihat farklarıdır. Hepsine hürmet ederiz, hepsini severiz, hepsini sayarız. Bize düşen bu. Tarihte bu hadis-i şerif

hedefin doğruluğunu göstermiştir. Hakikaten ümmeti Muhammed bir müddet rahat bir huzur görmüştür. Ondan sonra tarih kitaplarının yazdığı gibi nice felaketler geçirmiştir. Bu felaketleri de böyle dile dolayıp uzun boylu yazıyorlar. Yazma, şey yapma lüzum yok. Hatta kimisi askerlik arkadaşıymış gibi bahsediyor Peygamber Efendimizin ashabından. Ebu Übeyde şöyle yaptı, efendim bilmem kim böyle yaptı diye, askerle beraber miydin, senden yaşça küçük müydü, radıyallahu anh diyeceksin, radıyallahu anhum ve radu anh, Allahu Teala Hazretlerinin methettiği kimseler, radıyallahu anh diyeceksin, hürmetini, sevgini, saygını göstereceksin. İkinci hadisi şerif, se'eletil yehudu an Musa fe ekseru fihi ve zadu ve nakasu hatta keferu ve se'eletin nasara an İsa fe ekseru fihi ve zadu ve nakasu hatta keferu ve innehu seyyefşu anni ahadisu fema etaküm min hadisi fakra'u kitaballahi ve atebiruhu fema vafaka kitaballahi fe ene kultuhu ve ma lem yuvafik kitaballahi fe lem ekulhu. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz bakın ne buyuruyor. Ve innehu seyyefşu anni ahadisu, benden birçok hadisi şerifler yayılacak. Yani diyecekler ki Resulullah şöyle söyledi, şöyle söyledi. Halkın arasında böyle bazı kimseler, bozguncu kimseler söz yayacaklar. Bunların bir kısmı hakikaten Resulullah Efendimiz'in söylediği sözlerdir. Bir kısmı da bozguncuların uydurmalarıdır. Kalpleri bozuk kimselerin şeyleri olabilir. Terazi nedir? Ölçü nedir? Ne yapacağız şimdi bu durumda? Peygamber Efendimiz ona ölçü veriyor bize. Fema etaküm min hadisi, benim sözlerimden diye size bir şey geldi mi? Fakra'u kitabellah, Allahu Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'ini okuyun. Ve'tebiruhu, onun üzerinde ibretli ibretli düşünün, manasını derin derin düşünün. Fema vafaka kitaballahi fe ene kultuhu, eğer Allahu Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'ine uygun ise o size nakledilen söz, demek ki onu ben söylemişim. Demek ki o benim hadisi şerifimmiş. Ve ma lem yuvafik kitaballah fe lem ekulhu, eğer Allahu Teala Hazretlerinin kitabına, Kur'an-ı Kerim'e muhalif ise, muvafakat etmiyorsa, uygun düşmüyor ise onu fela takbeluhu, onu kabul etmeyin. Yani onu ben söylemedim. O halde Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim bizim terazimizdir, ölçümüzdür, her şeyimizdir. Kur'an-ı Kerim'in bir tek harfi, bir tek kelimesi tebdil ve tayir olmamıştır. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun, vaadi ilahisi ile mahfuz tutulmuştur. Hiçbir tebdilden, tayirden mahfuz olarak değiştirilmeden dünyanın her yerindeki Müslümanların elindeki Kur'an-ı Kerim aynıdır, bize kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerim ile ölçeceğiz. Hadis denilen şeyleri, uygun olanları Resulullah'ın söylediği hadis-i şerifler olarak kabul edeceğiz. Uygun olmayanlar demek ki başkaları tarafından şey yapılmış. Buna dair bir rivayet de var burada. Haris İbnül A'ver isimli zat rahmetullahi aleyh bir kere mescide uğramış. Bakmış ki orada insanlar oturmuşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri üzerinde konuşuyorlar. Yani ileri geri konuşuyorlar. Doğru yanlış bilir bilmez tarzda konuşuyorlar. Ciddi konuşmuyorlar. Bunun üzerine gitmiş Hazreti Ali Efendimizin huzuruna girmiş ve bu durumu anlatmış. Mescitte bir takım insanlar gördüm. Cahil cahil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri üzerinde ileri geri konuşuyorlar. Yalan yanlış. Deyince Hazreti Ali Efendimiz diyor ki böyle mi yapıyorlar hakikaten? Evet. Böyle yapıyorlar. Onun üzerine diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittim ki ileride fitneler olacak. Fitne çıkacak. Müslümanlar arasında karışıklıklar olacak. Ela innaha setekunu fitnetun. Fekultu femel
Muhricu minha ya Resulallah. Bu veyahut mahracu minha ya Resulallah. Bundan kurtuluş nasıldır? Bundan nasıl kurtuluruz bu fitnelerden diye sorduk Resulullah'a. Efendim sordum. Dedi ki Kitaballahi ey temessük vel itisam bi kitabihi teala sebebun kaviyyun ve halasun daimun ve necatun azimun. Yani Allahu Teala Hazretlerinin kitabına sımsıkı sarılmak daimi bir kurtuluş ipi tutunmaktır. Efendim halastır, necattır demiş. O halde Kur'an-ı Kerim'in kadri kıymetini bilelim. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı temessük edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesini de bu titizlik ile ashab-ı kiram, tabi'in, ulema-i din-i mübin gayet güzel Kur'an-ı Kerim'e tatbik ederek ölçüp biçip bize kadar elhamdülillah hıfzederek getirmişlerdir. Sahih hadis kitapları meydana getirmişlerdir. Her hadis-i şerif öyle titiz olarak bize kadar gelmiştir ki Peygamber Efendimiz böyle buyurdu ya, ona ait olmayan söz söylenmemiş olsun diye her sözün kimden işitildiğini kaydetmişlerdir. Böylece o şahısların hepsini incelemişlerdir. Şu adam iyidir. Şu adam 50 yaşına kadar iyidir. 50 yaşından sonra hafızasında bir bozukluk olmuştur. Ondan sonra şeydir. Şu adamın hafızası sağlamdır. Şu adam meçhul bir kimsedir. Şu hadisi şerifin içinde bir adı bilinmeyen kimse var. Rivayetinde bir eksiklik var diye her hadisi hadis alimleri, Allah cümlesinden razı olsun ulemamızın, gayet güzel incelemişlerdir. Koca koca ciltler yazmışlardır. Elhamdülillah bize sadece o ciltleri okuyup ona göre hareket etmek kalıyor. Ha bu devirde bir de şey var. Şimdi bunu duydular ya, Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş. Efendim sen bir hadis-i şerif söylüyorsun. Ya mevzuysa, ya uydurma hadis-i şerifse. Yani bu sefer hiçbir hadis-i şerifi kabul etmez bir eda takınıyor. Bu da çok tehlikeli bir şey. Allahu Teala Hazretleri ifrattan, tefritten, yanılmadan, şaşırmadan insanları hıfz eylesin. İnsan edebi kaybederse, Allah da tevfikini çeker ondan. Edep size tevfikini refik etmez. O zaman o burnunun doğrultusuna gider gider, ona buna çatarak, onu bunu kırarak sonunda perişan olur. Halbuki edeple giden kullara Allahu Teala Hazretleri hak yolu o kadar güzel gösteriyor ki, ümmi bir alim var, talebesi okumuş bilgili kimse. Diyor ki, üstadım şöyle bir söz naklediliyor, bu hadisi şerif midir? Dinliyor, hayır diyor, bu hadisi şerif değil diyor, bu kibar-ı kelamdır diyor, Peygamber Efendimiz'in sözü değildir bu diyor. Hakikaten diyor, kitapları karıştırıyorum, şey yapıyorum, dediği gibi çıkıyor. Ondan sonra bir başka söz naklediyorum kendisine. Bu hadis-i şerif midir? Evet, bu hadis-i şeriftir diye cevap veriyor. Hakikaten kitapları karıştırıyorum. Gerçekten hadis-i şerif olarak sahih hadis diye kitaplar yazıyor. Peki nasıl anlıyorsun üstadım diye soruyormuş. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini sen okurken ağzından öyle bir nur çıkıyor ki o nurdan onun hadisi şerif olduğunu ben gayet kolay anlıyorum. Ötekini okuduğun zaman o nur çıkmıyor diyor. Yani edep ve riayet eden kula Allah böyle de gösteriyor. Böyle de gösteriyor. Edepsiz oldum tabii her şeyden mahrum olur. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa

0: Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

bir insan düşünün. Bir insan. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Akra.

bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallah ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. A'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şey ise gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir, son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhanezil cebaruti vel melekuti vel kibriyai vel azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.

0: Allah'ım bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: Allah'ım inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım İnkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahum aqsim lana min khashyetike ma yahulu beynena ve beyne ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
0: Allah'ım bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
1: Allahümme rahmeteke arju, felâ tekilni ilâ nefsî tarfete ayn, ve aslih li şe'nî kulleh, lâ ilâhe illâ ent.
0: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'atik.
0: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
1: Allahümme aslih li diniyellezî huve ismetu emri, ve aslih li dünyayellezî fîhâ ma'âşî. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
0: Allah'ım beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
1: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve afirna ve la tu'thir aleyna ve ardina ve rda anna.
0: Allah'ım bize hayırları bol bol ver. Verdiklerini kısma. Bizi yücelt. Zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet. Bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et. Onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle. Sen de bizden razı ol.
1: Allahümme inna nes'aluke min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuka Muhammed

0: ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Allah'ım, peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
4: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Yalnız sen beni yarattın. Ben senin kulunum ve ben gücüm yettiği kadar senin ahdin ve vaadin üzereyim. İşlediğim kötülüğün şerrinden sana sığınırım. Sana üzerimdeki nimetini ikrar ediyor ve günahlarımı da itiraf ediyorum. Bana günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.

Akra. Akra Mercek. Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda eleştirel medya okuryazarlığından söz edeceğiz. Günümüz dünyasında bilgisayar, internet, cep telefonları bir

Başka deyişle yeni medya başlığı altında toplanarak yaşantımızın bir parçası haline geldi. Yeni medya temelde zamana ve mekana bağımlı olmama, karşılıklı iletişim kurmaya açık olma ve çok sayıda bilginin aynı anda farklı mecralarda ve içeriklerde yer alma gibi özellikleriyle geleneksel medyadan ayrılıyor. Eleştirel medya okuryazarlığı, bireylerin medya içeriklerini sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneği. Dijital çağda doğru bilgiye ulaşmak ve manipülatif içeriklerden korunmak için bu beceri giderek daha önemli hale geliyor. Bu yetenek, bireylerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olurken, yanlış bilgilerin yayılmasına da önlemeyi hedefliyor. Peki nasıl eleştirel bir medya okuryazarı olunur? Bunun için birkaç temel adımı izlemek gerekiyor. Kaynak analizi. Bir haber ya da içerik gördüğünüzde bu bilginin kaynağını sorgulayın. Kaynak güvenilir mi? Kaynağın amacı nedir? Tarafsızlık. Medya içerikleri her zaman tarafsız olmayabilir. Haberin ya da içeriğin belirli bir görüşü öne çıkarıp çıkarmadığını, farklı bakış açılarına yer verip vermediği sorgulanabilir. Bağlamı anlama. İçeriğin hangi bağlamda sunulduğunu ve hangi çıkar gruplarına hizmet edebileceğini anlamaya çalışmak önemli. Medya içerikleri genellikle farklı amaçlarla üretilir. Bu amaçları fark etmek, doğru bir değerlendirme yapmanıza yardımcı olur. Bilgi doğrulama. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan haberleri hemen doğru kabul etmemek gerekir. Farklı kaynaklardan kontrol etmek ve doğrulama platformlarına başvurmak gibi yöntemlere başvurulabilir. Eleştirel medya okuryazarlığının yaygınlaştırılması, özellikle genç nesillerin dijital medyada daha güvenli ve bilinçli bir şekilde var olmasını sağlar. Okullarda medya okuryazarlığı eğitimlerinin artırılması ve bireylerin medya mesajlarını sorgulama becerilerinin geliştirilmesi, bilgi çağında daha güçlü ve bilinçli bireyler yetiştirilmesi için hayati öneme sahip. Medya okuryazarlığına sahip bireyin özelliklerinden söz edelim. Tabii medya okuryazarlığının amacı, bireyin medya mesajlarını doğru anlayabilmesine imkan sağlayacak bir medya bilincinin oluşturulması ve bu doğrultuda medya kültürünü çözümleyen eleştirel bir bakış açısı kazandırabilmek. Medya okuryazarlığına sahip bireyin özellikleri, medyayı bilinçli, etkili ve kendi yararı için kullanır. Alternatif bilgi kaynakları arar. Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirir. Medyanın bireylerin ve toplumların inanç, tavır, davranışlar ve değerler üzerindeki etkisinin bilincindedir. Medyanın fikir, bilgi ve haberi bir başkasının bakış açısıyla aktardığının farkındadır. Medya mesajlarının belli bir üretim süreci sonucunda oluştuğunun farkındadır. Medya mesajlarının ekonomik, sosyal, politik, tarihi ve estetik gibi çeşitli bağlamlarda üretildiğinin farkındadır. Medyayı kültürü anlamada kaynak olarak görür. Medyanın kendine özgü bir dili olduğunu bilir. Medya karşısında eleştireldir. Bilgiye ulaşma ve kullanmada etik ve yasal konuları bilir. Bu konuda bir başka başlıkla devam edelim değerli dinleyenlerimiz. Eleştirel medya okuryazarlığında doğru soruları sormak. Medya aracılığıyla yayılan haberler, toplumun bilgi edinme ve olaylara bakış açısını şekillendiren en önemli unsurlardan biri. Ancak medyanın haberleri aktarırken kullandığı dil, seçilen konular ve içeriklerin sunuluş biçimi, izleyicilerin algısını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle medya içeriklerini sorgulamak ve doğru sorular sormak, bireylerin haberlerin doğruluğunu ve tarafsızlığını değerlendirmelerine yardımcı olması bakımından önem kazanıyor. Uzmanlar, medyada yer alan haberleri değerlendirirken, örneğin şu soruları sormanın önemli olduğunu vurguluyor. Birincisi, haberin kaynağı nedir? Bir haberi değerlendirirken ilk sorulması gereken sorulardan biri kaynağın kim olduğudur. Bu haber nereden geliyor? Sorusu, haberin güvenilirliği açısından kritik bir ipucu oluşturduğu vurgusuna

şayet bir fasık size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın ayeti kerimesinde de rastlanmakta. Haberin amacı nedir sorusu. Her haberin bir amacı vardır. Bu haber hangi amaçla yazılmış? Haber bilgilendirme amacı mı taşıyor? Yoksa okuyucunun duygularını manipüle ederek belirli bir tepkiyi mi tetiklemeye çalışıyor? Duygusal bir dil kullanımı, abartılı ifadelere veya sansasyonel başlıklar haberi okuyucunun dikkatini çekmek için manipüle edebileceğini gösterir. Üçüncü soru, farklı kaynaklar ne söylüyor? Bir haberi yalnızca tek bir kaynaktan almak, genellikle bilgi açısından sınırlı bir bakış açısı sunar. Bu konuda başka kaynaklar ne diyor sorusunu sormak, haberi daha geniş bir çerçeveden görmemizi sağlar. Diğer sorularsa şöyle, haber gerçek mi yoksa manipülasyon içeriyor mu? Sunulan kanıtlar neler ve güvenilir mi? Bu haber hangi kanıtlara dayanıyor sorusu, haberin doğruluğunu anlamak için kilit bir rol oynar. Güvenilir bir haber, sağlam verilere, resmi açıklamalara veya doğrudan kaynaklardan alınmış bilgilere dayanmalıdır. Eğer bir haber yalnızca söylentilere veya belirsiz ifadelere dayanıyorsa, bu haberin doğruluğu sorgulanmalı. Haberin yayınlanma zamanı özel mi, seçildi mi? Neden şimdi? Haberin toplumun genelini ilgilendiren bir niteliği var mı? Doğru soruları sormak, sadece haberin içeriğini değil, aynı zamanda kullanılan dilin manipülatif olup olmadığını anlamaya da yardımcı olur. Bu nedenle haber içeriklerini eleştirel bir gözle değerlendirerek doğru soruları sormak, bilinçli bir medya tüketicisi olmanın temel bir parçasıdır ve bireylerin daha doğru, tarafsız ve kapsamlı bilgiye ulaşmalarını sağlar. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak eleştirel medya okuryazarlığının zihin sağlığı için önemine değinelim. Günümüzde medya sadece bilgi kaynağı olmaktan öte, kitleleri yönlendirme ve manipüle etme gücüne sahip bir araç haline gelmiş bulunuyor. Bu nedenle medyayı eleştirel bir gözle okumak, bireylerin hem doğru kararlar alabilmesi hem de manipülatif içeriklerin farkına varabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Nasıl ki fiziksel sağlığımızı korumak için sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat ediyorsak, zihin sağlığımız için de sürekli önümüze konulan ve her taraftan akan bilgi ve haber karşısında doğru bilgiye ulaşmak ve bu bilgileri analiz etmek hayati bir ihtiyaç haline geliyor. Eleştirel medya okuryazarlığı, medyada yer alan manipülatif ve provokatif içeriklerin ayırt edilmesi, bireyleri yanılgılardan ve yanlış yönlendirmelerden korumakla birlikte zihin sağlığımızı korumanın en önemli araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda bugün eleştirel medya okuryazarlığına değindik. Haberi ayrıntılarıyla Akremedya'nın dosya haberlerinde de bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın. Akra Magic.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir hafta, yeni bir programla daha birlikteyiz. Hoş geldiniz. Efendim, hatırlayacaksınız, programımızda İhlas Suresi'nde geçen esmaları değerli misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan bizimle paylaşmıştı. Ehad'dı geçen haftaki biricik, yegane, kendisinden başka her şeyin eşli, benzerli ve sonlu olduğunu ifade eden anlamıyla izah etmişti. Bu defa İhlas Suresi'nde geçen ikinci isimle, ikinci esmayla devam edeceğiz programımıza. Efendim, hoş geldiniz öncelikle. İyisiniz inşallah.
2: Hamdolsun, sizleri sormalı.
1: Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Hocam, iki isim aynı surenin içerisinde ki bazen esmayı Kur'an-ı Kerim'in her yerinde görmüyoruz sıklıkla. Yani bazen bir, ya ikisi birlikte olabilir ama aynı sure içindeki farklı.

0: saklı yerde nadiren belki.
1: Allah Samet, Allah kul huvallahu ahad, Allahu Samet. Her ikisi de Allah'ın ismini vurgulayarak gelir. Es Samet ismi.
0: Allah ismiyle beraber olan başka vardır tabii değil mi?
1: Tabii. Yani bütün isimler hemen hemen ya vallahu diye başlar ya hüve diye başlar. Yani Allah'ın isimleridir aslında isimler.
0: Tabii ki.
1: Allah bir isim değildir. Allah ismi azamdır zaten o noktada. Allah'ın yani Allah ismi
0: ne sıfat olan
1: sıfatlarıdır bu bahsettiğimiz. Dolayısıyla bir bakıma da hep söylüyorum ya bizim onu daha iyi kendimizce anlamamız içindir ki Samet ismini işleyeceğiz bugün. Doğrusu çok teşekkür ediyorum ben de. Benim için de yeni açılımlara vesile oldu bu isim. Hep bilirim kuşatan, işte hiçbir şeye ihtiyaç duymayan ama ihtiyaçları gideren noktasında. Fakat bugün bir başka açıdan da inceleme fırsatı oldu derinlemesine girince. Samet aslında her şeyin dayandığı, sırtını verdiği, ilk sebep ve son gaye anlamında ya da tüm ihtiyaçları gideren, her şeyin dayanağı olan, kendisi hiçbir ihtiyaç duymadığı halde herkesin her şeyin ihtiyacını gideren noktasında bir şey. Samet Sad bin Dal şeyinden fiilinden, Samet'e fiilinden türetildiği için Arapçada kullanılan da bir şey. Mesela güçlü tek parça kayaya samet deniyor. Yani bütünlük, teklik ve kuvvetlilik esasını taşıyor samet fiili. Tüm ihtiyaçlardan kendisi münezzeh olup ama tüm ihtiyaçları ancak kendisiyle giderilebilecek anlamı da taşıyor. Bu anlamda tabii eksiksiz, gediksiz, noksansız ve fazlasız Samet bir selbi sıfat. Selbi sıfat ne olduğunu değil ne olmadığından bahseden, ortaya koyan. Yani onun münezzehliğini belirleyen, mesela Subhan da öyledir.
0: Onun selbi ne sıfat olduğu, dediğimiz sıfatlar.
1: Ne olduğu değil, ne olmadığıdır. Yani o hiçbir eksiklik onda barınmaz. Hiçbir şey noksanlık anlamında. Tabii bu anlamda tek yerde de geçiyor Samet, başka yerde geçmiyor.
0: Çok ilginç.
1: Ama İhlas suresinin özelliği Rabbimiz de bize tek bütünüyle sadece onu anlatan suredir. Ve onun içindir ki kendi başına bir bütünlüğünde Kur'an'ın üçte birine tekabül ettiğini Efendimiz söylemiştir. Yani mesela Kevser suresi sadece Peygamberimizi, Efendimiz'i anlatır. İhlas suresi sadece Rabbimizi anlatır. Bu anlamda önemlidir de ve İhlas bizim her an hayatımızın içinde onun ne olmadığını ve ne olduğunu tekerrür etme ve söyleme, bu sözü hayatımıza geçirme noktasında önemli bir sure. O yüzden bu sureyi çok sık kullandığımız için Samet ismi belki tek yerde geçiyor ama
0: çok fazla,
1: milyonlarca kere geçmesinin ağırlığından daha da fazla bir ağırlık olduğunu bugün tek yerde geçmişliğine rağmen hissedeceğiz inşallah. Tabii öyle bir şey ki onun varlığı bizler için, Samet oluşu bizler için çok çok önemli. Çünkü eğer o Samet olmasaydı biz ondan ihtiyaçlarımızı talep edemezdik. Samet olmasaydı dönüp ona bulamazdık. Samet olmasaydı, yani dönüyorum duruyorum, iyi ki de tek o Samet.
0: Birinden birisi, bir şey talep etmek, o talebin karşılığında sert bir ifadeyle karşılaşmak, reddle karşılaşmak veya çok daha ileri boyutta bir ters tepkiyle
1: ya da
0: karşılaşmak.
1: Sana şunu verdim, hadi karşılığını ver.
0: Yani Rabbimiz bunların hiçbirini bizden talep etmeden yegane zengin olarak her şeyi karşılıksız, hiç başa kalkmadan ihsan eden Rabbül Alemi.
1: Ve de her seferinde siz nasıl birisi olursanız olun.
0: Evet. Rahman ve Rahim sıfatlarında gördüğünüz.
1: Ve onun kuluysanız ve o size karşı artık bir samettir. Bu anlamda

0: da tabii onun eksiksiz oluşu, onun noksansız oluşu, onun gediksiz oluşu, onun fazlasız oluşu, tüm ihtiyaçlardan onun münezzeh olup ama tüm ihtiyaçların ondan karşılanıyor oluşu hakikaten Allahu Samet. Yani her tür ihtiyacımızda Allahu Samet demeliyiz. Çünkü bir şey yaşadınız. Mesela eksikliğini hissettiğiniz her durumda bu eksikliği hissetmeyen sadece Allah'tır. O ki o hissetmemesinin şeyi zaten peş sıra da gelir. Doğmamış, doğurmamış, doğurtmamıştır anlamında lem yelit ve lem yulet dediğimizde. Yani onun Samet oluşu da bunu kanıtlıyor. Samet olması zaten o öyle olmasını sağlıyor.
1: Zorunlu kılıyor
0: Tabii
1: belki de.
0: bu anlamda her şeyin sadece kullar için değil, güneşin, ayın, çiçeğin, buğdayın, kedinin, köpeğin yani aklınızı gelebilecek ve bilinenle bilinmeyen tüm mahlukatın dayandığı tek şey. Ona dayanıyoruz ve o ilk sebep ve son gaye. Yani her şey ondan
1: Dolayı var
0: var
1: ve
0: ve
1: sonuçta ona
0: ona
1: ulaşacak.
0: ulaşacak. Aynen öyle. Tüm ihtiyaçları gideren ve her şeyin dayanağı olması anlamında bize ne düşüyor?
1: Evet.
0: Yani ben tabii ilahiyat noktasında bu
1: Evet.
0: kelimenin Arapça kökeni ve ilahiyat bilimi ışığında biz Esma'yı işlemiyorduk
1: Evet.
0: biliyorsunuz. Bize düşen ne?
1: Evet, insan olarak, kul olarak
0: Evet,
1: bizim
0: ben tabii
1: hayatımızdaki yansımaları,
0: biz
1: tezahürleri
0: buna
1: nedir?
0: girelim diye düşünüyorum.
1: Lütfen hocam.
0: Öncelikle şöyle bir şey var. Efendimiz bir adamın duasında şöyle bir dua ettiğini duyuyor. Allah'ım sadece senden istiyorum. Çünkü ben şehadet ediyorum ki kendisinden başka kulluğa hiçbir layık olmayan ilah olan Allah, semud olan, doğmayan, doğurtmayan ve hiçbir şekilde kendisine eş ve benzer olmayan, ehad olan Allah'tan istiyorum.
1: Tam da İhlas suresinin mealiyle
0: Evet.
1: hitap
0: O
1: etmiş.
0: İhlas suresindeki anlatılan Allah'tan istiyorum deyince Efendimiz nefsimi kudreti elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah'tan dua edildiği zaman icabet edilen ve istenilen en büyük ismiyle istedi.
1: İstedi. Oh.
0: Ya Allah, ya Ehad, ya Samet. Tabii dolayısıyla da Samet ismi bu anlamda bana şunu söylüyor. Önce bilelim ki hani bazen kıyaslıyoruz ya. Yani şöyle olsaydı ne güzel olurdu demiş. Yani zannediyoruz ki öyle olunca bütün
1: Güzel
0: ihtiyaçlarımız
1: olacak.
0: gider. Yok böyle bir şey. Ama bizim algımızda bir subjektiflik var. Zaten sıkıntı belki oradan veya hikmeti de oradan. Nedir bu sıkıntı ya da şey? Bir kere bizim iki şeyimiz var, ölçümüz var. Biri fakirlik, biri zenginlik. Tamam mı? Şimdi önce fakirlikten başlayalım. Yani muhtaçlık demek fakirlik demektir ya. Ya
1: Evet.
0: Arapçadaki anlamı da odur. Hatta
1: Evet.
0: Hazreti Musa sana öyle karayım ki der. Yani sana o
1: Bu
0: kadar çok
1: kadar
0: ihtiyacım
1: muhtaç.
0: var ki muhtacım anlamında. Bu Hazreti Şuayb'ın kızlarıyla karşılaşmadan evvel. O hoş bir duadır ve sıkıştığınızda ya da bir seçenekler arasında doğruyu bulmakta zorlandığımızda ben genellikle bu duayı ederim. Senin lütfuna fukarayım diye. Şimdi fakirlik dediğimizde aslında algımızla alakalı bir şey. Dolayısıyla Samet isminin bizdeki şeyi karşılığı ne olmalıdır diye baktığımızda bir kere yetinmek ya da kanaatkarlık dediğimiz azla yetinmek veya
1: Olanla yetinmek mi
0: olanla
1: hocam?
0: yetinmek. Evet.
1: Yani çünkü sanki az olunca tamam evet ama bazen çok olup sizin arzu ettiğiniz nitelikte olmayan bir şey olabilir.
0: Aynen.
1: Neyse ona
0: Olanla
1: kanaat. Evet.
0: yetinmek de daha doğru olacak. Haklısınız. Bu aslında şöyle. Şimdi ben ihtiyaç sahibi diye düşündüğümde tanımladığımız bir kavramdır fakirlik. Fakat fakirlik konusunda kafamızın biraz karışık olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı bir tembel olduğu için fakir olanlar var. Yani aslında fakir değil. Sadece uğraşmıyor.
1: Çalışmamayı tercih ediyor.
0: Uğraşmıyor. Yani direniyor. Ona uygun geliyor. Hatta bugünlerde çok sık görüyorum. Çok da üzülüyorum. Genç kadınlar ve kucak

0: Sıcaklarında
1: Bebekler.
0: 9 ayın altında hemen hemen hepsi bebeklerle ve bu soğukta, bu yağmurda ve o bebeklerin ayakları bile çıplak.
1: Maalesef.
0: Oğlumla gidiyorduk. Yeltendim para vermeye. Dedi ki anne, evladının çıplak ayağını düşünmeyen bir anneye para verdiğimizin farkında mısın dedi. Yani bir an doğru söylüyorsun dedim, doğru söylüyorsun. Belki o acıta etmek için onu
1: Tabii.
0: kullanıyor. Bizi hani çorabı bile
1: Ama
0: yok.
1: çocuğu üşüterek yapıyorum.
0: Ha, evet, yani o bakış açısından. Bu tembel fakirlik biliyorsunuz bizim övdüğümüz bir şey değildir.
1: Evet, kastedilen şey de bu
0: Hatta
1: diyor.
0: yerdiğimiz, yerilen ve rızkı veren Allah'tır ama çalışmayı, gayreti belirleyen kuldur.
1: Evet.
0: Kul gayret içinde olmazsa rızk gene gelir ama gayretin ecri ayrı bir şeydir. Dolayısıyla biz bunu önemsemiyoruz. Ama bir de müstani fakirlik vardır. Yani kendini dünyanın kazançlarını önemsemeyen, konfora esir olmayan ya da servete kulu olmayan
1: İçinde
0: diyeyim.
1: şuur barındıran fakirlik.
0: Evet,
1: Terk
0: yani
1: gibi bir şey yani.
0: açlık çekse bile açlık korkusu yaşamayan. Genellikle bunun zıttı zenginlerde bile vardır. Yani aç kalmadığı halde hep açlık korkusuyla sürekli istifleyen insanoğlu. Dolayısıyla bizim ihtiyacımızı gideren, bizim muhtaç olduğumuz ama muhtaçlığımızı her daim onunla giderebileceğimiz merkezi, makamı düşündüğümüzde bize eğer ihtiyaçlarımız varsa, çünkü insan bir yanıyla fakirdir, bir yanıyla zengindir. Aynı anda soft fakirlik, yani tamamen fakir, tamamen zengin ben dünyada hiç görmedim. Belki tahayyülümüzde onu kullanıyoruz.
1: Anlamı daralttığımız için belki o istediğimizi buluyoruz.
0: Yani ütopik bir şey diye
1: Evet.
0: düşünüyorum. Yani nice fakirler var ki aslında zenginlerden daha doygun. Nice zenginler var ki aslında
1: Fakirlerden
0: fakir.
1: daha aç, evet.
0: Dolayısıyla bu olsun bir şey ettik yanıyla bakmak. Ve fakir yanımla konuşuyorum şimdi. Fakir yanım benim fakirliğimi kabul eden yanım demektir. Ve bu fakirliğimi kabul etmek demek benim ihtiyaçlarımın sonsuz olduğunu bilmek demek. Yani benim isteklerim bu noktada hiç bitmeyecek demek. Dolayısıyla isteklerimin bir gün biteceğini beklemek
1: Muhal.
0: sametliğe soyunmak demek.
1: Ne?
0: Tövbe haşa. Dolayısıyla biz her daim bir ihtiyaç içinde olup ama ihtiyaçlarımızın hangi noktada olursak olalım var olanlara yönelik olmayanları istemeden kabul ederek devam etmek hayatımıza. Esas şey bu, ölçü anlamında söylüyorum.
1: İdeal, evet.
0: Çünkü bizim zengin yanımızda da fakir yanımızda bir tembellik söz konusuyken zengin yanımızda da bir hırs zenginliği ya da kanaat zenginliği dediğimiz zenginlik halimiz var. Tıpkı fakirliğin tembeli gibi zengin de hırslı olanı. Dikkat edin, birbirinin çok zıttıdır bu ikisi. Ama
1: Sonuç aynı.
0: birleşme yeridir,
1: Evet.
0: buluşma yeridir. Fakir olan tembelliğinden zengin olan hırsından
1: Hırsından.
0: aynı noktada
1: Evet.
0: buluşur bizim öğretimizde. Neden? Çünkü onun hırsı kendi varlıklarıyla yetinmeyen demektir.
1: Onlara karşı kör olmasına sebep olur.
0: Aynen öyle.
1: Görmezden gelip daha
0: Oysa
1: fazlasını talep eden.
0: ihtiyaçlarını bilerek var diyen gerçek zengindir işte.
1: Evet.
0: İhtiyaçlarını bilerek kendisinde var olanı kabul eden kişi demektir. Dolayısıyla bu iki dengi düşündüğümüzde, yani bir sağ ayak sol ayak ya da bir kefeler gibi, terazinin kefeleri gibi düşündüğümüzde ihtiyaçlarımız her daim olacak. Bu ihtiyaçlar için bizim
1: Talep merceğimiz belli.
0: yani diyelim ki benim evim yok. Ya evim olması olmaması beni fakir kılmasıyla evi olanı zengin kılmıyor. Ya da şöyle diyelim, benim bana varlığımı gösterecek şeyler benim bu dünyada mülk olarak benim olan şeyler değildir gerçekten. Çünkü

0: Onlar dünyalıktır ve ben ölürken götüremeyeceğim şeylerdir.
1: Bu dünyaya ait burada kalacak olan
0: Aynen öyle.
1: şeyler. Bizden
0: Dolayısıyla
1: sonrakilere
0: onlar
1: naklolunacak.
0: benim için ne kadar benden ne kadar az olursa hatta
1: Hafif olursa yük.
0: benim ağırlığımı daha doğrusu artırmayacak demektir. Bu anlamda fakir yanım eksiklerimi görmek, zenginlik yanım ise varlıklarımı görmek adına önemli. Hani bir şeye ihtiyacım var mı deyince çok şükür yok diyen insan kadar zengin bir insan olabilir mi?
1: Müstani her şeyden,
0: Evet.
1: hiçbir şeye ihtiyacı
0: Ve bu
1: tabii ki,
0: insanın
1: tabii ki
0: dünya
1: yok.
0: ölçülerinde belki hiç parası olmayabilir.
1: Evet.
0: Ama
1: Belki
0: var
1: hiç kıymeti de
0: olanla
1: olmayabilir ama
0: yani
1: Allah'ın nazarındaki yeri
0: peki
1: kim
0: bu
1: bilir
0: noktaya
1: nedir?
0: nasıl gelinir? Bu noktaya Samet ismini birebir şahitlikle görülür. Ne istedimse verdi. Dünyada beni hiçbir şeye muhtaç etmedi.
1: İşte bu kanaatin sonucu mu hocam?
0: Evet.
1: Kanaatkarlık
0: İşte bize
1: yoksa
0: düşen noktası.
1: istediğim hiçbir şey olmadı ki, ne istedim de oldu noktasına gelir insan o zaman.
0: Kesinlikle. Ve dolayısıyla biz burada ihtiyaçlarım varken, ihtiyaçlarımı bilerek onların giderilmesi noktasında teslimiyeti sunduğum her an ben zenginim. Şey demişti bir yazar, gerçek zengin fakir gibi yaşayan, gerçek fakir de zengin gibi yaşayan parası olmadığı halde. Bazen bakıyorsunuz gerçekten sizin kendinize algınızla alakalı bir durum bu. Ve bu durum böyle olmasının güzelliği de belki bu. Bu bilinç yükseldikçe ne oluyor peki? Dünyaya bakışınızda yükünüz bir kere hafifliyor. Düşünsenize gece gündüz bir şeyler elde etmek için koştururken aynı enerjiyi ahiretimizi kurtarmak için koşturmaya dönüştürsek var ya
1: Muazzam bir şey o.
0: tabii ama bunu esamet bilgisini bilen birisi ancak yapabilir. Çünkü zaten benim ihtiyaçlarımı o gideriyor. Ve çünkü zaten o benim dayanağım. Onsuz bir an, onsuz bir ortam, mekan, onsuz bir şey yok ki.
1: Tabii.
0: Her yerde zaten Samet ismini kuşatıcı bir isim olarak da çevirenler vardır. Her şeyi kuşatan demektir. Çünkü nereye dönseniz Samet'i görmelisiniz ki dayanabilirsiniz. Onsuzluğun olmadığı bir an şeyi de tasavvur
1: Edilemez,
0: edemezsiniz.
1: evet.
0: Edilemez o
1: Evet.
0: yüzden de.
1: Her
0: Dolayısıyla
1: ortamda.
0: bizim birincil şeyimiz kendimizi tanımlamada Samet'in bize düşürdüğü görevler anlamında bize iz düşüm yansıması anlamında tecellisi anlamında bizim yapmamız gereken şey var olanla yetinmek ve yetinmeyi esas kabul etmek.
1: Evet.
0: O yetinmeyi de zaten bir şey söyleyeceğim. Ne kadar yetinme dediğimizde stabil hale, durağan hale getirmek değildir. Yetinmeye başladığınız andan itibaren size gelir de görmeye de başlarsınız.
1: İstemeyi burada nereye koyacağız hocam? Yani biz aynı zamanda Rabbimiz kendisine dua etmemizi, taleplerimizi ona iletmemizi, tamam kanaatkar olalım, var olanla yetinelim, bir taraftan da istemeye devam ediyoruz, diliyoruz, talep ediyoruz Rabbimizden.
0: Çok güzel bir yere temas ettiniz. O kadar önemli ki bu söylediğiniz şey. Hangi açıdan? Geçmişte eğer bugün bildiklerimi bilseydim birçok yerini değiştireceğim dualar vardı. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Evet biz isteyeceğiz. Duamız olmasaydı niye yaratırdım diyor Rabbimiz. Tabii ki isteyeceğiz. Ama güzel bir huzuru, güzel bir sağlık, afiyeti, güzel bir ahirette karşılanma için bize vesileler kılınmasını dünyada güzellikler ve ahirette güzellikler ederi mülkle hesaplanabilir mi?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Dolayısıyla elbette dua edelim. Samet'ten isteyelim. Samet'ten isteyelim. Ahiretten isteyelim. Yani isteyelim tabii, ama istediğimiz şey

0: faydalı olandır demiş Efendimiz. Yani Samet olan Rabbimiz bazen ihtiyaçları kulları aracılığıyla giderettir.
1: Evet.
0: Ve biz elimizden geldiğince her ne gördükse, kimin neye ihtiyacı varsa, özellikle ahiret bağlamında hemen o ihtiyacı gidermeye yönelik çaba göstermeliyiz.
1: Hüznü gidermek bile hocam o kadar
0: Tabii.
1: büyük bir
0: Siz ne
1: ikramla
0: yapıyorsunuz?
1: karşılaşıyor ki yani birisini sevindirdiniz. Hiç sebepsiz yere. Bugün birisiyle karşılaştık mesela oğlum dedi ki yani ne kadar çok gülen bir insan bu karşımızdaki insan dedi. Ne güzel işte dedim Allah ona ne güzel bir ikram nasip etmiş. Bizi de mutlu etti çünkü gülen birini görünce siz somurtup
0: Tabii
1: duramıyorsunuz siz de
0: ağlıyorsunuz
1: gülüyorsunuz.
0: bile gülüyorsunuz.
1: Aynen öyle yani bu hakikaten çok güzel bir şey.
0: İnsanın insanı giderebileceği her tür girişim Samet olan Allah'ın bu yöndeki kullandığı kullardan oluyorsunuz demektir. Bazen bir huzur, hani der ya, onlar ki sabrı ve hakkı tavsiye edin. Demek sabrı ve hakkı tavsiye etmek. Somutlaştırdığınızda neyi görüyorsunuz biliyor musunuz? Mesela çok sıkıntı içinde. Ama diyorsun ki kardeş Allah var. Ve bugünün yarını var. Ve bugünün bir kefareti var. Sanma ki çektiğin bir acı edersiz. Sanma ki çektiğin bu acı bir şeyin bedeli. Hayır, sen bunu ne kadar taşıyabiliyorsan o kadar da kazanç
1: Elde
0: alıyorsun.
1: ediyoruz.
0: Bir şey yaşıyorsun, bir şeyden geçiyorsun. Ya da ya bak, yaptığın yanlış. Allah sana vermiş. Sen ki bunu dağıtmalısın. Ya ben boş vermişliği bugünlerin illeti olarak görüyorum son dönemde özellikle ki Müslümanın Müslümana karşı görevinin tek bu olduğunu düşünüyorum. İyiyi emretmek, kötüden nehyetmek. O kadar belirgindir ki bu Kur'an'da defalarca vurgulanır.
1: Ama en çok
0: Hakkı ve
1: ihmal
0: sabrı
1: ettiğimiz
0: tavsiye
1: şey
0: etmek. Evet,
1: maalesef.
0: bana ne diyor? Geçiyoruz. Ya aklı var, fikri var, kendisi karar versin. Ama hayır, bir gün o anda sen de varsan ve sen bunu uyarmamışsan seni ahirette o an için yakana yapışacak. Niye
1: Tabii
0: bana
1: ki.
0: söylemedin?
1: Tabii ki.
0: Allah da soracak. Evet, uyumayabilirdi ama sen niye söylemedin?
1: En küçük şeylerden en önemli şeylere kadar ihmal
0: Evet.
1: edilmemesi
0: Hadi
1: gereken bir şey
0: bu
1: bu.
0: belki
1: Tabii.
0: bizi hep korkuttu ya da hani sana ne değiş tarzları yani öyle bir tarzla da karşılık verme ihtimali olanlara karşı biraz daha tedbir. Yani ben en azından kendim için hani uyarma görevi hissettiğimde ama orada işte şeyi düşünerek ben söylemeliyim onun iyiliği için. Samet olan Allah için. Çünkü zaten Allah bir şekilde bizim dayanağımız. Yani o muhtaç olduğunda bilmeli ki bir Samet olan Rabbi var. Onun farkına varması adına
1: Evet.
0: bizim bu ikinci ayak, birinci ayakta kanaatkarlık, zenginliğimizi ve fakirliğimizi doğru noktada buluşturmak, ikinci ayakta ihtiyaçları gideren olmak. Ne güzel bir görev değil mi?
1: İşte demin dedik ya ne isteyeceğiz Allah'tan? İşte bunu isteyebiliriz. Yani Allah'ın bizi ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderecek gidermeye vesile kıl diye yani böyle hayırlı
0: Bunun için
1: ya da hayrı
0: herhangi
1: tavsiye
0: bir
1: eden.
0: seviyede yoktur biliyor
1: Evet.
0: musunuz? 1 yaşındaki bir çocuk bile sana küçük elleriyle böyle ağlarken gözyaşını silse
1: Oo.
0: ihtiyacını giderdi demeli. Yani bunun için büyük olmaya gerek yok. Bunun için çok zengin olmaya gerek yok. Bunun için çok bilgili olmaya gerek yok. Yeter ki karşıdaki insanı önemseyelim.
1: Ya bunu
0: Yeter ki
1: hissettirebilelim.
0: onun ihtiyaç noktasında da biz birbirimiz için yaratıldık hissini verelim. Ve bunu verirken de bizi gören, işiten ve Samet kuşatan tek olan Samet olan Allah'ımızın huzurunda olduğumuzu bilelim
1: Evet.
0: ve birbirimize bunu hissettirelim. Ne kadar güzel, kolaylaştırıcı ve huzur verici bir şey. Her ne yaşanırsa yaşansın.
1: Allah bize nasip etsin hocam. Biraz da
0: Amin.
1: sanki hani kendi içimizdeki bir takım sorunları çözemememizden dolayı, belki başka duyguların işin içine karışmasından dolayı.

0: Bu derece samimi ilişkiler ve samimi iletişimler kuramıyoruz. O yüzden yanlış anlaşılıyoruz. O yüzden yanlış tepkiler veriyoruz uyarıldığımızda da.
1: Zaten hani biliyorsun 2 yıl boyunca biz ideal iletişimi anlattık. Ve anlattıkça en ufak bir şeye sorunu tanımlama noktasına geldiğimizde aslında oradaki boşluğun doğru bir Allah tasavvuruna kaynaklandığını.
0: Hep oradan.
1: Samedi bilen birisi, en azından ben kendim için söylüyorum, bugünden itibaren hem birisinin ihtiyacını giderirken, yani ona destek olurken, yanlış da söylemesen de olur ama söylediğin zaman ona bir doygunluk sağlıyorsan, ona her türlü bir ihtiyaç gideriyorsan, o samet olan Rabbin huzurunda ve seni kullandığı bir projede yer alıyorsun demektir ki ne güzel bir saf.
0: Güzel bir tanım oldu. Allah'ın kullandığı projede yer almak.
1: Evet, yani düşünsenize, yani tam tersi grupta da yer alabilirdik.
0: Tabii
1: Allah muhafaza. Ben hep safımı bugünlerde çok sık kullanıyorum çocuklarıma karşı da. Diyorum ki Müslümanın tarafsızlığı yoktur.
0: Hani taraf olmayan olur bertaraf.
1: Ya o manadan ziyade siz duruşunuzla, görünüşünüzle, sözlerinizle, kavlinizle ve edanızla Müslümanlığınızı her daim tanım ve anlaşılma noktasını dile getirmek durumundasınız. Hani hanımların bu anlamda biraz daha avantajı var işte tesettürleriyle, ama ne yazık ki erkeklerin böyle bir şeyini gösterecek belki de, hani o
0: maalesef
1: noktada
0: yani.
1: Sesiyle, sözüyle, tavrıyla, edasıyla, şeyden, haramdan kaçınmasıyla, yani öyle duruşlar sergilemeli ki Müslüman tarafını koymalı ve o taraf öteki tarafça korkulacak bir taraf olarak değil, hayranlık duyulacak bir taraf olarak göstermeli kendine. Ve ürkülecek. Yanlış yaparsak onlar bize karşı çıkar denilecek bir taraf olmalı Müslüman.
0: Tarihte bu yaşandı hocam. Yani
1: elbette.
0: Müslümanlar bu
1: bence
0: kimlikle
1: her
0: tanındılar.
1: Dönem yaşanıyordu.
0: Gene yaşanır. Yani gene olabilecek bir
1: çoğunluk
0: şey bu.
1: Çoğunluk belki olmadığı dönemler oluyor. Hı-hı. Ama zaten hiç kalmazsak helak olmuşuz demek ki zaten. Kesin vardır.
0: Mutlaka.
1: Bir kişi, 3 kişi, 5 kişi, 7 kişi, 40 kişi bir şekilde vardır yani dünya üzerinde. Ama bunun sayısını artırmak esas olan. Ve bu sayıyı artırmada biz her birimiz ne kadar bu anlamda halkanın bir şeyiysek, bir halkanın içinde bir zincir halkasıysak, ki gerçekten Akra Radyosu'nu bu anlamda kutluyorum ve çok teşekkür ediyorum hakikaten, bize binlerce dinleyicilerimize ulaşma fırsatı vererek bu halkayı çok kuvvetlendiriyor.
0: Elhamdülillah.
1: Ben hani burada sizinle konuşuyorum. Ben birçok kişiyle konuşuyorum birebir. Ama o konuşmanın aynı zamanda birçok kişiye ulaşıyor
0: bir anda
1: olmasının,
0: pek çok insana ulaşıp.
1: Geçen Bursa'da konferansa gittim ve dinleyicilerimizden vardı orada bizim programımızın dinleyicileri. Allah razı olsun.
0: Amin.
1: Şimdi bir an beni, ben sizin programınızı dinledim deyip gelince sanki hani sohbet etmişim onunla, daha önce konuşmuşum gibi
0: değil mi?
1: sıcaklık da duyuyorsunuz.
0: Evet,
1: ve şey de diyorsunuz, yani dua edin, yani siz bereketi artırıyorsunuz. Gerçekten öyle. Bazen burada benim bana sorun olan bir şey bile, biz burada çözülüyorsak o dinleyicilerimizin bereketiyle çözüyoruz.
0: Elhamdülillah. Allah
1: Ben
0: razı
1: ona
0: olsun
1: inanıyorum.
0: Hepsinden.
1: Ve bu anlamda Esma'dan Yansımalar programını da çok önemsiyorum. Yani en ufak bir sıkıntıda burada hangi isim bana ışık tutar dediğinizde, muhtaçlık anınızda Samet'i düşünmek ya da bir muhtaç gördüğünüzde Samet'i düşünerek ona yönelip onun ihtiyacını gideren olmak ve bu anlamda da bize verebileceğimiz herkesin, ama herkesin verebileceği mutlaka bir şeysi var.
0: Az önce dediniz ya hani eksiklik olması, zengin olmak gerekmez, çok bilgili olmak gerekmez. Bu biraz da az önce tarif ettiğiniz o fakirlik kavramının içinde yer alıyor. Onu da bilmek.
1: Kesinlikle.
0: Tabii
1: yani
0: ki eksikliyiz.
1: Tembel, biz bilgi açısından da tembel olabiliriz.
0: Tabii ki.
1: Mesela Kur'an'ı okumuyoruz.
0: Maalesef.
1: Ve bilgi tembeliyiz.
0: Evet.
1: Yani Kur'an bize ne diyor? Bizden ne bekliyor ve o söylerken bizi ne yöne sevk ediyor? Ben emirleri bilmeden nasıl emri bil maruf yapacağım? Marufları bilmeden. Ya iğneyin kötü olduğunu nereden öğreneceğim? Tabii ki bilgi kaynak, referans kaynaklarımdan öğreneceğim. Güzel örneği olan efendimden öğreneceğim. Onun yaptıklarından öğreneceğim. O yürüyen Kur'an'dı çünkü.
0: Evet.
1: O Kur'an hayatına
0: Her
1: geçirendi.
0: şeyin.
1: Elbise gibi giyendi. Dolayısıyla Allah bize de bunu nasip etsin inşallah. Yani
0: Amin.
1: Kur'an'ı hayata geçirmede bu onun zekatında bu şekliyle ya da onun bazen öyle bir şeydir ki bir insana sabrı önermek o insana ufuk açar. Sabrı önermek demek katlan, çek demek değildir ki.
0: Ne yapalım, başına geldi,
1: Bizi
0: dayanacaksın.
1: bilen bir Rabbin bunu
0: Amin.
1: yaşatıyorsa o kötü bir şey yaşatmaz. Kesin size yarar bir şeysi vardır. Sabret ve ona şükret ve hamd et.
0: Burada da hocam sağlam bir ahiret inancı
1: Tabii ki.
0: gerekli.
1: Ama zaten imanın iman eden ahirete iman etmekten
0: Evet.
1: bahseder. Allah'a iman, ahirete iman eş değerdir Kur'an-ı Kerim'de. Ben Allah'a inanıyorum ama ahiret kaygısı taşımıyorsam o gerçek iman değildir.
0: Dünyanın ebedi olmadığını kanaat
1: İşte
0: etmek,
1: ahiret zaten
0: bitecek,
1: dünyanın öteki
0: geçecek.
1: tarafı demektir ve ölüm sonrası hesabın varlığına kesin kes yaşayacağına %100 emin olarak duruşa geçmek demektir. Bilmiyorum siz nasıldınız. Ben hala her bir işimi bir sınav gibi düşünüp kaygı yaşarım. Yani ertesi gün diyelim ki bir anlatacağım bir şey varsa konferans gibi ben onun heyecanını taşırım ve resmen sınav kaygısı yaşarım.
0: Sürekli stres
1: Evet,
0: içindesiniz
1: benim hep dersim vardır. Zavallı anneciğim derdi ki bir gün bitmeyecek mi bu dersin? Hep dersim var, hep dersim var. Şimdi düşün, yani ben öyleyim. Bugün hoca olduğum halde öyleyim ki öğrenciliğimi düşünün.
0: yani. Düşünemiyorum.
1: Pazartesi gün sınav var. Sınavdan sonraya atardım her şeyi. Sınav bir bitti.
0: Hayat o zamana kadar
1: Tabii
0: duruyor
1: şu
0: sanki.
1: sınavı bir atlatayım ondan sonra. Niye bunu dert ediyoruz? Çünkü onun olacağını %100 iman etmişim.
0: Evet.
1: O sınavın sonucunun da benim hayatımı etkileyeceğini %100 iman etmişim. Ve ben o sınavı geçmek zorundayım. Ya da geçmek için çaba göstermek zorundayım. O yüzden lay lay lom işlere bakamam diyorum. İşte bunun
0: Aynısı.
1: aynısı.
0: Evet.
1: Ahiret sınavını geçmek zorundayız. O bir geçsin ondan
0: Bu
1: sonra
0: gitsin, ondan sonra ne
1: cennette her
0: istersek
1: türlü
0: yaparız.
1: kokteyl içkilerimizi içeriz. Efendim ne bileyim yüpeklerimizi yeriz. Koltuklarda sere
0: Evet.
1: serpe uzanırız.
0: İşte
1: Yani cennet.
0: tembellik de yapabiliriz herhalde o zaman, istediğimiz
1: Evet.
0: kadar. Evet.
1: Zaten onu diyor
0: Dinlenebiliriz.
1: ya
0: Evet.
1: ayet. Orada ne bir kaygı, ne bir
0: Keder.
1: keder, hiçbir şey duyulmayacak. Ya hep o günü biz, o gün için hazırlanıyoruz.
0: Evet.
1: O, ve o gün çok çabuk gelecek. Bugünler çok çabuk geçiyor. Bugün ne ki? Bugün koşturma günü. Bugün sınav için ayakta durma günü. Ve bugün o sınava iman ederek o bilinçle insanlara hakkı ve sabrı tavsiye etme, iyiyi önerme, kötüden sakındırma günü. Öyle baktığımız zaman biraz da tabii ne oluyor? Öncelikler değişmiş oluyor.
0: Değişmesi gerekiyor mutlaka.
1: Evet, zaten hani bilmiyorum bugünlerde çok sık yaşadığım için gözlerim artık çok az görüyor. Yani şöyle gözlüksüz
0: Gözlüksüz
1: göremiyorum.
0: az görüyor.
1: Gözümü takınca bir rahatlıyorum. Gözlük takma gibidir. Ben Esma'nın hayatta kullanımını öyle bakıyorum. O gözlüğü taktığınız zaman öyle bir netleşir ki ha dersin evet ya.
0: Büyük
1: Hiç böyle bak.
0: kolaylaştırıcılar da aynı zamanda
1: Ama
0: hocam.
1: zaten Rabbimizin isimleri saymakla bitmez ki. Bütün güzellikler ona aittir. O bize isimleri vererek bildiğimiz bir nesneden ya da bildiğimiz bir tanımdan hareket
0: Çağrışım
1: ederek
0: yapmam.
1: tabi Samet kullanılan bir şey Arapçada.
0: Evet.
1: Bütün parçalanmamış çok büyük kayaya Samet deniyor. Yani dolayısıyla şeyi bir Arap için o Allahu Samet dediği zaman ne olduğunu anlıyor. Dolayısıyla biz de onu yani düşünsenize ne şekilde dayanırsan dayan senin dayanağın tek olduğunu ve o dayanağın en zengin, en ihtiyaçsız, en ihtiyaçları gideren, her şeyi kuşatan, her an her yerde o dayanağı bulabileceğin bir tanımlama Samet ismi. Ve o bizi öyle bir rahatlatıyor ya da kuvvetimizi, kaybettiğimiz kuvveti o kadar. Çünkü dayanma ne demektir? Gücün yetmediğinde, güç almak adına, bir şeyin eksikliğini hissettiğinde o eksikliği gidermek adına başvuru değil midir? Ben sana niye gelirim, bir şey istediğimde geliyorum.
0: Güvendiğiniz için
1: Yani ve de senden ancak
0: kesin geri
1: alabileceğimi.
0: cevap alınacağını
1: Yani
0: bildiğiniz yere.
1: ben bu anlamda şeyi, bir de onun kuvvetinin, gücünün yüksek olduğunu bildiğiniz bir benzetmek için söylüyorum, teşbihte hata olmaz. Yani öyle ki onun çift dudağının çıkaracağı bir şey, lafa bağlı olan bir şeyi o kişiden istemeye gittiğinizde düşünsenize nasıl bir heyecan, nasıl bir şey yaşarsınız. Samet, Allah yani.
0: Hiç kimsenin yapamayacağına güç yetiren, her şeyin sahibi olan ve her şey onun elinde. Ancak
1: Kesinlikle.
0: gelirse ondan gelecek. Birileri aracı olsa bile, değil mi? Bu da hocam çok önemli. İnsan kendisi verirken de hani yardımcı olmalı, yardım eli uzatmalı. Dert ve ihtiyaç neyse insanlara dediniz ya. Kişi kendisi yardım ederken de yardım edenin kendisi olmadığını, aracı olduğunu, yardım alan da
1: Tabii
0: asıl yardımı Allah'tan
1: canım.
0: aldığını,
1: Tabii ki,
0: o
1: kesinlikle.
0: karşısındaki kişinin sadece bir aracı olduğunu da bilmesi gerekir.
1: Bir kere veren kim olursa olsun, kul olarak alması gerekenler de vardır. Ben verirken aynı zamanda başkasından da
0: Alırım
1: alırım.
0: tabii ki.
1: Bizde birbirimize vesile kılan olan Es-Samet Allah'tır. Benim ihtiyaçlarım gökten zembille inmez.
0: Evet.
1: O vesileler,
0: Evet, evet,
1: sebepler üretir. Bu sebeplerin çoğunda da onun güzel kulları vardır.
0: evet.
1: O güzel kulların duaları vardır. O güzel kulların güzel kavilleri vardır, sözleri vardır. Ve ben bilirim ki o gelen, getiren vesiledir. Ama o vesileyi de ben gönderenin hakkına severim. Yani bu öyle bir şeydir ki, hakkı, gerçek hakkı bildiğiniz zaman, tabii zaten öteki türlü verenin kahırlı vermesi, bak veriyorum bir de aşağılayarak vermesi dokunur insana.
0: Ya da
1: Ondan öyle bir şey almak istemezsiniz
0: benim verini fazlaca yüceltmem de bir
1: gibi.
0: sorun
1: Evet.
0: değil mi? Yani
1: Tabii,
0: siz veriyorsunuz
1: kesinlikle.
0: zannediyorum.
1: Tabii, kesinlikle. Zaten o tembel fakirin işidir o. Ve her verileni alıp onu şey yapmak, önemsemek ya da onu üstün görmek. Halbuki gerçek Samet Allah'tır ve Allah gönderir. Allah verir. Allah ihtiyaçlarımızı giderir. Öyle şeyler duyuyorum ki, kendi hayatımda da biliyorum. Bittim dediğin bir zamanda böyle tuhaf bir
0: Birden bir
1: şekilde işler
0: ferahlık.
1: rast gider. Birisi gelir. Yani işte geçen bir şey yaşadık. Anahtarsız kaldığımız bir anda, yani herkes yok. Eve girecek hiçbir durum yok ama eve girmesi şart. Bir şey oluyor böyle, başka bir şey geliyor. O seni eve çağırıyor. Yani
0: Çözümleyi veriyor Mevla. Her şeyi birbirine.
1: hep böyle de
0: Evet.
1: gider. Herkesin işi böyle gider.
0: Evet. O yüzden insanın böyle bireyci olması ne kadar saçma bir şey. Yani biz istesek de istemesek de birbirimize bağlı, muhtaç
1: Evet. Ve
0: varlıklarız ya.
1: birbirimize o noktada destek
0: Olmak.
1: olmakla mükellefiz. Sözle, zihinle,
0: Evet.
1: edayla ve
0: Her
1: malla,
0: şeyle,
1: mülkle.
0: evet.
1: Kesinlikle. Ki mal mülk işin en zayıf kısmıdır. Onu bile yapmaktan aciz kalıyoruz.
0: Bir çocuk şarkısı, ilahisi diyelim vardır hocam, çok beğenirim. Şöyle bir sözü var, diyor ki her ne vermiş ise Allah kuluna, vakıf olup vakfetmeli yoluna.
1: Ya
0: Yani hem vakıf
1: maşallah.
0: olacaksınız Allah size ne vermiş, hem de Allah yoluna vakfedeceksiniz.
1: Daha güzel bir,
0: Muhteşem bir söz. Ben
1: daha
0: çok
1: bunu
0: severim.
1: kullanmak lazım.
0: Evet.
1: Her ne
0: İşte
1: vermişse.
0: Allah kuluna vakıf olup
1: Bunu
0: vakfetmeli
1: sahip
0: yoluna.
1: olduğunuz gözleriniz dahil olmak
0: Tabii
1: üzere,
0: tabii. Her
1: aklınız
0: neyse.
1: dahil olmak üzere,
0: Tabii.
1: bilginiz, emeğiniz,
0: Her
1: el
0: neyse.
1: emeğiniz, size gelen tüm rızıkları paylaşma
0: Öyle
1: adına.
0: Samet Allah Teala Hazretleri o
1: Evet.
0: veriyor. E verdiyse kula da
1: Değil mi?
0: bölüştürmek ve pay etmek
1: Müthiş,
0: düşüyor.
1: müthiş. İnşallah
0: İnşallah hocam.
1: bugünün dersi de bu olsun. Aldığımız kadar vermeyi de esas alalım
0: İnşallah.
1: ve ihtiyaçların giderilmesinde Rabbimiz ihtiyaçları giderirken bizleri o işinde kullanmasını
0: o projede

0: yer
1: diyelim.
0: alalım.
1: Evet, o safta yer alalım.
0: İnşallah.
1: Onun takımında yer alalım.
0: İnşallah.
1: Ve o takımda yer alırken de koşturalım.
0: Bunu arzulu olalım ama en
1: Evet.
0: başta. Yani bu o arzuyu kaybediyoruz sanki zaman zaman. O arzunun çok diri tutulması
1: Tabii
0: çok önemli.
1: yolumuzda dikileceğini vaat eden de bir açık
0: Evet,
1: düşman
0: düşman
1: var yani.
0: var.
1: Adı bir mübin. Yani her koşulda senin önüne gelip oturacak, sağına, soluna, önüne, arkana. Hele hele böyle heyecan duyduğun da onun kahreden bir şey. Seni çelmeyecek de kimi çelecek?
0: Ay
1: Zaten
0: zavallı.
1: çelmişleri çelmiş. Yani onlarla derdi yok. Onun derdi senle. Dolayısıyla bak sen aç kalırsan diyecek sana. Ya
0: Tabii.
1: verme, sana gelmiş zaten. Sen hak etmişsin. Kim bilir o ne yaptı da hak etmedi gibi denklemler kuracak. Belki şey bulacak işte. Yok baksana çocuğuna çorap giydirmemiş gibi bahaneler de buldurabilir. Yani onu, o öyle bir yanı da olabilir.
0: Aa evet.
1: Yani o ne yaparsa yapsın. Ben onun için vermiyorum. Ben
0: Allah
1: Allah'ın
0: için yapıyor.
1: halifesi olarak, onu oradaki bulunan sorumluluk kişisi olarak. Çünkü ben onun bu sorumluluk ahlakımı onun adına üstlenmek zorundayım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o verme işi ben ona, verdiğim kişiye vermiyorum. Ben Rabbimin bana lütfettiğini onun adına paylaşıyorum demektir.
0: Evet.
1: Kime verdiğinin hiç önemi yok. O tabii ki şey yapalım yani, önceleyelim bu konuda,
0: Tabii, tabii, tabii.
1: alimlerimiz çalışmış, bize şeyler listelemiş önce kime vermeliyiz. Mesela akraban fakir dururken, yakınları
0: Tabii.
1: fakir dururken, yakınların ihtiyacı giderilmeden mümkün değil. Bu konuda ayette de sabittir. İnansın inanmasın, çevreniz, akrabanızda
0: Muhtaç nerede
1: muhtaç
0: varsa.
1: olanları kayırın. Tamam, kullandırtmayın kendiniz. Yani bir de tembel fakirler için hani verilmeye alışmışlara iş bulun mesela.
0: Onlara da öbür türlü bir
1: Tabii
0: yardımda
1: canım, tabii
0: bulunun.
1: yani
0: Yani
1: bilgi yardımı,
0: ihsanın bin tane
1: ehliyet
0: çeşidi
1: yardımı.
0: var. Evet.
1: Tabii ki ona kişilerle tanıştırma, onu bir şeye sevk etme. Kolaylaştırıcı, sizden kolaylaşmıyorsa onun mutlaka kolaylaştırıcıları vardır. Onu sevk etme. Onun çevresindekileri bu anlamda umutlandırma. Bize düşen vazifeler olmalıdır diye düşünüyorum.
0: Evet, efendim çok teşekkür ederiz. Güzel bir programdı.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Haftaya ne işliyoruz hocam? Ne var?
1: Sanıyorum Melik ismini
0: İsmini inşallah,
1: işleyeceğim.
0: inşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Peki,
0: Değerli
1: hoşçakalın.
0: dinleyenler, program konuğumuz her zamanki gibi İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşen Gürcan'dı. Samet ismi şerifini konuştuk bugün. Haftaya inşallah Melik ismiyle devam edeceğiz. O vakte kadar hocamızın verdiği ödevi ihmal etmeden,
1: Hepimiz, ben
0: hepimiz
1: dahil.
0: tabii ki ihmal etmeden bir hafta geçirelim, öyle buluşalım inşallah.
1: Deneyelim, test
0: Deneyim.
1: edelim ve ihtiyaçları gidermede birbirimize hep çorba yedirenlerden olalım
0: Evet,
1: inşallah.
0: fakirliğimizin farkına varalım ve aracı olduğumuzu da
1: Ve
0: bilelim inşallah. Ve
1: zenginliğimizi de fark edelim.
0: zenginliğimizi de fark edelim
1: Yani
0: inşallah.
1: aynı noktada buluşturalım
0: İnşallah.
1: fakirliği ve zenginliği
0: İnşallah,
1: inşallah.
0: inşallah. Çok teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: yeniden.
1: teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyenler, haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'den önceki ümmetlerin hepsinden ve onların başına vazifeli gönderilmiş peygamberlerin hepsinden ahd-ü misak aldığını bildiriyor. Eğer size bir kitap gönderirsem, hikmet indirirsem, sonra sizin arkanızdan bu kitabın indirilmesinden, bu hikmetin size bahşedilmesinden sonra bir peygamber gelirse sizin kitabınızı tatbik edici, size indirilmiş olanları teyit edici bir peygamber gelirse mutlaka ve muhakkak ve muhakkak ona inanın, inanacaksınız ve mutlaka ve muhakkak ona yardım edeceksiniz diye ahd-ü misak almış Allah-u Teala Hazretleri bütün ümmetlerden, bütün peygamberlerden. Bak, size gönderdiğim kitaptan ve hikmetten sonra bir peygamber gelirse o peygambere mutlaka inanacaksınız ve mutlaka ona yardımcı olacaksınız diye teyit ve takviyeli misak almış. Ve onlar da ikrar ettik ya Rabbi, kabul ettik ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi dediler. Böylece bütün insanoğluna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine iman etmeleri, bütün ümmetlere Peygamber Efendimiz'e tabi olmaları emredilmiş oldu. Neden bütün peygamberlere emredildi de yalnız Peygamber Efendimiz'den bir önceki peygambere emredilmedi? Niye sadece Hazreti İsa'ya, onun ümmetine, bak sizin arkanızdan bir peygamber gelecek, ona ittiba edin denmedi de niçin bütün peygamberlere emredildi? Allah-u Teala Hazretleri ilmi ezelisinde biliyor ki dünyanın muhtelif yerlerinde, muhtelif inançlardan, muhtelif akidelerde ve dinlerde çeşitli insanlar olacak. Hepsi bilsin diye, hepsi tabi olsun diye. Çünkü وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا اِلَا كَافَتِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنِذِرًا. Yani bütün beşeriyete, bütün insanlara peygamber gönderildiği için bizim peygamberimiz beşeriyetin kâfeyi, insan neslinin, insan cinsinin, yeryüzünün peygamberi.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılla saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz efendim. Akra'nın yeni hicri yıldaki özel gündemlerinden biri sağduyulu akıl başlığıyla gerçekleştirdiğimiz pek çok program var. Çeşitli söyleşiler, belgeseller. Bu manada bugün de programımızda, stüdyomuzda kıymetli bir misafirimiz var. Profesör Doktor Bilal Baş Beyefendi. Değerli hocam, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Dinleyicilerimize de selamlarımız, muhabbetlerimiz iletiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
2: Elhamdülillah. Şikayet olacak hiçbir şeyimiz yok. Nimetler içinde yüzüyoruz. Çok teşekkür ederim.
1: Efendim, Akra'da sağduyulu akıl başlığıyla bu dönemde dinleyenlerimize özel programları paylaşmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Tabii burada maksadımız Allah-u Teala'nın rızasını, sevgisini esas almak ve buradan hareketle insanın iradesini, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze aldığımız, etik değerleri, sorumluluğu merkeze aldığımız, özellikle insani tarafı unutturmayacak şekilde, yani insanın insan oluşunu ve her dönemde, her çağdaki sorumluluğunu ortaya koyarak hareket etmesi yönünde akıl-kalp birlikteliğini ortaya koyacak çeşitli özel programlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aslında bu konuyu pek çok yönüyle hocam irdelemeye çalışıyoruz. Yani insana bahşedilen bir nimet, akıl nimeti şüphesiz. Konunun birçok boyutu var. Sağlık yönüyle, psikoloji yönüyle, Kur'ani kavramlar yönünden hareketle açıklanabilecek pek çok yönü var. Kıymetli hocalarımız da bu farklı yönleriyle konuyu ortaya koymaya çalışıyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugünkü programımızda da sizlerle istiyoruz ki özellikle peygamberler tarihinden hareketle biraz bu kavramları ele almaya çalışalım. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hayatları, mücadeleleri, tevhid mücadelesi bizlere örnek olması açısından ibret verici halleriyle anlatılmakta, çeşitli yönleriyle. Onların tevhid mücadelesinin bugüne de yansımalarını görebiliriz. Bugünkü program özelinde de Hazreti İbrahim'i konuşacağız, değil mi hocam?
2: İnşallah.
1: Hazreti İbrahim'in mücadelesinden söz edeceğiz. Özellikle putları kırması, bundan söz edeceğiz ve yaşadığı coğrafya itibariyle de konuşmaya çalışacağız. Dilerseniz evvela Hazreti İbrahim, tabi Tevrat'ta da ismi geçen, anlatılan, Yahudilikte de önemli bir yeri bulunan bir peygamber. Hazreti İbrahim'i bu manada diğer kaynaklarda nasıl görüyoruz? Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor?
2: Tabii ki Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'den çok yerde bahsediyor. Ulul Azm peygamberlerden bir tanesi. Hakkında en fazla bilgi verilen peygamberlerden bir tanesi. Fakat Kur'an-ı Kerim'in peygamberlerle ilgili bilgi verirken, bize onlarla ilgili kıssalar anlatırken amacı belli bir ahlaki ilkeyi, tevhidi ilkeyi vurgulamak olduğu için onların hayatının tamamıyla ilgili bize Kur'an-ı Kerim bilgi sunmuyor. Boşluklar kalıyor. O bakımdan hem müfessirler hem dinler tarihçileri Tevrat'taki Hazreti İbrahim ve ilgili verilen bilgilere zaman zaman kritik bir bakışla müracaat ediyorlar. O bakımdan Hazreti İbrahim hem Yahudiliğin hem Hristiyanlığın hem de efendim İslam'ın, İslamiyet'in sahiplendiği, tevhidin babası olarak sahiplendiği bir şahsiyet olması, Hanif olması nedeniyle önemli bir şahsiyet. Üç din açısından da tabii hepsinin kendine has İbrahim'le ilgili kanaatleri var. O bakımdan biraz Hazreti İbrahim Tevrat'ta nasıl geçiyor, ondan bahisle başlayalım. Ondan sonra İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i esas alırız. Şimdi biliyorsunuz bu sağduyulu akıl kavramı bağlamında Hazreti İbrahim sorgulayan ve stratejik akıl, efendim putları kırması bağlamında bizim için önemli bir şahsiyet. Yani kavramımız açısından önemli bir şahsiyet. Hem Yahudilikte hem İslam'da biliyorsunuz Hazreti İbrahim bir akıl yürütme ve sorgulama modeli yani. Efendim, İslamiyet'te de Yahudilik kaynaklarında da Hazreti İbrahim'in ortak özelliği, merkezi özelliği onun tevhid mücadelesi. Bu yolda yaptığı büyük fedakarlıklar. Hazreti İbrahim Yahudilikte büyük atalar var Yahudilikte. Yani Yahudiliğin İsrailoğulların kurucu ataları dediğimiz İbrahim, oğlu İshak, oğlu Yakup aleyhisselam. Üçü de peygamber. Bu onların patriark dedikleri büyük atalardan bir tanesi. Yani Yahudilik anlayışına göre Yahudi İsrailoğullarının hikayesi Allah'la olan ahit ilişkisi İbrahim'le başlıyor. Ondan sonra en büyük ata yani Yahudiliğin de atası ve bu ataların özelliği Allah-u Teala Yahudiliğe göre söylüyorum. Bunların büyük itaat eylemlerinden yani emirler karşısında hemen semi'na ve ta'na deyip büyük fedakarlıklar yapmak. Mesela oğlunu kurban etmesi gibi. Efendim işte Urfa'da, Ur'da yaşarken Harran'da ve orada yaşlı bir insanken 75 yaşında Allah-u Teala kendisine Kenan diyarına git diyor. Yani Filistin'e git diyor. O da bütün varını yoğunu bırakıp bir garip olarak, bir yabancı olarak oraya gidiyor mesela. Bu itaat eylemlerinin neticesinde Allah Yahudileri seçmeye karar veriyor gibi bir şey var yani Yahudilikle ilgili. Biliyorsunuz önce Avram ismiyle giderken ulu ata manasına Tevrat'ta, daha sonra Allah Teala kendisiyle ahit yapıp kendisine şeriat verip onu peygamber yaptıktan sonra Avraham yani Abraham ismini alıyor. Efendim Kur'an'da malum çok geniş 69 kere geçtiği söyleniyor. Şimdi tabi Yahudilikte Hazreti İbrahim Azer'in oğlu değil de Terah diye birisinin oğlu efendim öyle geçiyor. Şeyden farklı olarak İbranilerin atası, inananların babası, Allah'ın dostu yani Yahudiliğe göre, Tevrat'a göre efendim Keldanilerin yaşadığı bugünkü Irak'ta, Mezopotamya'da, Fırat'ta Dicle'nin birleştiği noktaya yakın bir Ur denilen şehirde yaşadığı, sonra belli bir yaşta babasıyla beraber, yeğeni amcasının oğlu Lut'la beraber filan Harran'a göç ettiği yani Urfa bölgesine göç ettiği, orada yerleştiği, ondan sonra tevhid mücadelesini orada yaptığı, daha sonra da Allah'ın emriyle 75 yaşından sonra Filistin'e göç ettiğini ve orada vefat ettiğini biliyoruz. Kabri de orada hem İslam açısından Halilur Rahman denilen yerde. Dolayısıyla Tekvin kitabında bunlar bahsediliyor. Kuzey Mezopotamya yani Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Yani İslamiyet de bu Güneydoğu Anadolu şeyini kabul ediyor yani İslam kaynakları. Yaşadığı dönem milattan önce 2000'li yıllar. Yani öyle tarihleniyor. Yani Kitab-ı Mukaddes arkeologlarının yaptığı çalışmalarla. Çocukluğu, gençliği hakkında Kitab-ı Mukaddes'te fazla bilgi yok ama Kitab-ı Mukaddes'in tefsirlerinde bilgi var. Bunlar genelde İslam şeyiyle örtüşüyor. İlk vahiy Ur şehrinde geliyor. Şimdi orada Hazreti İbrahim'i anlamamız için çok önemli bir şey var. Sin kültü var. Yani Sin denilen bir pagan din var. Bu Sin kültü adına yapılmış, yani Sin denilen tanrı adına yapılmış çok sayıda tapınak var. Nedir bu Sin? Antik Mezopotamya ve Orta Doğu'da ay tanrısı Sin. Yani Sümerce Nanna. Efendim duyulan derin saygıyı ve tapınma ritüelleri adalet, kehanet ve bereketin simgesi kabul ediyor ay. Ondan sonra bunların 3 tane tanrısı var. Güneş var, Şamaş denilen güneş tanrısı ve İştar denilen Venüs yani tanrısı var. Bunlar işte biraz sonra bahsedeceğiz. İşte Kevkep, ondan sonra ay, ondan sonra güneş diye Hazreti İbrahim bunlar benim Rabbim diye bahsettiği şeyler aslında o dinin tanrıları. Hazreti İbrahim'in tevhid mücadelesi böyle bir ortamda oluyor. Yani bu kültün, bu pagan kültünün putperest kültün yaygın olduğu, hakim olduğu koskoca bir topluma, bir medeniyete karşı tek başına mücadele veriyor. Çok büyük bir şey yani. Efendim, tabii bu neden böyle Sin kültü var? Şundan dolayı var. Mezopotamya biliyorsunuz tarım toplumu. Tarım demek o zaman yüksek medeniyet demek.
1: Bereketli topraklar aynı zamanda.
2: Bereketli topraklar, zenginlik demek. Dolayısıyla uygarlık demek. Yani böyle büyük bir uygarlığı tarıma dayandığı için güneş, ay ve işte Venüs'ün bu

0: doğa olaylarını kontrol ettiğine inandıkları için, dolayısıyla kuraklıktan korunmak için, bereketli yağmurlar için, mevsimden düzenli gitmesi için vesaire vesaire, bu tanrılara yöneliyorlar. Kurbanlar kesiyorlar, ibadetler ediyorlar vesaire vesaire. Evet. Hazreti İbrahim'le ilgili kurban edilen Tevrat'a göre İshak'tır. Biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İsmail tefsirlerde geçmesine rağmen Kur'an-ı Kerim'de de orada kurban edilen oğulla ilgili isim verilmez, biliyorsunuz. Hatta erken tefsirlerden bazılarında İshak olarak zikredildiği, ama İslam geleneği daha sonra bunu İsmail'e yorumlamış. Bunu destekleyen hadisler var vesaire. Dolayısıyla onlara göre İshak kurban ediliyor. Eşi Sare annemi 127 yaşında. Hazreti Peygamber İbrahim şeye göre 175 yaşında vefat eder. Makpele mağarası diye bir yer Filistin'de bugün. Oraya gömülüyor Sare validemiz. İbrahim de sonra oraya gömülüyor. Başka peygamberler de, İshak ve eşi de oraya gömülüyor. Yani Tevrat dışı kaynaklara bakacak olursak Hazreti İbrahim Yahudi dindarlığının model örnek insanı, Allah'ı ilk tanıyan Yahudiliğe göre, aynı İslam gibi yani, put ustası olan babasının putlarını kırar, Nimrod onu ateşe atar. Bunlar Tevrat'ın dışında geçiyor yani, Talmudlarda, Midraşlarda vesaire. Hazreti Cebrail onu kurtarır. Bir de Yahudiliğe göre Hazreti İbrahim kendisine rüya ile değil de doğrudan konuşulan büyük peygamberlerden birisi. Yani onun Tanrı buyruğu ile ülkesini terk etmesindeki itaati Yahudilik için çok önemli. Biraz önce söylemiştim. Putperestliği reddetmesi çok önemli. Ve insanlığı aslında Yahudiliğe göre yeni bir din idealini, yani monoteizmi, yani bütün pagan tanrıların üzerinde olan, aşkın olan bir Tanrı inancı Hazreti İbrahim'le ilişkilendiriliyor. Tanrı bilgisine eriştiği söyleniyor. Yahudilikle ilgili çok detaya inmeye gerek yok. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum.
1: Pekala hocam.
2: Sağduyulu akıl.
1: Buradan hareketle şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bulunduğu bölgeyi düşünelim, konuşalım. Mezopotamya dediniz, tarım toplumu var ve kendi gündelik hayatlarını şekillendiren ay ve güneşin hareketlerine göre inançları da burada kısıtlı kalan bir toplum var baktığımızda.
0: Evet.
1: İbrahim Aleyhisselam geldiği bu kavme aynı zamanda hem kavmin inançlılarını, özellikle putperestliği yıkarak bir hayat mücadelesi, tevhid mücadelesi ortaya koyuyor. Enam suresinde de yine bu ay ve güneşe tapınma ile alakalı da ibret verici bir durum var. İsterseniz buradan devam edelim. Hem de burada akıl ve kalp birlikteliğini de ortaya koyan ibret verici ayet-i kerimeler.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bu toplumla ilgili, paganizmle ilgili birkaç cümle kurayım.
1: Buyurun.
0: Şimdi paganizm şöyle bir şey. Melekut aleminde, yani işte dünya üstü alemde özellikle doğa olaylarını kontrol eden, kontrol ettiğine inanılan bir takım manevi varlıklar var. Mesela bu güneşin ardında böyle bir güneşi kontrol eden bir manevi varlık. İşte ayı kontrol eden bir manevi varlık. Efendim mesela kilise tarihçisi Hristiyan kilise tarihçisi Eusebius bunların işte demigatlar olduğunu, işte yarı tanrılar, melekler olduğunu ve paganların aslında bunlara prestij ettiğini, bunlara taptığını söylüyorlar. Dolayısıyla paganizm melekut alemindeki işte ay, güneş gibi varlıkları kontrol ettiğini düşünülen bir takım manevi varlıklara aslında ibadet etmiş oluyor. Anlatabildim mi?
1: Hı hı.
0: Şimdi Hazreti İbrahim de tevhid de şu oluyor. Yani tevhid demiş oluyor ki tamam, sizin bu varlıklar orada var. Ama siz onları Tanrı gibi görüyorsunuz, ama onların da üstünde, onları da kontrol eden, onları da yaratan, varlıklarını devam
1: görünenle
0: ettiren
1: yetiniyorsunuz.
0: Hani aşağıda kalıyorsunuz. Yani melekut, daha yukarı çıkın ve tek Tanrı'yı bulun demiş oluyor. Hani bu önemli bir ayrıntı. Yani onlarla da tartıştıkları zaman, hani siz bu putlara mı tapıyorsunuz diye, onlar bunu inkar ediyorlar. Bu putlara değil, biz bu putların ardındaki bu manevi varlıklara aslında temasil, işte temsil ediyor onları. Yani onları temsil ediyor. Şimdi yani bu bilgi önemli. Çünkü bakın bu Enam suresindeki 74 numaralı ayet, işte 226. sayfada yukarıdan aşağı bu Hazreti İbrahim'in şeyini anlatıyor. Şöyle ve kezalike nuri İbrahim melekutes semavati vel ard. Tabi İbrahim'e işte bu şekilde diyor Allah-u Teala, gösterdik. Neyi gösterdik? Melekutes semavat. Yani arzın ve semanın melekutunu gösterdik. Yani oradaki manevi varlıkları, onların taptıkları manevi varlıkların gerçek mahiyetini İbrahim'e gösteriyor Allah-u Teala. Çok enteresan. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ ta ki şey olsun, yani yakın sahibi iman ehli olsun. Allah'ın varlığına yakin olarak pekişsin. Yani bir tür miraç, yani yukarı çıkarıyor, gösteriyor Allah onu. Ondan sonra, çünkü neden gösteriyor? Çünkü o putperestlerin taptıkları şeylerin gerçek hakikatini onlara göstermiş oluyor. Ondan sonra da felemma cenne aleyhi leylu diye bu başlıyor. Yani ne demek? İbrahim gecenin karanlığı üzerine çıkınca bir yıldız gördü. İşte bu yıldız muhtemelen Kevkep dediği onların taptığı Venüs, İştar. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya, güneşe tapmaları nedeniyle dedi ki, iddianıza göre demek ki Rabbim buha. Bakın dikkat edin, burada iddianıza göre var. Yani şöyle, bu tefsirde genellikle şöyle anlaşılıyor. Yani İbrahim aslında bu sorgulamayı yapmadan önce Müslüman değildi de, hani yani acaba bunlar da Tanrı olabilir mi diye, hani yukarısını dikkate almadığınız zaman o yukarıdaki ayeti,
1: o da kavmi gibi görünerek o olduğunu zannediyor ve sonra onların battığını fark edince öylelikle akletmiş olduğu gibi, hani düz mantıkla bakılırsa böyle bir yanılgı var.
0: Evet, yanılgı var ama bu ayetlere de, başka ayetlere de ters yani. Çünkü İbrahim lem yekün minel müşrikin diye başka yerlerde geçiyor. Hatta bir ayette diyor ki, babasına diyor ki, ya ebeti, ey babacığım, inni kacca eni minel ilmi diyor. Ma lem ye'tike. Yani ey babacığım, bana sana gelmeyen bir ilim geldi diyor. Bakın bunu babasına söylüyor ta Azer'e. Dolayısıyla aslında o hep Müslümandı. Fakat buradaki sorgulamayı oradaki kavminin ileri gelenlerinin efendim akletmesi için yapıyor. Öyle bir şey var. Yani önce işte yıldız, hani iddianıza göre demek ki Rabbim bu ha. Aslında böyle çevirmiş bu şey, meal. Çok doğru. İddianıza göre demek ki Rabbim bu diyor. Ha diyor, bakıyor. Yıldız batınca da diyor ki, ben batıp kaybolanları ilah olarak kabul etmem diyor. Sonra doğmakta olan ayı görüyor. Öyleyse Rabbim bu ha diyor. O da batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı, ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek, Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi, bakın dikkat edin, eriştirmiş önceden. Andolsun ki ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum dedi. Sonra işte en sonunda da yüzümü hanif olarak, Allah'ı birleyici olarak, gökleri ve yeri tamamen yaratan Allah'a çevirdim. Yani hanifen Müslüman dediği şey. Dolayısıyla biz burada aslında İbrahim'in buradaki akıl yürütmesinin öncesinde kalbinin mutmain olduğunu, yakine çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla gönlü mutmain. Burada akıl efendim, yani akıl deyince modern akıl anlaşılıyor. Bazen çoğu zaman öyle alıştığımız için, öyle eğitim gördüğümüz için modern akıl da işte Tanrı'yı dikkate almayan, insanın kendi sadece akletmesiyle, rasyonel düşüncesiyle efendim ortaya çıkan fail akıl.
1: Yani şöyle, görerek, bilerek, dokunarak materyalist bir bakış.
0: Materyalist, yani şöyle bunu ahlaki boyutu şöyle oluyor. Yani biz şöyle varsayıyoruz modern bakışta. Yani biz aklımızla bir şeyin hakikatini anlarsak ondan sonra ahlaki olarak da onun gereğini yaparız. O eyleme dönüşür. Ama hiçbir zaman böyle olmuyor. Çünkü insanın asıl eyleme dönüştüren şey gönlü. Yani evet, duyguları. Gönlü yani. Gönül mutmain olduğu zaman eyleme dönüşüyor. Olmadığı zaman dönüşmüyor. Yani dikkat edin, bu işte bu şeyin konusu, teması nedir? Sosyal medya, dijital alemdeki işte platformlara falan giren insanlar akılla girmiyorlar. Dikkat ediniz. Yani onların duygularını harekete geçirerek, dopamini harekete geçirerek yani bir bağımlılık yaratıyorlar. Ondan sonra dolayısıyla hep aslında gönül önde, duygular önde, kalp önde, akıl sonra bu kalbin bulduğuna, tabi olduğuna bahane üretiyor aslında bir yerde. Evet.
1: Biz bunu biraz da başkaca programlarda da işlemeye çalışırken yine değerli hocalarımızın farklı tespitleri de olmuştu. Evet. Akleden kalpler diye bir ifadeye ulaştık ki, yani kalbin akletmesi, bu birliktelik var, akıl kalp eğer mutmain ise akıl da bunu tasdik eden tarafa. Evet, tıpkı imanın oluşması gibi değil mi hocam?
0: Evet, aynı öyle. Yani şöyle, ideolojilerde bu vardır. Yani ideal derler. Yani aklın kabul ettiğini ama bu akıl Tanrı'yla bağlantısını, Allah'la bağlantısını kesmiş, oradan feyiz almayan, onun şeyini, azametini kabul etmeyen, onun karşısında boyun eğmeyen ama kendisini Tanrı zanneden bir akıl, yani modern akıl böyle bir şey. Yani metafizikle, numen alemle efendim irtibatı kesik. Neden? Çünkü o alemle biz bilgi, yani beş duyuyla biz irtibat kuramayız. Yani o bakımdan oraya var mı yok mu, oraya girmeyelim. Onu dikkate almadan bir akıl yürütmeyle bir hayat kuralım, bir ahlak kuralım diyen bir akıl bu. Modern çağda da biz aklı böyle anlıyoruz. Yani Allah'la irtibatı kesik bir şey anlıyoruz. Ama bu akıl işte şu andaki dünyadaki ahlaki durumu, bozulmayı, sefaheti gördüğümüz zaman bu aklın insanı mutluluğa götürmediği, felakete götürdüğünü görüyoruz. Mesela bir örnek verelim. Yani insanlar eğer akılla makul bulduklarını eyleme dökebilselerdi, milyonlarca insan mesela uyuşturucudan müptela olmazdı. Çünkü kullanan herkes biliyor ki yani bunun sonu felaket, yani vücudun perişan oluyor, hayatın perişan oluyor ama bakıyorsunuz gençler bunu yapıyor. Sigara mesela. Yani eğer böyle olsaydı olmazdı. Kalbin önceliği var. Yani Allah'la irtibat kuruyor. Allah oraya bakıyor. Kalp önce mutmain olacak. Ondan sonra İslam'ın emirlerini yaşamak da bu meydan okumalar karşısında ayakta durup insani, İslami, vicdani ilkeleri korumak da efendim o zaman daha kolay olur. Öteki türlü olursa, yani önce bu rasyonel akıldan başlarsak, bu akıl kalbin itminan olmadığı bir şey ikna olursa bize yükten başka bir şey getirmiyor. Yani aklen sabah namazına kalk diyorsun ama kalbin mutmain olmayınca o sana yük oluyor. Mesela örnek verirken.
1: Şekli kalıyor.
0: Şekli yani. Kalıyor. Yük oluyor. Gerçekten yük oluyor yani. Çünkü senin aslında kabul etmediğin bir şeyi sen papağan gibi retorik olarak söylüyorsun. Retorikten ibaret kalıyor. Yani lip service diyor İngilizler. Yani lip service, dudak servisi. Yani laf ediyorsun falan gibi. Evet.
1: Bunu gönle indirmek lazım.
0: Gönle indirmek lazım. Evet, gönüle kontrolü vermek lazım. Yani öyle düşünüyorum ben.
2: Sağduyulu akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmenin, gerçek bilgiyle huzur ve mutluluğa erişmenin gücü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Sağduyulu Akıl söyleşi programımızdayız. Stüdyo misafirimiz Profesör Doktor Bilal Baş hocamız bizlerle beraber. Kendisi aynı zamanda dinler tarihi alanında da akademik çalışmaları olan kıymetli hocamız. İlk dakikalarda bizlere İbrahim Aleyhisselam'ın Tevrat'taki ve Kur'an'daki konumuna ilişkin, anlatılışına ilişkin bilgileri de paylaştı ve onun tevhid mücadelesini konuşuyoruz. Buyurun hocam, tekrar sözü size bırakalım.
0: Şimdi belki biraz İslamiyet'in, Kur'an-ı Kerim'in vurgularına Tevrat'tan sonra bakmak lazım. Yani Tevrat'ın vurgularıyla tevhid bakımından yani Kur'an-ı Kerim'de zaten aynı şeyi söylemiş oluyor. Yani ayrıldıkları nokta Hazreti İbrahim'in işte İsrailoğulları gibi seçilmiş bir milletin baba, yani İslamiyet bunu kabul etmiyor. Yani tevhid ilkesi ve onun getirdiği şeriat, sonra Musa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriat, Yahudi dediğimiz annesi, yani soyu Yahudi olanlara has bir şey olmasını, ırkçı bir şeye indirgenmesini kabul etmiyor. Ama onun dışındaki tevhid ilkesindeki vurguları aşağı yukarı aynıdır diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de adı en çok geçen Ulul Azm peygamberlerden bir tanesi malumunuz. Benim tahminime göre en çok Musa Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Sonra da herhalde İbrahim ikinci geliyor. Şöyle diyelim, Kur'an-ı Kerim bütün şahıslardan az bahsetsin, çok bahsetsin. Kendi ilgisi ve temaları, işte tevhid mücadeleleri, efendim peygamber nübüvvetleri, ahlaki örneklikleri gibi ilgisi ölçüsünde bilgi veriyor Kur'an-ı Kerim. Bunu iyi anlamamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim aslında böyle bir biyografi kitabı değil. Bir tabakat kitabı değil. Bir kıssa kitabı değil. Ama kıssalar var içinde. Kıssaları Kur'an-ı Kerim yani enstantaneler halinde veriyor bize. Dolayısıyla arada çok boşluklar kalıyor. Yani Hazreti İbrahim işte şu zamanda ne yaptı, 75 yaşına gelinceye kadar ne yaptı gibi. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'den İbrahim Aleyhisselam'la ilgili kronolojik bir bilgi de bekleyemeyiz. Kesitler halinde bize bilgiler veriyor. Yani o mesajla ilgili bir şey. Biliyorsunuz babası putperest Azer. Biraz önce okuduk. İsmi geçiyor Azer'in. Urfa'da doğduğu ve büyüdüğü efendim kabul ediliyor İslam kaynaklarında. Tabii Ur'daki hikaye de yani Irak'tan da geldiği rivayetleri var ki kesin olmayan şeyler. Ateşe atıldığı Enbiya suresinde, sonra Filistin'e gittiği, orada vefat ettiği,

0: El Beyti ve İsmail. Sonra yine haccı ilan etti. Yani haccı ilan etti. Hac ibadetinin babası da Hazreti İbrahim'dir. Çok evet. Şeydir, bilim yani pek dikkat çekilmeyen bir şey ama hac menasiki, yani hacda yaptığımız şeyler, şeytan taşlama, sa'i, tavaf, bunların hepsi Hazreti İbrahim'in hayatından alınmıştır. Hı-hı. Mesela diyelim ki sa'ide biz 7 defa koşuyoruz. Neden koşuyoruz? Çünkü Hacer validemiz su ararken, evet, koşmuş. Yani onu canlandırma var. Taş atmada Hazreti İbrahim'in yaptığı
1: yolundan çevirmeye çalıştığı,
0: evet,
1: anda.
0: Evet, o var. Yani Hazreti İbrahim haccın babası, yani hac menasikinin ritüellerinin, ne, hı-hı, diyelim,
1: orada yapılan. Hepsinin kaynağı burası.
0: Evet, Hazreti İbrahim o bakımdan hac deyince akla gelen, İsmail'le birlikte Kabe deyince akla gelen. İslam kaynakları da 170 ya da 175 ya da 200 yaşında vefat ettiğini, Hebron'da Hazreti Sara'nın yanına, yani Makbele mağarasına, bugün orada bir cami var. Hadis ve tarih kitaplarında da Hazreti İbrahim'in Hazreti Peygamber'e, enteresan bir bilgi bu, en çok yüz olarak benzeyen peygamber olduğu söyleniyor.
1: Tekrarlayalım hocam.
0: Yani Peygamber Efendimiz'e en fazla benzeyen, yani fiziki olarak en fazla benzeyen peygamber olduğu söyleniyor. Tabii en önemli şeyi Hazreti İbrahim'in hanifliği, yani, evet, Allah'ı birleyici tevhid akidesini tesis etmesi çok mühim. Bunun için verdiği mücadele çok mühim. Efendim Kabe'yi kurması, haccı başlatması, Beytullah'ın hizmetkarı oluyor bir de. Yani o da ayette geçiyor. Yani orada insanları
1: davet ediyor.
0: Davet ediyor. Bir de Beytullah'ın temizliğinden, hizmetlerinden sorumlu. Tabii bu büyük bir şeref. Biliyorsunuz o bazı aileler var cahiliyeden beri. Bazı aileler büyük bir onur olarak birisi sikaye vazifesi, yani sulama, işte haccık gelenlere su dağıtmayı, birisi haccın işte şey Kabe'nin bakımını üstleniyor, birisi Kabe'nin temizliğini üstleniyor filan. Onların da atası, yani hizmetlerin atası da, ve orasının hac yeri ve kıble olması.
2: Sağduyulu akıl.
1: Değerli hocam, bu bölümde de yine devam edelim isterseniz. Yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesinde özellikle puta tapan kavmiyle olan mücadelesi ve putları kıran, öne çıkan, bu yönüyle de öne çıkan peygamberlerden, ulul azim peygamberlerden biri. Bu dönemi Kur'an-ı Kerim'de nasıl görüyoruz? Enbiya suresinde zannediyorum anlatılıyor bu bölüm. Evet. Neler aktarırsanız kıymetli hocam?
0: Şimdi daha önce Hazreti İbrahim'in ayı, yıldızlarla ilgili yaklaşımını, sorgulamasını, geri planını anlatmıştık. Hazreti İbrahim akıllarına hitap ederek, mantıklarına hitap ederek onları yanlıştan alıkoymaya, hidayete erdirmeye, Müslüman yapmaya gayret ediyor bir peygamber olarak. Dolayısıyla hani onun metodunda bu var. Kevkebi, sonra ayı, sonra şems batınca işte ben batanları sevmem diye oradaki akıl yürütmesi, yanında başka bir örneği, güzel bir örneği de onun gençliğinde yaptığı bir şey. Fecealehum cüzazen illa kebiran lehum. İşte tefsirlerin bildirdiğine göre bu paganların bir büyük bayramı var. Bu bayram sırasında bütün halkın katılması lazım bu bayramlara. Genellikle bu bir zorunluluk gibi oluyor. Efendim Roma putperestliğinde de var. Putperest kavimler böyle festivaller yapıyorlar. Dini festivaller, kutlamalar. O sırada işte putlar var. Hazreti İbrahim hastalığını bahane ederek bu şeye katılmıyor. Yani bu tefsirde verilen bilgiye göre bu merasime. Daha sonra merasim bittikten sonra tek başına giderek oradaki putları kırıyor. Yani oradan itibaren Kur'an-ı Kerim anlatıyor bize. Fecealehum cüzazen, işte onları paramparça etti. İlla ki sadece büyüğünü bıraktı. En büyük putu, yani en büyük heykeli bırakıyor. Ve baltayı da rivayete göre, tefsir rivayetine göre baltayı da onun boynuna asıyor. Efendim sonra kayboluyor yani. İşte kalu men feale haza bi alihetina diyor işte. Kim yaptı bunu ilahlarımıza deyince. İşte birisi diyor ki böyle bu İbrahim diye bir genç var. Feten. İşte böyle bir genç oğlan var efendim, o bu ağzına doladı bu putların saçma olduğunu falan filan, yapsa o ismi de İbrahim, yapsa o yol olur diyorlar, halkın önüne getiriyorlar, sorguluyorlar, sen mi yaptın bunu İbrahim diye sorunca o da diyor ki hayır ben yapmadım, İşte bak büyü yapmış diyor. Yani büyük put yapmış. Bakın işte balta da onda olduğuna göre üzerinde. O yapmış diyor. Ondan sonra

0: 64. ayet. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler İbrahim Aleyhisselam muhatapları ve hı hı. içlerinden hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz dediler diyor. Yani orada herhalde şeyler bir sorgulamaya giriyor. Yani Hazreti İbrahim biraz yani
1: tapındığımız
0: oluyor.
1: Şeyler ha. aslında taştan ama yani böyle bunun bir, öbürünü kırmasına hani böyle bir da aklımız ermiyor gibi bir duruma düşüyorlar.
0: Böyle bir acabaya giriyorlar ama hemen geri dönüyorlar. Hazreti İbrahim'e diyorlar ki hemen eski inançlarına dönerek yani böyle bir tereddütten sonra tekrar dönerek doğrusu bunların konuşamayacaklarını sen de bilirsin İbrahim diyorlar. O da diyor ki öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz diyor. Bir de yuh size diyor. Hı hı. Üffin lekuma yani üffin lekum. Yani Allah'tan başka taptıklarınız da hala akıl erdiremiyor musunuz diye onların akıllarına vicdanlarına hitap ediyor. Biliyorsunuz ondan sonra Nemrut'un adamları alıp onu ateşe atıyorlar. Allah-u Teala ateşe emrediyor bunu yakma diye. Diye Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçiyor. Şunu söyleyebiliriz. Hazreti İbrahim'in metodu akla hitap ediyor. Fakat akıl sadece yani akıl insanı hidayet noktasında İslam'ı kabul etmek noktası, tevhidi kabul etmek noktasında yardımcı oluyor. Fakat Allah'tan bir hidayet gelmezse yani kalbe, gönle bir hidayet, bir yönlendirme, ilahi bir yönlendirme diyelim gelmezse hidayet mümkün olmuyor. Yani onu da iyice bilmemiz lazım. Eğer öyle olsaydı yani işte İslam'ı çalışan, İslam'ı bizden 10 kat iyi bilen müsteşrikler var mesela. Onların Müslüman olması gerekirdi. Çünkü bütün hakikatleri apaçık görüyorlar. Kur'an-ı Kerim'i, hadisleri okumuşlar. Ama hidayet Allah'tan gelen bir şey. Ama bizim temamız neydi? Temamız yani sağduyulu evet. akıl. Hazreti İbrahim bu sağduyulu akıl metodunu kullanarak bize örnek olan efendim bir büyük şahsiyet, bir büyük peygamber. O bakımdan önemli. Ondan çıkaracağımız çok dersler var. Zaten bu dersleri çıkaralım diye Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bu geçiyor. Şunu da söyleyerek bitirebilirim. Bu kıssa Tevrat'ta geçiyor. Yani Tevrat'ta yani Kur'an'daki İbrahim'le ilgili bilgilerin çoğu Tevrat'ta da biraz varyasyon farkıyla bulunmasına rağmen efendim bu
1: putların kırılması hadisesi
0: putların
1: yok.
0: Kırılması hadisesi geçmiyor ama Tevrat'a yazılan bir takım tefsirlere daha sonraki Yahudi kaynaklarında bu geçiyor. Bunu da bir anekdot olarak söylemiş olalım. Yani İbrahim Aleyhisselam'la ilgili söyleyeceğim son söz şu olsun. Yani peygamberlik gerçekten çok zor bir şey. Çok büyük bir sorumluluk. Siz düşünün ki o zaman en büyük medeniyeti, en büyük imparatorluklarından birisinde yaşıyorsunuz ve bütün sistem putperestlik üzerine kurulu. Herkes bundan memnun, herkes bundan mutlu ve ona karşı bir tek başınıza bir mücadeleye kalkıyorsunuz yani bütün bir sisteme karşı. Gerçekten çok ağır bir sorumluluk. Allah-u Teala yardım ediyor, güç veriyor tabii ama yaptığı iş çok muazzam bir iş. Allah şefaatine nail eylesin.
1: Amin, amin inşallah. Çokça konuşulabilir, anlatılabilir şüphesiz birçok yönüyle ama geldik süremizin sonuna. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katılımınız.
0: Ben teşekkür ederim. İnşallah fayda hasıl olur söylediklerimizden.
1: İnşallah. Kıymetli dinleyenler Profesör Doktor Bilal Baş hocamız program misafirimiz oldu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı konuşarak onun dönemi ve buradan hareketle akla dair, inanmaya dair kavramları yine bu temamız etrafında irdelemeye çalıştık. Geldik programımızın sonuna. Bir başka programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız

Ağız Kahve Molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.

Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.

0: الحمد لله رب العالمين والآخرين المتقين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
1: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا بيرك بلي له خير مراد ديوسا جناب بك عسله عسله حساب الكلام bundan da bir şey anlayamamışlar da yani asel asel bal gibi yapar onu ne demek bal gibi yapar nedir demişler kale yuhabbibuhu ila jirani buna komşularını akrabasını dostlarını buna sevdirir onu severler yani akrabası dostları ahbapları komşuları onu severler niçin bu sevgiyi icap ettirecek hareketler var, ameller var. Ondan dolayı komşusu da memnun, akrabası da memnun, dostu da memnun, herkes memnun ondan. Bu memnuniyet içerisinde bakarsın ki ruhu kabzundur, o da ölecek gider. Demek ki Allah-u Teala'nın sevdiği kullarının iyisi nasıl olacak? Kendisini sevdirecek. Kendisini sevdirecek. Parasız pulsuz ama ecir çok büyük. Mükafatı çok büyük. Birbirlerine dostlar gidip geldikçe buradan aldıkları zevklerle beraber o rahmet-i ilahiye geliyor orada. Allah-u Teala seviyor kullar birbirini ziyaret ettikçe bu ziyaret edenlere rahmetini bol bol akıtıyor üzerine Cenab-ı Hak bunların. Bundan dolayı şimdi Müslümanlar da artık vakit bulamıyor ki sabahleyin erkenden işe, gece yarısı eve. E ne zaman dostunu ziyaret çıktın? Allah bilir işte. Halbuki böyle olmaz. İnsan büyüklerini daima sevdiklerini ziyaretle mükellef onun altında büyük fevait var. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِنِ خَيْرًا Cenab-ı Hak yine bir kuluyla hayır murad ediyorsa فَقَّهُ فِي الدِّينِ Bunu dinde fakih kılar. Dinde fakih kılar. Dinin inceliklerine agah olur. Dinini iyi bilir. Dinini iyi bilir. Bildikten başka bunun ahkamının nelere bağlandığını da hepsini bilir yani. İçini de bilir, dışını da bilir. فَقَّهُ فِي الدِّينِ Fakih olur dinde. وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا Dünyaya da metelik vermez en azından. Dinde fakih oldu mu? Dünyaya metelik vermez. Kendisini Allah alır. وَبَصَّرَهُ Uyubehu. Ondan sonra kendi ayıplarını görür olur. Başkasında ayıp aramaz. Başkasının ayıbını görmeye çalışmaz. Kendi ayıbı kendisine kafidir insana. Onun için Allah-u Teala'nın hayır murad ettiği kimselerin üç sıfatı burada zikrolunda. Birincisi dininde fakir olur. Dinini beller, öğrenir. Buna göre amel eder. İkincisi dünyadan elini eteğini çeker. Rızkına razı olur. Hükmetine razı olur. Çalışmaz değil. Çalışır da dünyaya kıymet vermez. Kazanır, mazanır. Saklamaz. Müslümanların yardımına kullanır. Ve bassarahu uyubehu bir de ayıplarını kendisine gösterir. Haset gibi, kin gibi, kibir gibi kötü ahlaklardan bunlardan kurtulmak çok zor. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin de iyi ahlakların sahibi olmak nasip etsin cümlemize. İzâ erâdallâhu bi abdini hayran yine Cenab-ı Hak Celle ve Alâ bir kuluyla hayır murad ediyorsa ceâle sanâyi'ahu ve mâruhu fî ehlil hifâz sanayi, ihsan, ikram, iyilikler. Bunu bir insan, Allah'ın hayır mürettiği insanlar, bu gibi iyiliklerini yapacağı vakitte, ikramlarını, ihsanlarını, atiyelerini, fi ehl-i hifaz, dindar, şakirin olan kimselere yaparlar. Allah'ın nimetlerine şükredebilen şakirin zümresinin hakkıdır bu ikramlar. Ama hayır murad etmiyorsa, bunun da iyilikleri, hayırları, hasenatları, Allah'ın nimetlerine şükretmeyenlerin eline gider. Boşa gider yani. Boşa gider. Ceale sanayi ve mağruf fî gayri ehl-i hifaz. Hifaz değil de hifazdır. Hifaz yani ehl-i kamil. Kamil insanların eline girer buyurur. Bir tanesi daha sıra. İzâ erâdallâhu bi'abdini hayran. Yine Cenab-ı Hak bir kulluyla hayır murad diyorsa ceale gına fî nefsih. Onun zenginliği nefsinde olur. Yani kâni'an bil kifaz. Kâniat eder Allah'ın verdiği az da olsa. لَا يَتَّبِهُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ Rızkını talep etmekte kendini yormaz. Yorgunluğa sürmez. وَلَيْسَ لَهُ اِلَّا مَا قُدْرَ Bilir ki Allah ne takdir ettiyse olacak. Sabahleyin erkenden, sabah namazından daha erken çarşıya gidiyor, dükkanına gidiyor, işine gidiyor. Neden ya? Biraz otur, bak çoluk çocuğundan namazını kıl, duanı yap, çoluk çocuğundan iki lokma ekmeğini deyi. Öyle ama geç kalırız efendi, müşterileri kaçırırız. Kaçmaz müşterinin merakından. Akşam oluyor, akşam vakti. Akşamdan eve evine gelmek lazım. Herkes erkek akşamdan evvel evine gelsin. Çoluk çocuğuyla beraber sofrasında otursun yemeğinizin. Yok. Ta yatsılara kadar, yatsıdan sonra kadar çarşıda oturur. Nedir bu yük ya? Sana takdir olunandan 5 para fazla senin eline geçmez. Akşama kadar beklersin orada ama takdirden başka eline bir şey geçmez. Bunun tecrübeleri de çok etrafı vardır. Tecrübeleri yakınmış olur. Onun için bu ceale gına fi nefsi, nefsini böyle zengin kılmış Allah-u Teala, bu bilir ki, yormaz kendisini yani. İbadet taata saldırı var. Ve tuka fi kalbi, korku kalbinde olsun. Korku, çobanın hikayesi çok hoşuma gider. Çoban, çoban işte, koyun gidiyor. Koyun giderken, Hazreti Ömer ondan koyun istiyor da, sonra da ona diyor ki işte, put bir dideyi verirsin filan. Hani falan hikaye. Ya Allah'ı ne yapalım diyor. Kendiyi kandırmak kolay. Kurt dedi diyeceğiz, yahut öldü diyeceğiz, bir şey diyeceğiz, kandıracağız ama Allah'a ne yapalım diyor. Çoban ama Allah'tan korkusunu kalbinde korkmuş taklamış. Ötede kalıbın kıyafetin yerinde ama bu korku içinde olmazsa kaç olur. وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ شَرًا Eğer şer murad ettiyse ne bak? جَعَلَ فَقْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ Bunun artık fakirlik gözünde böyle iki gözünde sanki aç kalacakmış, açlıktan ölecekmiş gibi gözünden böyle fakirlik gitmiş tarafa. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا Cenab-ı Hakk'ın hayır murad ettiği kullarından birisinde bak ne güzel. فَتَحَ لَهُ قُفْلَ قَلْبِهِ Şimdi hepimize bir kalp var. Bu kalbin üzerinde bir de kilit varmış. Kalbin üzerinde bir de kilit var. Bu kilidi Cenab-ı Hak kuştur. Bu kilidi açar. Nedir bu kilit ama? Kalbimiz öyle bir kilidi gördüğümüz yok yani. Yok ama diyor ki بَصَرَ بَصِيرَتَهُ Bu kalbin gözü de var. Bu başın nasıl gözü varsa bu kalbin içinde bir göz var. Burada nasıl kulak varsa bu kalbin de bir kulağı var. Demek ki bu bizim bilmediğimiz bir kilit var dışarıda. Nedir o? Körlük. Bu kilit körlükten. Hakkı görememezdik. Hakkı göremezdik. Hakkı tanımamaz. Hakkı bilmemek o körlükten ibaret geliyor. Cenab-ı Hak hayır murad ederse o körlüğü gideriyor. Ne yapıyor? Basiretini açıyor. Merâtibel kemal, kemal mertebelerine ulaştırıyor. Fe'innehu izâ hebbet rihül riyâhül eltâf. Cenab-ı Hakk'ın çok böyle her zaman için lütuf rahmetleri, yağmurları, rüzgarları her zaman akmakta. İşte bu rahmeti ilahiyeden sürülmüş tarlalar istifade eder. Dağlar istifade edemez. Taşlar istifade edemez. Kaya diyoruz ya, mermer diyoruz. Bunun üzerine de yağmur yağar. Fakat hiç faydası yok. Akar gider. Akar gider. Ama sürülmüş, hazırlanmış bir tarlaya rahmet inerse onun altında ustaklığına, toprakta iyi kemale gelir. Ektiğin vakitte güzel mahsul olursun. Binaenaleyh Cenab-ı Hak bu rahmetini yerlere nasıl veriyorsa gönüllere de aynı şekilde veriyor. Gönüllere vermesinin başlıca sebeplerinden birisi sabah vakti erken kalkmak. Bir. İkincisi camiye gelmek. İki. Şimdi rahmet-i ilahi nazil olur ama şimdi bu kubbenin altına rahmet inmez. Ne kadar yağmur yağarsa yağsın. Buraya rahmet gelmez. Çünkü üstümüzde kubbe var. Korunuruz bu rahmetten. Camiye gelirsen 5 vakit namazı camide kılar. Amudullah, nurullah. Bundan iktibas edersen Allah'ın lütfü olaraktan da büyük ecirlere nail olursun. Binaenaleyh kuflu kalbi, kalbin açılması Allah-u Teala'nın emirlerine inkiyat ile olur. Keyfine mi? O uykusuna kıyamıyor, rahatına kıyamıyor. O dinik basireti bağlı. Basireti bağlı. Adam aldı. O zaman inkeşeve hucubül eşkal an ayinül kulub. Yani partilerden perdeler kalkar. Allah-u Teala'nın nuru indi mi? Hatlerden perdeler kalkar ve fâbdır rahmet, rahmet-i ilahi taşarız artık. Taşar kalıyağına gelir. Ve eşleken nur, nur başta yayılma, benşe rahatsa, gönül genişler, rahatlanır. Neden? Kalp açıldı. Kalbin kilidi neydi? İşte bunlardı, bu dağda açıldı. Allah. Ve ceale fihi yakin. Burada bizde yakin hasıl eder Cenab-ı Hak. Yakin, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Üç tane yakın var. Bizim rahmetli koca bize şöyle öğretti. Ben de size öyle diyeyim. Oğlum baklava çok güzeldir. İşte hamuru açarsın. Cevizini korsun, şusunu korsun. Fırında verirsin, kızartırsın, tatlısını dökersin. Anlattım ya. Sende bir yakın hasıl oldu baklavaya. Ama yakın o kadar. Biliyorsun ki ha, şu baklava böyle olurmuş. Baklava dükkanın önünden geçerken gel gel. Bak işte hani ben sana tarif ettiydim. İşte buna diyorlar o baklava. Ha tepside bakarsın baklava ama bilmiyorsun ne olduğunu yine kırmızı benzerse bir şey. Ha bu da aynen yakın olmuş şimdi. Bir de gel bakayım otur şuraya getir bakayım bize bir tabak baklava. Bir de yiyorsun bakarsın. Ha şimdi tam hak talepin oldu. Anladın mı? Gel, herkes dese ki bu baklava değil yok inanmaz artık. Tattı bir kere tadını. Ondan sonra dünya bir araya gidiyor. Yok ya baklava öyle olmaz böyle olur yok yok. Herkes yanlış ben doğru.

Binaenle Allah hayır bıraktığı insana da bu yakini verir. Görmüş gibidir yani. Ve ceala kalbehu bi'a. Bak, biz şey yok artık. Muhafız edeyim. Yok, ambar olur. Ne gibi? Hisseder. Bu kalp böyle ne duyarsa alır. Bugün de insanların arasında böyle hafızası kuvvetli insanlar vardır. Duyduklarını zapt ederler. Ve ceala kalbehu selimen. Fakat kalbinin selamete gelmesi, bu da Allah-u Teala'nın yine lütfuna bağlı ki, emrad-ı galbiye, selamet, kalpte selamet, kalp hastalığına tutulmak değil. Kalp sağlam da ama orada haset var, kibir var, kin var, zulüm var, şu var, bu var. Daha yüzlerce. Bunlardan kalp kedi olur. Hiçbirisine iltifat etmez. Ben de Allah'ın bir kuluyum der. Büyüklük taslamaz, kimseyi incitmez, kimseyi rahatsız etmez, hakkına razıdır. Ve kalbehu selimen minel emradil kalbiyye, kalbin hastalıklarından salim kal. Ve lisanehu sadıkan, konuşurken daima doğru konuş. Kaçamak söz söylemez, kimseyi aldatmaz. Sadık, doğru söz söylemez. Allah cümlemizi bu sadıkların zümresine ilhak eylesin. Bu sadakattendir ki amellerde devam olur. Bir insan bir zaman ibadeti koyulur, sonra bakarsın ki gelmişler. Bu demek sadakatsizliğinin alameti oluyor. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstahak, istihkak ettiren kullardan zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi, ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize

0: kimse saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecek. Yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir diyorum. Efendim, bir Japon arkadaşımız vardı. Şöyle bir tespitte bulundu. Suna Hanım dedi, evlerinize misafir olduğum zaman nezaketi en üst seviyede siz Türklerde görüyorum. Ve misafirperverlik ve insanlık. Sizler bu noktada yani hani düşünebileceğim en zarif insanlarsınız. Fakat sokağa çıktığım zaman birbirine küfreden, hakaret eden, boğazını sıkan kornaçalar, bu Türkler acaba evine misafir olduğum Türkler mi diye düşünmeden edemiyorum demişti. Evet efendim, ben de bazen şöyle düşünüyorum. Özde çok zarif insanlarız. Çünkü inanıyorum ki bizim medeniyetimiz insana saygı üzerine kurulduğu için, bizim inancımız ve medeniyetimiz saygı ve sevgi medeniyeti olduğu için ve inancımızın temelleri bu olduğu için aslında biz özde çok zarif insanlarız. Buna yürekten inanıyorum. Hazreti Mevlana diyor ki, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Efendim, nezaket kuralları aslında bayramlık bir elbise değildir. Hani soyunup da kapının arkasına asacağımız, İhtiyaç duyduğumuz zaman giyinip kuşanıp arz endam edeceğimiz bir kıyafet değil. Aslında nezaket kuralları bizim cildimiz olmalıdır. Yani özde biz olmalıyız. Şimdi efendim, bizim inancımız gereği zaten biz hiçbir zaman yalnız değil. Dolayısıyla bakın, aslında bunun özünde şu var. Hiç kimsenin görmediği bir ortamda insana yakışmayacak çirkin bir tavırda olmak ve bulunmak insanın kendi özünü, kendi özüne saygısını zedeliyor. Nezaketin özünde bakın şunlar var. Zarafetin özünde öz saygı ve özgüven vardır. Öz saygıyı besleyen en önemli şey istikrardır, tutarlı olmak. İnsanın kendisine saygısını hiçbir zaman kaybetmemesidir diyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Çağlar Boyu Güncel Haber Kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatıyor.

Cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona, "Allah'ım, ona rahmetinle muamele et, ona acı" diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazdaymış gibidir. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece üstündür. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur.

muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsile öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil. Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batı'nın büyük filozofları.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Fekale Resulullah

sallallahu aleyhi ve sellem lekad hemmemtu en eb'ase el afaka ricalen yuallimunen nase sünene vel feraid kema ba'ate İsa havariyin kıyle lehu fe eyne ente min Ebi Bekri ve Umar kale innehu la gına bi anhuma innehuma mineddini kessem'i ve basar. Bu hadis-i şeriften bazı manalar alabiliriz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki lekad hememtü, istedim ki, arzuladım ki, gayret ettim ki en eb'ase ilel afaki ricalen, etrafa adamlar göndereyim, görevli insanlar göndereyim. Yuallimunen nase sünene vel feraid. Bu adamlar gittikleri yerlerde insanlara sünnetleri ve farizaları öğretsinler. Böyle adamlar göndermeyi istedi canım. Heveslendim, efendim, düşündüm, arzuladım. Kema be'ase İsel havariyin. İsa aleyhisselamın kendi zamanında ashabından olan havarileri etrafa dini öğretsinler diye gönderdikleri gibi istedim ki, arzuladım ki, himmet ettim, canım çekti ki, kasteyledim ki ben de bazı insanları etrafa, çevrelere göndereyim, insanlara sünneti ve farzları öğretsinler diye arzuladım dedi Peygamber Efendimiz. Bunun üzerine dediler ki قِيلَ لَهُ فَاَيْنَ اَنْتَ مِنْ اَبِي بَكْرٍ وَاَمَرٍ. Yani ya Resulallah, Ebu Bekir ve Ömer hakkında ne dersin, bu onlar hakkındaki kanaatin nedir, görüşün nedir? Yani onlar bu işleri yaparlar işte, göndersen Ebu Bekir Sıddık ve Ömer Faruk yaparlar mesela, onları göndersen dediler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki o zaman قَالَ اِنَّهُ لَا غِنَا بِي عَنْهُمَا. Benim onlara ihtiyacım var. Ben onlarsız yapamam. Ben onlar olmadan efendim olmaz. Efendim onlara ihtiyacım var. Mineddini. İnnehuma mineddini kessem'i vel basar. Onlar İslam dinindeki yerleri onların insanın vücudundaki gözün, kulağın yeri gibidir. İnsanın gözü olmazsa, kulağı olmazsa olmaz. Bunlar da İslam'ın gözü kulağı gibidirler. Ben bunları uzağa gönderirsem olmaz. Onlarsız yapacak durumda değilim. Onların yanımda olması lazım. Öyle, öyle kıymetli kimseler. Ebu Bekir Sıddık ve Ömer'in Faruk Efendimiz. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz etrafa, afaka, biladı, baideye, uzak diyarlara yine bu arzusuna uygun olarak insanlar gönderdi. Mesela Muaz ibn Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderdi. Vali gibi gönderdi, vazifelendirdi. Onlara İslam'ı öğret, İslam'a göre onlar hakkında hükmet dedi. Hatta sordu, yani onlara böyle idarecilik yaparken karşına bir sorun çıkarsa nasıl çözeceksin? Kur'an-ı Kerim'e bakarım, oradan çözerim ya Resulallah. Peki Kur'an-ı Kerim'de ona açık bir ipucu bulamazsan, o zaman ya Resulallah senin sünneti seniyene bakarım, ona göre hareket ederim. O zaman da bulamazsan, sünnetimde de bir tutulacak bir temel hatırına gelmezse, o işe uygun bir durum olmazsa ne yaparsın? O zaman içtihat ederim, gayret ederim, doğruyu bulmaya çalışır aklımla, efendim, vicdanımın sesini dinleyerek doğru olanı yapmaya çalışırım dedi. O zaman Efendimiz çok memnun oldu onun bu cevabından. Resulünün Resulünü böyle güzel anlayışlı kılan Allah'a hamdolsun dedi. Resulü kendisi, Allah'ın Resulünün Resulü de, onun da gönderdiği Muaz ibn-i Cebel, onun o anlayışından memnun oldu. Evet, biz de dinimizde önce Kur'an-ı Kerim'e bakarız. Kur'an-ı Kerim'de delil, belge, ayet, hüccet varsa ona göre hareket ederiz. Yoksa sünnet-i seniyeye bakarız. Bakmışlardır müçtehitlerimiz. Öyle çıkarmışlardır fıkhın ahkamını. O yoksa ona göre ondan sonra içtihat etmişlerdir. Birçok kimseleri göndermiştir muhtelif kabilelere. Bir mübarek zatı gönderdi bir kabileye. O mübarek zat kabileye gitti. Gayet sakin bir kimse. Gitti, namazını kılmaya başladı.
Bir akrabası gördü, ne yapıyorsun sen böyle? Ben dedi, İslam'a girdim dedi. Muhammed-i Mustafa'ya tabi oldum dedi. O dedi, hakkı söylüyor dedi. Allah'ın birliğine çağırıyor insanları. Güzel söylüyor dedi. Ben de yapayım dedi. Olur dedi. O da girdi. Ondan gördü bir başkası, ben de yapayım. O da girdi. O da girdi. Yumuşaklıkla bütün kabile Müslüman oldular. Onları topladı, getirdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ya Resulallah, bunların hepsi Müslüman oldu diye. Peygamber Efendimiz onu methetti. Sende dedi çok güzel ahlaki sıfatlar var. Böyle sükunet, telaşlandırmadan, kaçırtmadan böyle insanları ikna etme, toplama kabiliyetleri var diye onu methetti. Demek ki sakin sakin şey yapmak iyi oluyor. Böyle yumuşak yumuşak dikkatli davranmak iyi oluyor. Bizim de İslam'ı yaymak için dünyanın her yerine gitmemiz lazım. Her yerine. İşte mali kaynak olacak, güç olacak, teşkilat olacak. Göndereceğiz dünyanın her yerine. Bak şimdi birçok Güney Afrikalı Müslüman var. Bunlar Güney Afrika'ya nereden gittiler? Hindistan'dan, Pakistan'dan gittiler. Orada güzel toplum oluşturmuşlar. 500 bin kadar varlarmış. Efendim, buralarda da var. Güney Afrikalı Müslümanlar da var buraya gelmiş olanlar. Hatta bu camimizin açılışına da geldiler. Bir kısmı söyledi, ben Güney Afrikalıyım diye. Bak oralara kadar İslam'ı götürmüş bu kardeşlerimiz, Pakistanlı, Hindistanlı kardeşlerimiz. Sonra bu Endonezya'ya İslam'ı getirmişler. Ta efendim adaları geçerek, Hindistan'ı, Pakistan'ı geçerek getirmişler. Allah razı olsun. Bizim dedelerimiz Allah razı olsun ta Bosna'ya kadar, Kırım'a kadar götürmüşler. Moskova'nın yakınlarına kadar götürmüşler İslam'ı. Ondan sonra işler dönmüş ama vazife bitmez. Yani bizim de dünyanın her yerine İslam'ı götürmemiz lazım. Şimdi Hristiyan misyonerler bu işleri yapıyorlar. Kutuplara dahi gidiyorlar. Efendim kilise açıyorlar. İnsanları çağırıyorlar. Mektep açıyorlar. Hastane açıyorlar. Afrika'ya gidiyorlar. Efendim İryan Jaya'ya gidiyorlar. Efendim bu Papua New Guinea'ye gidiyorlar. Vahşilerin arasına gidiyorlar. Vahşiler bazen bunları kazana koyup kaynatıp yiyor. Bazılarını öldürüyor filan. Ama onlar bu vazifeyi yapmaya devam ediyorlar. Güzel bir çalışma. 300 kişiye bir misyoner gönderiyorlarmış. O kadar çok misyoner gönderiyorlar. Tabii onlar, mesela ben Endonezya'da, Jakarta'da gördüm. Üniversiteler orada, bizim kaldığımız otelin yakınında, çoğu Hristiyan üniversitesiydi. Üniversiteden mezun olanları kazanmış oluyor. Birçok İslam ülkesinde durum böyle oluyor. Çalışıyorlar. Diğer hadis-i şerif, لَقَدْ شَرَّفَكَ اللّٰهُ وَكَرَّمَكَ وَعَظَّمَكَ وَالْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ هُرْمَةً مِنْكَ يَعْنِ الْكَعْبَةِ Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümanın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Kabe-i Müşerefe'ye demiş ki لَقَدْ شَرَّفَكَ اللّٰهُ Ey Kabe-i Müşerefe, Allah seni nasıl şereflendirmiş, ne büyük şerefe mazhar olmuşsun. Kabe-i Müşerefe, müşerefe ne demek? Şereflendirilmiş demek. لَقَدْ شَرَّفَكَ اللّٰهُ Yani seni Allah ne kadar şereflendirmiş ya Kabe. Ve kerremeke, ne kadar efendim seni mükerrem kılmış. Ne kadar itibarlı kılmış. Saygın bir dünyanın en kıymetli mabedi. Ve azlameke, ne kadar seni muazzam kılmış. Kabe-i Muazzama da diyoruz. Kabe-i Muazzama da diyor. Ne kadar muazzam değerli. Ne kadar muazzam, hürmetli yani. Tamam. Seni şereflendirmiş. Efendim itibarlandırmış. Muazzamlaştırmış Cenab-ı Hak. Ne kadar muazzamlaştırmış ama dikkat edin hadis-i şerifin arkasına. Vel müminu Müslümana gelince Müslümanlığı düşünecek olursak azamı hürmeten minke. Hürmet ve saygınlık bakımından ey Kabe senden daha muhteremdir. Mümin Kabe'den daha muhteremdir. Diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor. Tabi müminin de tabi dereceleri vardır. İyisi vardır, çürüğü vardır, daha iyisi vardır, en iyisi vardır, insanı kamil olanı vardır. Ama Kabe'den daha kıymetli olması müminin
Burada umumi konuşuluyor.

Mümin senden daha saygındır, daha itibarlıdır. Ne demek bu? Müminlere Kabe gibi hürmet edin, saygınlık gösterin demek. Kalbini kırmayın demek, üzmeyin demek, itibar edin demek, ikram edin demek. Kabe'ye herkes hürmet ediyor. Örtüsüne yapışıp şıpır şıpır gözyaşları döküyorlar. Ağlıyorlar, dua ediyorlar. Etrafında dönüyorlar. Hacer-i Esved'i öpmeye gayret ediyorlar. Neler neler. Ne sevgiler, ne bağlılıklar. Mümin daha hürmetli. Müminin mümine daha çok hürmet etmesi lazım. Demek ki mümin mümini hem sevecek, hem ziyaret edecek, hem hürmet edecek. Çok önemli. Bunları yapsak biz, tam yapsak ne kadar Allah'ın iyi kulu olacağız. Ne kadar sevaplar kazanacağız. Ve üçüncü hadis-i şerif Taberani kitabına yazmış İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Lekad hememtü en amüre bilalen feyukuyme salate sümme ensarrufu ila kavmin yesmeûnen nidâe فَلَا يُجِيبُونَ فَاُحْرِكَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ Öyle arzu ediyorum ki, diyor Peygamber Efendimiz, içimden öyle yapmak geliyor ki, öyle kastediyorum ki, niyet ediyorum ki, Bilal'e emredeyim, فَيُقِيمُ السَّلَى O da namazı kıldırsın. Geç Bilal yerime, kıldır şu namazı diyeyim, yerime Bilal'i bırakayım, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh o namazı kıldırsın da kendisi ne yapacak? O namazı kıldırsın da sümme ensarahu ila kavmin ben de o insanların yerlerine gideyim ki yesme'unen nidae ezanı işitiyorlar da fela yücüibune ezanın hayy aleselah haydi namaza gelin, hayy alel felah, haydi kurtuluşa gelin diye davetine katılmıyorlar, davetine icabet etmiyorlar. Onlara gideyim de fe uhrika efendim aleyhim büyütehum. Onlar içindeyken onlara evlerini yakayım, başlarını yıkayım. Çatır çatır yakayım, ateşleri tutuşturayım, evlerini başlarına yıkayım diye istiyorum, arzuluyorum. İçimden öyle geliyor diyor Peygamber Efendimiz. Bu ne demek? Müslümanlar camiye mutlaka gelsin demek. Efendim yemeğe çok kaçırmışım da üzerinize afiyet bir gevşeklik çöküverdi de camiye gitmesem olmaz mı? Olmaz. Yemeseydin yine. Yediysen de gelmek daha iyi. Çünkü gelirken yürürsün, hazım da olur. Her şey. Namaz daha faydalı. Yatsam şurada daha iyiydi. Hayır. Her işini ayarını ona göre yap, namaza gel. Efendim falanca ile konuştuk da o bize ziyarete gelecek. Önceden o senden izin isterken namazdan sonra gel deseydi. Efendim işte haberim olmadan kalktılar karı koca geldi. O zaman hanımlar evde dursun o beyi al camiye gel. Görüyor musun hiç bırakıyor mu Ahmet sağ ol. Hiç kaçırıyor muyum? Alimallah kaçmak yok. Camiye gelmesi lazım herkesin. Mazeret yok ya. Yani. Her şey ona göre ayarlayacak. Faydası ne? 27 kat sevap daha fazla mahalle mescidinde kılarsa. Cuma namazı kılınan yerde kılarsa 50 kat daha fazla. Attığı her adımdan dolayı bir sevap kazanıyor. Bir günahı siliniyor. Bir derece yukarıya çıkıyor. Her adımdan dolayı. Cami böyle önemli bir yer. Cami insanı ihya ediyor. Cami Müslümanı sevaplara gark ediyor. Rahmet deryasına daldırıyor, fezalara uçuruyor cami insanı. Cami olmayan yerde ne yapacak? Cami yok. Eagleby'da adamın birisi demiş ki, bizim cami açtığımız yerde, ya bu ne biçim diyar, namaz kılınacak cami yok, bir yer yok, burada durulmaz demiş. Yani canı sıkılmış adamcağızın, mümin ya. Müminlerin hepsi aynı şekilde düşünür. Hep bu hadisleri okurlar, aynı şeyleri öğrenirler. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların kafa yapıları aynıdır, aynı güzelliktedir. Ya böyle namaz yok, ezan yok, cami yok, burada durulur mu demiş. Sonra oğlu bizim mescidin önünden geçerken bizimkilere yanaşmış. Ya ne yapıyorsunuz siz burada, ne oldu burası demiş. Burası cami oldu, hazırlık yapıyoruz demişler. Açılacak cami oldu, açılacak hazırlık yapıyoruz. Ha demiş, ben de zaten demiş bir şeyler sizin demiştim. Buradan haçlar kalktı, haçlar gitti.
Demiş ben burada zaten bir şey olduğunu sezinliyordum. Cami mi oldu burası? Cami oldu. Babam da zaten demiş böyle diyordu. Yani cami olmayan yerde durulur mu? Ne biçim diğer filan diye üzülüyordu. Babama şimdi gideyim müjdeleyeyim çok sevinecek demiş. Cami okyanusun azgın dalgaları arasında sığınılacak bir adadır. Yoksa köpek balıkları adamı hart diye bir ısırdı mı bacağını kopartırlar. Kafasından ısırırsa hort diye boynundan koparırlar. Kıpırdıyor kolu diye kolundan ısırırsa kolunu koparırlar. Bu okyanusun şakası yoktur dalgalarının. Gemilere böyle şamar gibi şaplattıkça dalgaları gemiyi ortasından bölüyor. Japon tankeri çok uzun yapmışlar. İki dalga arasında kalıyor. Trak. Bölünüyor suyun içine. Denizin şakası yok. Denizle şaka olmaz. Başka neyle şaka olmaz? Ateşle şaka olmaz. Başka? Elektrikle. Küfür de bunlar gibidir. Küfrün, şirkin, müşrikliğin şakası yoktur. Okyanusta gemisi batmış, kayığı devrilmiş bir kazazede gibidir. Şimdi yüzüyor ama, çırpınıyor suyun üstünde ama biraz sonra ne olacak? Yorulacak. Sonra çırpınırken köpek balıkları gelirse ne olacak? Gitti. Köpek balıkları batan gemilerin etrafına gelirler, yem toplarlar. İnsanları yem olarak yerler. İnsan yiyen mahluklar. Orada bir ada olursa ne olur? Adaya yüzer, çıkar, kumsala serilir. Hiç olmazsa denizden kurtuldum der. Camiler öyle. Ada gibidir. İslam öyle. Kurtulur. Camiye gelmesi lazım müminin. Gelmeyince çok hata ediyor. Bak Peygamber Efendimiz o kadar istiyor ki Bilal sen namazı kıldır diyecek. Eline meşaleyi alacak. Herkesin evi hurma dalından, tahtadan ya o zaman çelik olacak değil ya. Karınca yemesin diye çelikten ev mi yapıyorlardı o zaman? Efendim tuğla mı vardı? Yok. Çatır çatır bütün evleri yakmak istiyor. Ne demek? Herkes camiye gelsin demek. Bu işin ciddiyetini gösteriyor. Allah-u Teala Hazretleri camileri sevmeyi, cumaları, cemaatleri sevmeyi ve onlara müdavim olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: İnsan düşünür. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünür. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünür. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: ...90 Saniyede Edebiyat.
4: Diksiyon. En yalın tanımıyla seslerin, kelimelerin ve vurguların hakkını vererek sesin içindeki müzikal karakteri hissettirecek biçimde konuşma sanatıdır. Kavramın kökeni Latince diksio, yani söyleyiş biçimi kelimesine dayanır. Tarihsel süreçte bu disiplin, Doğu geleneğinde kelimelerin pürüzsüzlüğünü ifade eden fesahat, sözün etkileyiciliği anlamına gelen belagat gibi kavramların bütününü kapsayan modern bir şemsiye terim haline gelmiştir. Diksiyonu iki ana başlık altında incelemek mümkündür. İlk olarak seslerin ağızda tam ve net bir biçimde şekillenmesini sağlayan boğumlama ve fonetik süreçleri, yani işin mekanik kusursuzluğu gelir. İkinci başlıksa cümlenin anlamına ruh katan vurgu, tonlama ve durakların kullanımıdır. Bu noktada diksiyon sadece kelimeyi doğru telaffuz etmek değil, metnin içindeki anlam ve heyecan duraklarını kullanarak anlatımı estetik bir seviyeye taşımaktır. Kavramın kapsamı sadece sözlü iletişimle sınırlı değildir. Edebiyat biliminde de kelime seçiş yöntemi ve bir eserin kendine özgü kelime dağarcığı diksiyon olarak tanımlanır. Şairin veya yazarın kullandığı sözcüklerin ses uyumu, o eserin yazılı diksiyonunu, yani üslubunu oluşturur. Bu estetik tercihin gücünü anlamak için küçük bir vurgu değişikliği yeterlidir. Bu işi bugün bitireceksin cümlesinde, bu işi ifadesi vurgulandığında hedef, bugün kelimesi vurgulandığındaysa zamanın kısıtlılığı ön plana çıkar. Sonuç olarak diksiyon, özellikle tiyatro, hitabet ve şiir gibi sanatların ilk şartı olduğu kadar günlük hayatımızda da düşünceye en şık kıyafetini giydirme sanatıdır. Dilin müzikalitesi

0: kıymetini ortaya çıkararak iletişimin ikna gücünü zirveye taşıyan sözün hem mimarisi hem ruhudur.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akran, yol arkadaşım.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Akra. Akra. Akra. Akra.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedeniyim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı...

Dişim, ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Bir mucit, bir icat.
1: Ebu'l-İz el-Cezeri kitabı ve içeriği. Otomatik makineleri ilk defa yapan İslam bilgini, sibernetik biliminin öncüsü ve babasıdır. Cizre'de doğduğu için Cezeri diye meşhur olmuştur. Kesin olmamakla beraber 1136 ila 1206 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Cezeri, İslam medeniyetinin ileri olduğu, Doğu Anadolu'daki imar ve ilim işlerinin örnek derecede yürütüldüğü, zamanının ismiyle Karaahmet olan bugünkü Diyarbakır'da, Artuklu Sarayı'nda 32 yıl Reisül Amal yani baş mühendislik yaptı. Burada ilmi çalışmalar yapan Cezeri, aynı zamanda haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan sibernetik ilminin ilk kurucusudur. Yaptığı makineler ile bu ilmin temellerini atmıştır. İnsanlarda ve makinelerde bilgi alışverişi, bunların kontrolü ve denge durumu sibernetiğin esas konusudur. Bu ilmin gelişmesiyle elektronik beyinler ve otomasyon denilen sistemler ortaya çıktı. Bu bakımdan İsmail Ebu'l-İz el-Cezeri yaptığı mekanik makinelerle bu ilmin temelini atmıştır. O sadece otomatik aletleri yapmakla kalmamış, otomatik olarak çalışan sistemler arasında denge kurmayı da başarmıştır. Zamanla gelişerek bilgisayarların ortaya çıkmasına imkan tanıyan bu bilim dalı, bilgi alışverişi, kontrolü ve denge durumunu inceler. Mucidimiz el-Cezeri sadece suyun kaldırma ve basınç gücünü kullanarak tamamen yeni bir teknik ve sistem kurmuş, krank milini icat etmiş, çok yönlü otomatik makineler elde edebilmişti. Kurmuş olduğu otomatik sistemlerde ses, kuş, davul, zurna, ıslık gibi ya da çığlık çıkması gerektiği anda bu sesleri sağlayabilmişti. El-Cezeri, Artuklu hükümdarı Mahmud'un emri üzerine kendisini ilim dünyasında meşhur eden bugünkü adıyla olağanüstü mekanik araçların bilgisi hakkında kitap, eserini yazdı. Cezeri'nin kitabında yaptığı makineler, kendi kendine öten tavus kuşları, otomatik saatler, robot filler, ele su döken robot insanlar, su saatleri, otomatik kontrol düzenleri, fıskiyeler, kan toplama kapları, şifreli anahtarlar gibi icatlar ile pratik ve estetik birçok düzeni tasarladığı ve bunların nasıl uygulanabileceği yer almaktadır. Bu da bize onun ne büyük bir su ve makine mühendisi olduğunu anlatır. 20. asrın başından itibaren Batı dünyasında büyük ilgiyle karşılanan bu eserin İngilizceye yapılan tercümesinin ön sözünde meşhur bilim tarihçisi Profesör White Jr. birçok keşfin Leonardo da Vinci ve diğerlerinden çok önce Cezeri tarafından yapıldığını belirtir.
0: Bir mucit, bir icat.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
3: Eziyet edici her şeyden Allah'ın ismiyle korunurum. Öyle Allah ki onun ismiyle beraber olununca ne yerde bulunan ne de gökten inecek olan hiçbir şeyi zarar veremez. Her şeyi işitici O'dur. Bilici O'dur. Zikrini 3 defa söyleyip de kendisine herhangi bir şey zarar veren hiçbir mümin kul yoktur. Buyruğu işitmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Allah size bir rahmet nasip etmişse kimse engelleyemez. Gelecek. Rızkınız sizi eceliniz gibi arıyor. Ecelden kaçabilir misin? Kaçamazsın. Rızkından kaçabilir misin? Kaçamazsın. Gelir, ağzına girer. Uyurken ağzına akıtırlar yani insan. Mutlaka gelir. Bir kere bu rahatlık içinde olun. Harama hiç tevessül etmeyin. Yanlış kazanç yollarına hiç tenezzül etmeyin. Neden? Size rızk gelecek sana. Niye haramdan gelsin? Haramdan gelmesini istemiyorum de. Haramdan gelmesini istemeyince helalden gelecek. Önüne iki imkan çıkartır Allah insanın. Bir helal imkan, bir haram imkan. Ama gelecek olan aynı miktardır. Eğer acele ederse, imansızlık ederse, günahkarlık ederse, asilik ederse haramdan gelir. Yok ben helalini istiyorum derse aynı rızık döner dolaşır helalden gelir.
0: Dostça bir tavsiye.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba etmemiz lazım. Yani sözlerine, tavsiyelerine, emirlerine, sünnetine Müslümanlar olarak uymamız lazım. Kurtuluşumuz burada. Müslüman ülkeler ama birleşemiyorlar. Ama birbirleriyle birleşememekten öteye ihtilaf halinde, kavga halinde, bazen savaş halinde oluyorlar. Tabii Müslümanın Müslümana silah çekmesi asla olmaz. Efendim, Müslüman Müslümanın her yönden yardımcısı olacak, destekçisi olacak. Efendim, yardımına koşacak. Efendim, ihtiyaçlarını giderecek. Böyle bir şey görülmüyor. Neden? Çünkü Müslümanlar gerçek Müslümanlıktan uzak. Hakiki Müslümanlıktan uzak bir şekilde yaşıyorlar. Ve efendim bir sürü şeylerle, yalan yanlış fikirlerle avunuyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seven, Peygamber Efendimiz'i tabii sevecek çünkü dinin

esası o. Ezanda Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Namazda oturduğumuz zaman tahiyyatı okuyoruz teşehhütte. Efendim, o kadar ibadetlerimizin içinde, o kadar bizim için önemli, seviyoruz. Tabii severiz, elbette severiz, tanıyan mutlaka sever. Çünkü her huyu en güzel, her hali en güzel. Soyu güzel, huyu güzel, hali güzel, sözü güzel, tavsiyesi güzel, her şeyi güzel. Her şeyi inceledikçe göreceksiniz. En çok okuyacağınız kitaplar Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri olmalı. Okudukça anlayacaksınız ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neden Allah'ın en sevgili kuluymuş. Onu göreceksiniz. Bir de sanıyorum ki kendinizin Müslümanlığının asıl Müslümanlıktan ne kadar farklı olduğunu hayretle göreceksiniz. Ne yapmak lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesini öğrenmek lazım ve hayatını tanımak lazım. En başta okuyacağı, bitireceği kitaplar kütüphanesinde bunlar olmalı.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Müellefe-i Kuluba yapılan dağıtım. İçinde 4000 ukiye gümüşle bulunan Huneyn ganimeti dağıtılmak üzere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önüne konulduğu sırada Ebu Sufyan Sahr bin Harp gelip, "Ya Resulallah, sen Kureyşiler içinde servetçe en zengini olarak sabahladın. Bugün Kureyşilerin en zengini sensin," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam gülümsedi. Ebu Sufyan, "Ya Resulallah, bu mallardan bana da versen olmaz mı?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Bilal, Ebu Sufyan için 40 ukiye gümüş tart. Kendisine develerden de 100 deve veriniz," buyurdu. Ebu Sufyan, "Bundan oğlum Yezid'e de versen," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Bilal Habeşi'ye, "Ona da 40 ukiye gümüş tartınız, 100 de deve veriniz," buyurunca Ebu Sufyan, "Ya Resulallah, oğlum Muaviye için de versen," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Bilal, ona, Muaviye bin Ebu Sufyan'a da 40 ukiye gümüş tart, 100 de deve veriniz," buyurdu. Ebu Sufyan 300 deve ile 120 ukiye gümüşü alınca Peygamberimiz Aleyhisselam'a, "Babam anam sana feda olsun. Sen ne kadar kerem ve iyilik sahibisin. Seninle savaştığım zamanlarda sen ne güzel savaşçıydın. Seninle barış yaptığım zamanda da sen ne güzel barışçıydın. Senin bu yaptığın keremin, iyiliğin son derecesidir. Allah seni hayırla mükafatlandırsın," dedi. Hakim bin Hizam der ki, "Resulullah Aleyhisselam'dan 100 deve istedim. 100 deve verdi. Tekrar istedim, 100 deve daha verdi. Tekrar istedim, 100 deve daha verdi. Sonra da, "Ey Hakim bin Hizam, bu mal çok duru ve güzeldir. O, gönül cömertliğiyle tutan kişi için uğurlu ve bereketli olur. Gönül pintiliğiyle tutan kişi için de uğursuz olur. Onu yer bitirir de yine karnı doymaz. Üst el alt elden, veren el alan elden hayırlıdır," buyurdu. Rivayete göre Hakim bin Hizam, Peygamberimiz Aleyhisselam'a, "Seni hak ve gerçek dinle peygamber gönderen Allah'a and olsun ki, senden sonra hiçbir kimseden hiçbir şeyi almayacağım," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın verdiği 200 deveyi alıp, sonrakileri bıraktı. Hakim bin Hizam, Hazreti Ebubekir'in halifeliği sırasında da, Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında da, kendisine verilmek istenilen hiçbir şeyi almaya yanaşmamış, Hazreti Ömer, "Ey Müslümanlar cemaati, ey insanlar, Hakim bin Hizam'ı hakkını almaya davet ettiğime, kendisinin ise bunu almaya yanaşmadığına sizi şahit tutuyorum. Ona şu ganimetten Allah'ın nasip ettiği hakkı arz ettiğim halde o bunu almaktan kaçınıyor," diyerek şikayetlenmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam, Huneyn ganimet mallarından kendisine ayrılmış bulunan beşte bir hisseden Müellefe-i Kuluba dağıtmaya devamla,

0: Nudayr bin Haris bin Kerede'ye 100 deve, Süheyl bin Amr'a 100 deve, Huvaytıb bin Abdülüzzâ'ya 100 deve, Alâ bin Câriyetü's-Sakafî'ye 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a 100 deve, Akra bin Habis'e 100 deve, Malik bin Afün Nasri'ye 100 deve, Safvan bin Ümeyye'ye 100 deve verdi. Zayi olanların bedelleri ödenmek şartıyla Safvan bin Ümeyye'den emaneten 100 adet zırh gömlek ve gerekli silahlar alınmış ve bunların bazıları Huneyn ve Taif savaşlarında zayi olmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselam onların bedellerini de ödemek istediği zaman Safvan bin Ümeyye, "Ya Resulallah, ben bugün Müslüman olmak istiyorum," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ganimet malları arasında dolaştığı ve onlara göz gezdirdiği sırada Safvan bin Ümeyye Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında bulunuyor, develer, davarlar ve güdücülerle dolu vadiye doğru bakıp duruyor, Peygamberimiz Aleyhisselam da onun halini göz ucuyla süzüyordu. Safvan bin Ümeyye vadinin içindeki mallara bakışını uzatınca Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "Ebu Vehb, o vadi pek mi hoşuna gidiyor?" diye sordu. Safvan bin Ümeyye, "Evet," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "O vadi de içindekiler de senin olsun," buyurdu. Bunun üzerine Safvan kendisini tutamadı. Peygamber kalbinden başka hiçbir kimsenin kalbi bu derece masivadan pak ve üstün olamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür dedi ve hemen orada Müslüman oldu. Safvan bin Ümeyye der ki, "Resulullah bana bu ihsanda bulununcaya kadar kendisi insanlar içinde en çok nefret ettiğim, en çok kin beslediğim bir kimseyken nihayet bana insanların en sevgilisi oluvermişti." Safvan bin Ümeyye Müslümanlığını İslam amelleriyle geliştiren, güzelleştiren Kureyşilerdendi. Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam, Huneyn ganimetinden kendisine ayrılan beşte bir hisseden Esid bin Harise'ye 100 deve, Haris bin Hişam'a 100 deve, Kays bin Adi'ye 100 deve, Abbas bin Mirdas'a 100 deve, Mahreme bin Nefel'e 50 deve, Umeyr bin Vehbül Cümahi'ye 50 deve, Hişam bin Amr'a 50 deve, Said bin Yembu'a 50 deve, Adi bin Kays'a 50 deve, Osman bin Vehbe 50 deve verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Huneyn ganimeti mallarından kendisine ayrılan beşte bir hisseden Cirane'de her birine yüzden aşağı deve verdiği Müellefe-i Kulüp arasında şu kişiler de vardı: Tulayk bin Sufyan bin Ümeyye, Halid bin Esid, Şeybe bin Osman bin Ebu Talha, Ebu Senabil bin Bakek, İkrime bin Amir, Züheyr bin Ebu Ümeyye, Halid bin Hişam bin Mugire, Sufyan bin Abdülesed, Hişam bin Velid bin Mugire, Saib bin Ebu Saib, Muti bin Esved, Ebu Cehm bin Huzeyfe, Uhayha bin Ümeyye, Nefer bin Muaviye, Alkame bin Ulase, Lebit bin Rebi'a, Halid bin Hevze, Hermele bin Hevze, Abbas bin Mirdas. Peygamberimiz Aleyhisselam Abbas bin Mirdas'a Muhacir ve Ensar gibi 4 deve vermişti. Abbas bin Mirdas buna kızdı ve söylediği bir şiirde meal olarak şöyle dedi: "Benim ganimetimle Ubeyd adındaki atımın ganimetini mi bölüştürdün Uyeyne ve Akra arasında? Hiçbir içtimai yerinde ne Hısn ne de Habis benim büyüğüm Mirdas'a üstün olmamışlardır. Ben de şu iki kişiden aşağı kalır bir kimse değilimdir. Bugün alçaltılan bir daha yükseltilmez." Hazreti Ebu Bekir Abbas bin Mirdas'ın söylediği beyitleri Peygamberimiz Aleyhisselam okudu. Abbas bin Mirdas Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelince Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "Benim ganimetimle Ubeyd adındaki atımın ganimetini mi bölüştürdün Akra ile Uyeyne arasında beytini sen mi söyledin?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, "Babam anam sana feda olsun ya Resulallah, bu beyit senin okuduğun gibi değildir," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Böyle değil de nasıldır?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir beyti Abbas'ın söylediği gibi okudu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "İkisi de birdir. Önce ha Akra'dan başlamışsın ha Uyeyne'den. Sana ne zararı var?" buyurdu. Hazreti Ebu Bekir, "Babam anam sana feda olsun. Sen ne şairsin ne nakilsin ne de böyle olmak sana yaraşır. Şehadet ederim ki Yüce Allah'ın biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz buyurduğu gibisin," dedi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra dinliyorsunuz.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: Akra. Akra. Akra. Akra. Okudukça. Eser: Çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli kitapseverler. Peygamber Efendimizin etrafındaki halka aldığı buyruk neticesinde genişlemeye başlamıştı. Sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd ve diğerleri etrafında halkalanıyordu. Uzaklardan bir haberci gönderen Ebu Zer Hazretleri de yakındır Mekke'ye düşecekti. Anlatıyor. 20. bölüm. Bizzat gidip kendisini görmeye karar verdim. Kardeşim dedi, git gör ve hakikati anlamaya çalış. Yalnız dikkat et. Mekke halkı sana bir kötülük eriştirmesin. Onlardan kendini sakın. Sırtıma bir erzak torbası, elime bir değnek alıp yola çıktım. Mekke'ye girdim. Nebilik iddia eden zatı tanımıyordum. Önüme çıkanları sormayı da doğru bulmuyordum. Kabe'ye sokuldum ve orada 3 gün 3 gece kaldım. Erzağım bitti. Zemzemle iktifa ediyor ve açlık duymuyordum. Kabe'yi tavaf eden olmuyordu. 4. gece aynı haldeydim. Bir de ne göreyim? Güzellikte misilsiz bir insan zuhur etti. Allah'ın Resulü. Kabe'yi tavaf ederek namaza durdum. Bekledim. İbadeti bitip selam verince hemen yanına gittim ve elimde olmadan bağırdım. Allah'ın Resulü, sana selam olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki sen onun Resulüsün. Çehrelerinde memnunluk ifadesi belirdi. Sordular, kimlerdensin? Gıfar kabilesindenim. Kime misafirsin? Kimseye misafir değilim ve geceli gündüzlü 3 gündür buracıktayım. 3 günden beri ne yiyip ne içersin? Yiyeceğim tükendi, zemzem suyuyla geçindim. Hiç sıkıntı çekmedim, vücutça daha iyi hale geldim. İşte benim Müslümanlığa girişim böyle oldu. O, kainatın efendisi. İslam selamıyla ve sana selam lafıyla insanları

Onları ilk selamlayan, hiç kimsenin hücum ve tasallutunu düşünmeden imana koşan Ebu Zer'dir. Ebu Zer, Kabe'de karşılaştığı ve hemen teslim olduğu Allah Resulü'nden şu emri aldı. İşi gizli tut. Başkalarına hiçbir şey söyleme. Doğruca yerine gidip kabilene vaziyeti haber ver. Gizlice davranıp iman etsinler. Sen de ne vakit bizim meydana çıktığımızı işitirsen hemen gel aramıza katıl. Bir anda içi en derin aşk ve heyecanla dolan Ebu Zer Hazretleri cevap verdi. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, İslam ve imanı kabilemin en kalabalık muhitlerinde en yüksek sesle telkin edeceğim. Allah'ın sevgilisinden tam ve ileri bir Müslüman olarak ayrılan Ebu Zer, artık kendisine malik olamayacak kadar ulvilik aleminin cezbesine dalmış ve ihtiyatı unutmuştur. Nitekim Kabe'den çıkar çıkmaz, Kureyş büyüklerinin etrafta toplu halde bulunduğunu görünce avaz avaz haykırıyor. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed onun Resulüdür. Kureyşliler davranıyorlar. Yürüyün şu dininden dönen herifin üzerine, bildirin şunun haddini. Ve Kureyş büyükleri ellerine geçirdikleri taş, tahta, katı toprak ve kemik parçalarıyla Ebu Zer'in üzerine çullanıp onu kan revan içinde bırakıyorlar. Bereket versin ki Allah Resulü'nün amcası Abbas yetişiyor. Ebu Zer'i peçeliyor, ona siper oluyor ve kurt gibi saldıran müşriklere haykırıyor. Ne yapıyorsunuz? Bu adamın Gıfar kabilesinin ulusu olduğunu bilmiyor musunuz? Ticaret yollarınızın onların toprağından geçtiğini unutuyor musunuz? Ancak bu sözler üzerine bir an düşünen ve tereddüde düşen Kureyşliler Ebu Zer'i bırakıyorlar. Vecd ve aşk sarhoşu Ebu Zer Hazretleri bununla kalmayarak bir gün sonra hareketini yine Kureyş büyüklerinin toplu olduğu bir yerde tekrar edecektir. Onların önünden hışımla geçecek, suratlarına dik dik bakacak ve yine aynı iman nidasını avaz avaz yükseltecektir. Yine Ebu Zer'in üstüne atılacaklar, yakasına yapışacaklar, onu öldüresiye pataklamak için davranacaklar, fakat yine Abbas yetişecek ve ilahi cezbenin bu coşkun örneğini yine kurtaracaktır. Ebu Zer Mekke'den çıkıp rüzgar hızıyla memleketine döndü, kardeşi Enis'i buldu ve haykırdı. Allah'ın Resulünü gördüm ve iman ettim, hadi sen de derhal iman et. Şimdi Ebu Zer ve Enis Hazretleri annelerinin huzurundalar. Anne, Mekke'de Allah tarafından gönderildiğini bildiren zatın davasını kabul ve bu görüşte kendisine iman ettik. Sen de görmeden iman et. O da iman etti. Ve Ebu Zer Hazretlerinin kabilesi, Gıfar Ocağı, bu aşk nefesinin esişiyle bir hamlede yarı yarıya İslam'la hayat buldu. Gizli davet, siper arkasında. Resul olmuşlar ve etraflarını uyandırmak emrini almışlardır. Fakat bu emri insanları tek tek avlayarak yerine getirmektedirler. Henüz cemiyetin açık mücadele meydanına çıkıp küfürdekilere aleni tebliğ devresine girmemişlerdir. Hiçbir şey gizli değil, bütün dava ortada ama her şey kendi içinde oluyor, gelişiyor. Bir bütün halinde dışarıya huruç hareketi yapamıyor ve büyük sirayet teşebbüsüne girişemiyor. Öyleyse henüz içine doğru bir oluş, dışına doğru değil ve bir siper arkasında hazırlık, bir meydan okuyuş değil. Müslümanlığın kapısını açan anahtar şehadet kelimesi. İlk davet buna. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Davet bazı istikametlerde sert engellere çarparak mahzun mahzun geriye dönerken bazı istikametlerde de misilsiz bir tesir kemendi içinde insanları sımsıkı zapt ediyor. Davetin geriye döndüğü sert engeller kötü itikadları içinde donmuş tipler. Yani Kureyş'in sözde akıllıları, zenginleri, hatırlıları, kendisini bir şey ve kendi aklını en doğru sananlar. Bunlar bütün fezayı titreten davet karşısında hissiz, alaycı ve tahkir edici. Gençler ve halk tabakasının fakir ve zayıf fertleri ise davetin cazibesini hemen ona kendilerini bırakıvermekte gösteriyorlar. Zira genç adamın tazeliği ve heyecan kabiliyetiyle fakir ve zayıf insanın nefsini hor görüşü ve benliğinden uzak duruşu, kendilerinde ilahi hitabın nuruna kulak açtırıcı bir saffet ve istidat yaşatıyor. Bunlar fakirler, mustaripler, kimsesizler, bedbahtlar, esirler ve evet bilhassa gençler. Nuru bir anda kucaklatıcı nasibe, gurur ve sahte emniyet duygusunu tanımamış olmakla ermişlerdir bunlar.
Kureyş müteazzımlarının ruhları ise kalın örtüler altında. Müteazzımlar yavaş yavaş fakat gittikçe genişleyen İslam dairesinin başlangıçta birdenbire düşmanı olmadılar. Zira işi hafife aldılar ve ilk intişar kademesinde İslamiyet'in kendi kör nefislerini kırıcı bir istikamet tutmadığını gördüler. Kendilerine ani bir taarruz gelmediğine göre sadece nefislerini geriye çekmek ve kaptırmamakla kaldılar. Kureyş müteazzımlarındaki ilk intiba İslamiyet'in garip, hor, değersiz bir şey olduğundan ibaretti. Böyle olunca da hak din başlangıçta düşmanlık değil, istihza mevzu oldu. Varlığın nuru gözleri namütenahilik alemine çevrili ve insanoğlunun en güzeline mahsus vakar ve heybet dolu. Bazı toplulukların önünden geçerken Kureyş müteazzımları karanlık yuvası kafalarını birbirine dayamış, ellerini ona doğru uzatarak mırıldanıyorlar. İşte bize semadan bahseden, Abdülmuttalip soyundan garip adam. Ve Allah'ın sevgilisi bu kırıcı hitap karşısında gözlerinin istikametine ve çehresinin vakarına zerrece değişiklik gelmeden hiçbir şey işitmemiş gibi yürüyüp uzaklaşıyorlar. Güneşler doğup bata dursun, Allah davası ilerliyor. Gelen yeni o günün yenisi değil, ebedi yenidir. Ve her yeninin baştaki mahzun kaderiyle bu pörsümez yeni elbette ki eski ve bayatın kapkaranlık ağzını böyle açılırken görecektir. Bize semadan bahseden şu garip adama da bak. Her peygamberin ve onlara bağlı bütün büyüklerin her devirde daima hikmeti içinde bulunduğu ilahi kanun. Allah davasının dostu Allah, Allah davasının düşmanı da put. Yani puta tapanlar. Allah'ın dostları davayı düşman kutbu ile ele alınca kavganın kopacağı besbelli. Tevhid davasını aksiyle yani ibadet edilmeye müstahak olanın yanında ibadet edilmeye müstahak olmayanları, dost ve düşman kutupları bir arada ele almak, Kureyş putlarının maskesini sıyırmaya ve ölü hüviyetlerini meydana çıkarmaya varacağına göre boğuşma başlayacaktır. Mücerretlerin mücerredi olan Allah'a şehadeti birdenbire yadırgamayan Kureyşli, müşahhas manada kendi putuna taarruz başlayınca işi görecek ve birdenbire aksül amele geçecektir. Böyle oldu. Böyle olunca kavga alevlendi. Bu an Kureyş müteazzımlarının artık ihtizayı bırakıp bütün şiddetleriyle taarruz ve düşmanlığa geçtikleri dem. Kureyş müteazzımları tarafından kainatın efendisine karşı başlayan ilk düşmanlık çığırı içinde Müslüman olanlardan biri de Husayn. Oğlu İmran daha evvel Müslüman, kendisi Kureyş'in hatırlılarından. Artık Müslümanlarda putlara karşı hakaret gözlerden saklanmaz halde. Kureyş ileri gelenlerinden bir topluluk gidip Husayn'ı evinde buldu. Onu biliyorsun ya, hani Allah tarafından gönderildiğini iddia eden adam. Git ona de ki bizim ilahlarımıza atıp tutmasın, sonu fena olur. Peki dedi Husayn, hemen gidip söylerim. Hemen git, biz de arkandan gelelim. Husayn arkasında Kureyş müteazzımları doğru Allah Resulü'nün evine gitti. Kureyşliler onu eve yakın bir köşede beklediler. Husayn tek başına Allah Resulü'nün huzuruna çıktı. O anda Allah Resulü'nün etrafındaki sahabiler arasında Husayn'ın oğlu İmran da var. Baba ve oğul öfkeli nazarlarla göz göze. Husayn gözlerini Allah'ın sevgilisine çevirip hitap etti. Nedir bu senin için söylenenler? Doğru mu bunlar? Ve Allah Resulü'nün derin bir tebessümle kendisine sözüne devam etmesini ihtar edişinden kuvvet alarak ilave etti. Sen bizim ilahlarımız hakkında olur olmaz şeyler söylüyor musun? Onları hakir görüyor musun? Doğru mu bunlar? Peygamberler peygamberinin mukaddes dudakları aralandı. Sen kaç ilaha tapıyorsun Husayn? Yedisi yerde, biri gökte, sekiz ilaha. Bir zarara uğrar, bir korku geçirirsen hangisine sığınırsın? Göktekine. Ya malın telef olursa hangisine? Yine göktekine. Ya şu olursa, bu olursa? Göktekine. Gaye insan ve ufuk peygamber bir an durup tebessüm buyurdular. Husayn, görüyorsun ki sadece birine sığınıyorsun. Kudreti birde ve onda buluyorsun. O sana sence hep tek başına imdad ediyor. Ya sen ona ibadet ederken başkalarını nasıl ortak koşuyorsun? O böyle bir şeye razı olur mu sence? Ve Husayn'ın bir an kendisinden geçercesine sarsıldığını ve kendi anlayışı içinde sımsıkı yakalandığını görerek birdenbire teklif buyurdular. Hadi Husayn, İslamiyet'e gel de bu saçmalıktan kurtul. En ulvi mantıktan üstün peygamber tavır ve heybeti karşısında eriyip giden Husayn,
Bir lahzada iman

0: Biraz sonra Husayn Allah'ın Resulünden izin alıp gitmek isteyince bütün zaman ve mekanın peygamberi sahabilerine Kureyş büyüğünü uğurlamalarını emrettiler. Müslüman Husayn daha kapıdan çıkarken uzaktan onun nasıl uğurlanmakta olduğunu gören Kureyş müteazzımları gözleri hayret ve dehşetle açılmış mırıldandılar. Onu görmekle ve bir kerecik görmekle sabi oldu ve büsbütün alev aldılar.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dil ve konuşma insanoğlunun yaratılışıyla birlikte insanoğluna bağışlanmış ve onu diğer canlılardan üstün kılan en önemli özelliklerden biri. Ki insanın en önemli özelliği düşünmesi ve muhakeme edebilmesi. Ve düşün

0: ancak dille oluşuyor. Yine dil sayesinde dünyaya aktarılıyor. Ve bizler olayları, duyguları, durumları eğer kelime olarak ifade edemezsek düşünemiyoruz. Çok ilginç. Yani dil hem düşüncenin sebebi, yani düşüncemizi sağlıyor, hem de düşündüklerimizi sunma aracımız. İşte iki yönü var. İki yönden düşündüğümüz zaman dil sayesinde düşünüyoruz, düşündüğümüz için konuşuyoruz. İkisi birbirini besliyor. Kişiliğimizi dil kazandırıyor bize. Ve aslında dilimizde kişiliğimiz gizli. Konuşurken çok şey söylüyoruz kendimizle ilgili, kimliğimizle ilgili ki Sokrates yüzlerce yıl öncesinden bunu fark etmiş. Konuş ki seni görebileyim. Ve yani konuşurken kimliğimiz ortaya çıkıyor. Bütün bu birikimimizle kimliği oluşturuyoruz. Konuşurken de bu kimlik ortaya çıkmakta. Hani Osmanlı döneminde bir cümle vardır ya, üslubu beyan. Aynıyla insan. Bizler konuştuğumuz ve yazdığımız gibiyiz. Kimliğimizi besleyen en önemli unsur dil. Yani sadece dile bu açıdan baktığımız zaman bile üslubumuzu güçlendirme noktasında veya bu dile hakimiyet noktasında çok büyük bir hassasiyet kazanabiliriz. Ve dil hayatın her safhasını kapsayan bir şey. Ve biz bunun içerisindeyiz ki genişçe bir dünya olarak algılamak mümkün. Aslında hayatın kendisi dil. Hayatın her anına refakat ettiği için çok dikkat edin, titizlenin. Çünkü evet, kimliğimizi oluştururken kimliğimizi söylüyor bu noktada. Dilimizin, üslubumuzun zenginleşmesi lazım. Evet, dil sayesinde duygu, düşünce ve ideallere sahip olan birey ortak şuur oluşturuyor. İşte bu şuur ferdi şuurun ötesinde milli bir şuur. Türkçe'ye dört elle sarılmak zorundayız. Her birimiz bir dil neferiyiz diyorum. Ve her birimiz bu dile bir tuğlayla katkıda bulunuyoruz. Dil yapısını biz yapıyoruz.
1: İki dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir.

0: onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Sağduyunun sesi Akra.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Semitü Muhammed ebni Ahmed ebni Hamdan yekulü semitü Eba Hafs. İşte Muhammed ebni Ahmed ebni Hamdan demiş ki ben babamdan işittim, o da Ebu Hafs-ı Haddad Hazretlerinden işitmiş ki şöyle demiş. Bu mübarek zatın sözü. Terektül amel feracatü ileyh. Sümme terekeniyel amel felem erci ileyh. Diyor ki ben işi terk ettim. Amel iş demek, çalışma. İşi terk ettim. Feracatü ileyh. Sonra döndüm. Yani bıraktım işi ama yine işe başladım, döndüm. Sümme terekeniyel amel, sonra iş beni bıraktı. Evvelce ben işi bırakmıştım. Sonra iş beni bıraktı. Felem erci

İlehi, bir daha ona dönmedim. Yani demek ki çalışmayı da bırakmış, artık bütün ömrünü sırf Allah yoluna sarf etmiş. Öyle anlaşılıyor. Ama bu da bir şey, makam. Çalışarak helal para kazanıp işini götürmek. Bir böyle yapmış, bir terk etmiş. Sonra nasılsa iş bunu terk etmiş. Nasıl terk eder iş? Yani mecburi bir kader, bir sebep olmuş. İş bunu terk etmiş. Bir daha tenezzül edip de işin peşine koşmamış. Peki ne olur? İnsan işin peşine koşmazsa, Allah'ın hizmetine girerse ne olur? Aç mı kalır, açık mı kalır? Hayır. E ne olur hocam? Bilmiyorum, burada yukarıda yazıyor mu? Efendim, mihraplarda yazar ki küllemâ dehale aleyha zekeriyel mihrabe vecede indehâ rizka. Bazen öyle yazar. Burada başka şey yazıyor olabilir. Yani aynı ayeti yazmış benim söylediğim. Ne demek bu? Bunun bir hikayesi var. Allah-u Teala Hazretlerine nezir etmiş Meryem validemizin. Bak, Meryem validemiz bizim cennetlik, bizim anamız. Hazreti İsa'nın şeyi Meryem validemiz. O mübarek Hazreti Meryem validemiz doğmadan evvel annesi demiş ki şu çocuğum doğarsa, dünyaya gelirse ben bunu din yoluna vakfedeceğim. Doğmuş kız Meryem. Eyvah, kız doğdu. O zamana kadar da böyle erkek çocuklar veriliyor din emrine, ibadethane emrine, ama kız çocuğunun verilmesi yok. Rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharraran fetekabbel minni diye niyet etmişti, nezir etmişti. Felemma vada'atha kâlet Rabbi inni vada'tuha ünsa. Ya Rabbi, ben bunu erkek olacak sanıyordum, nezir etmiştim ama kız oldu. Allah ne olacağını biliyor. İlmi ezelisinde ne olacağı malum. Söz değişmez. Madem nezir ettin, tamam. O da ibadethanenin hizmetine verildi. Meryem validemiz mübarek bir kadın. Küçüklüğünden doğmadan evvel vakfedilmiş şeye nezir edilmiş. Doğduktan sonra da ibadethanenin emrine verilmiş. Allah yolunda efendim ömrü geçen müstesna bir mübarek insan. Meryem validemiz. Çocuklarımıza bu ismi koyabiliyoruz yani Müslümanlar olarak. Şimdi ibadethanenin özel bir yeri, ki mihrap denilen özel bir yerinde, kapısı kilitli yerde ibadet edermiş o. Kimse yanına giremezmiş. Ancak teyzesinin kocası olan Zekeriya aleyhisselam, o da peygamber, o gelir gidermiş. Yeğenim nasılsın diye o gelir gidermiş. Küllema, o zamanki demek. Her ne vakit ki demek. Külle ma, her ne vakit ki efendim dehale girerdi aleyha Meryem validemizin yanına Zekeriya aleyhisselam el mihrab, o ibadethaneye. Ne zaman o ibadethaneye Zekeriya aleyhisselam Meryem validemizin kapısının kilitleri şakır şukur şakır şukur açıp ne zaman girerse başkası girmiyor. Anahtar bir kendisinde. Kendisi tekefül etmiş. Ve keffeleha Zekeriya, o da ayet-i kerimeyle sabit. Kendisi bakımını üzerine almış. O koruyor. Kimse girmiyor yanına. Vecede indeha rizka. O tarafını yazmıyorlar. Nokta nokta yani bu. Böyle yazıyor. Ondan sonra nokta nokta, hafızlar bilir. Ötesini o kadar yazarlar. Efendim. Vecede indeha rizka. Orada rızık bulurdu. Nasıl rızık bulurdu? Meyveler, yiyecekler, o mevsimde, o diyarlarda olmayan şeyler bulurdu Zekeriya aleyhisselam. Girerdi içeriye, yemek götürecek dünya, her şey var. Şaşırırdı, kendisi de peygamber ama şaşırır ve sorardı. Ne zaman girse böyle görürdü ve sorardı. Kale ya Meryem'i, enna leki haza. Ya Meryem, nereden geliyor bunlar sana? Kapı yok, pencere yok, başka yol yok, başka yer yok, başka senin yanına gelen yok. Gelen olsa bu meyveler bu diyarın meyvesi değil. Bu mevsimin meyvesi değil. Ya nereden geliyor bunlar sana? Galet hüve min indillah. Allah'tan, Allah tarafından geliyor. İnnallâhe yerzutu men yeşâü bi gayri hisâb. Allah-u Teala Hazretleri dilediği kulunu böyle hesaba sığmaz şekilde rızıklandırır işte. Akıl almaz şekilde, anlaşılmaz şekilde, mucize olarak, ikram olarak Allah peygamberlerini, salihatını böyle efendim işte rızıklandırır. Bu da çalışıyormuş. Neden? Çalışıp elinin emeğiyle kazanmak, ondan sonra da hayır yapmak tatlı bir şey de ondan. Sonra bir işi bir ara bırakmış gene.

başlamış. Sonra iş onu bırakmış. Belki sakatlandı, belki kolu acıdı. İş onu bırakmak ne demek? İş nasıl bırakıyor? Demircilik yapamaz hale geldi. Yani bir şey oldu herhalde. Demir dövemez gibi bir şey oldu filan. Ondan sonra nasıl olduysa, ne sebeple veya çık dükkanımdan dedi adam. Başkasının dükkanıydı belki. Çık dedi filan. İş onu terk etti. Bir daha dönmemiş işe. Ne olacak şimdi bu adamın hali? Ebu Hafs Hazretlerinin adam, yani büyük adam. Adamı biz böyle bazen tahkir makamında kullanırız. Adama bak filan deriz. Bu büyük adam. Büyük zat-ı muhterem demek lazım. Ne oldu bu zat-ı muhteremin hali? Allah innallâhe yerzukü men yeşâü bi gayri hisâb. Allah ummadığı şekilde de insanı rızıklandırır. Peygamber Efendimiz mihraba çıkmıştı sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, hutbe okuyordu. Dışarıdan deve kervanının sesi geldi. Döngüdük, döngüdük, döngüdük, döngüdük, döngüdük, cüngüdük. Efendim, kervan geliyor. Pırr. Cemaat, birer ikişer, birer ikişer, birer ikişer. Ne oluyor? Medine'ye kervan geliyor. Geliyor ama bir adam, Peygamber Efendimiz hutbede, camidesin sen. Ve izâ râv ticareten ev lehven infaddû ileyhâ. Kervanın malları pazar yerine inecek. Develerden yükler inecek, açılacak. Oo, çanaklar, çömlekler, yiyecekler, içecekler, baklalar, pirinçler, nohutlar ortaya konulacak. Bir alışveriş. Her şeyin iyisini önceden ben alayım. Veyahut almayacaksan bile Allah Allah bakalım neler gelmiş, şu develerin malları neler. Ne çeşit kumaşlar gelmiş, ne çeşit yiyecekler, içecekler gelmiş. Bir seyredelim ya, seyri bile tatlı, zevkli. Eğlenceli. Ve izare ev ticareten ev lehve. İş, ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman infaddu ileyha. Fır, oraya gittiler. Ve terekûke kaima. Ey Resulüm, senin minberde ayakta bırakıverdiler. Ya. Kim yapıyor tabi? Haris muhdis olanları yapmaz da. Gevşek olanları, düşüncesi az olanları kendi kendine şeytan aldatır. Nefsi aldatır, bir bahane bulur gider. Yine Resulullah'ı seviyordur o da. Canım başkaları dinliyor ya, onlar dinlesin ben gideyim. Veya Allah affeder. Çok kere günahları millet nasıl işliyor? Allah gafur rahimdir, affeder. Allah benim günahıma mı bakacak? Allah'ın rahmeti geniştir. O edebiyatı böyle. Kendi işlerine yarayacak şeyleri çok iyi bilirler. Onlara dayanarak günahlara dalarlar. قُلْ مَا اِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَمِنَ الْتِجَارَةِ. Ey Resulüm, o şaşkınlara, o bırakıp camiyle ticaretin, alışverişin peşine gidenlere sen de ki, مَا اِنْدَ اللّٰهِ, Allah'ın yanında olan sevaplar, mükafatlar, ecirler, efendim, خَيْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَمِنَ الْتِجَارَةِ, alışverişten, ticaretten daha hayırlıdır. Hem de وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, Allah en hayırlı rızıklandırıcıdır. Yani oraya gitmeyen, burada oturup Resulullah'ı dinleyen gidenden daha çok rızka sahip olur. Şimdi birisi anlatıyor. Allah'la olanın sırtını kimse yere getiremez. Allah'a dayanana Allah yardım eder. Allah'tan isteyene Allah verir. Allah'ın sevdiği kul havalarda uçar, diyarları geçer. Efendim, münkürün gözünü şöyle uzatıp çıkartıracak. Allah'ın dostu olduğu zaman. Şey gibi olsa, eleyselli mülkü Mısır'a ve hazihil enharu teciye min tahtiye, şu benim bütün Mısır arazisi benim değil mi? Şu altından aşağıdan akan şu nehirler benim değil mi? Sen öyle, öyle san. Sen öyle san. Hepsi bir anda bir gider. Hiçbir şey kalmaz. Nemrut aleyhillâhinin, İbrahim aleyhisselam zamanında Nemrut'un burnuna bir sinek girmiş. Onun ağrısından kafasını kendisi tokmaklattırırmış. Tokmağı güm diye vurduğu zaman biraz ağrısını duymuyor. Vurun ya, bir daha vurun ya, bir daha vurun. Bak Allah nasıl rezil ediyor. Sen misin Nemrutluk yapan? Bak nasıl tokmağı istete istete vurdur diyor. Onun için muhterem kardeşlerim, bir insanın aklı varsa Allah'ın dostu olur. Allah'ın dostluğu yoluna girer. Kale ve kale recülün bir Ebi Hafs. Demişler ki, Ebu Hafs-ı Haddad Hazretlerinin birisi, bir adam şöyle dedi. Kale racülün, racül bir adam demek. Racülün li Ebi Hafs. Ebu Hafs'a şöyle dedi. İnne fulanen min ashabike ebeden yedi ruha ve sema. Feizâ sevye hâce ve beka ve mezzeka siyâdahu.
Fekale Ebu Hafs'ın eşi yâmelül ferîk yeteallakû bikülli şeyin yezunnu necâtehu fîhî. Demişler ki Ebu Hafs'a, senin ashabından, etrafındaki mühitlerinden, dervişlerinden diyelim, senin etrafındaki kişilerden birisi daima sema peşinde koşuyor. Onun etrafında aklı fikri dönüyor. Fe izâ semi'a, böyle bir şey duyduğu zaman heyecana geliyor ve ağlıyor. Ve mezzeka siyâbahu, elbiselerini car çurt yırtıyor yakası paçasını. Sema biliyorsunuz, sema ne demek? İşte Mevlevilerin sema ayinleri filan var, dönüyorlar filan. Bu eskiden beri böyle Orta Asya'ya doğru giden, işte bu zamanlara kadar gerilere 3. asra filan gelen bir şey. Nedir sema? Kelime manası olarak duymak demek. Semi'a, zaten sem de işitmek demek biliyorsunuz. Efendim, sema da bir şeyi işitip heyecana gelmek manasına geliyor. Bu güzel söz, ilahi vesaire filan gibi şeyler duyuyor, oradan heyecana geliyor. Bu da, bu şahsı da öyle anlatmışlar. Demişler ki senin dervişlerinden birisi var, hep aklı fikri sema meclisleri, efendim böyle şeyler. Böyle bir şey duyduğu zaman heyecanlanıyor, coşuyor ve ağlıyor ve yırtıyor yakasını, paçasını, elbiselerini, heyecandan kendinden geçiyor filan. Kale Ebu Hafs, Ebu Hafs-ı Haddad bunun üzerine demiş ki, eşya mellül ferik. Ya bizim grup ne işle meşgul oluyor, ne yapıyor? Ferik, topluluk demek. Eş, aynı hangi iş demek? Eşya mellül ferik. Yani topluluk ne işle meşgul oluyor ya şu insanlar? Yani hay Allah, insanlar neyle meşgul oluyor? يَتَعَلَّكُ بِكُلِّ شَيْءٍ يَذُنَّ نَجَاتِهُ ف۪يهِ. Kurtuluşunun onda olduğunu sandığı her şeye sarılıyor. Ama doğru değil, yanlış. Kurtuluşunun onda olduğu her şeye sarılıyor. Ölçmüyor, biçmiyor, dinlemiyor, sormuyor, aramıyor doğrusunu, eğrisini yapıyor. Ne biçim iş yapıyor şu insanlar demiş. Var mı Peygamber Efendimiz'in zamanında bir şey? Efendimiz mi buyurmuş? Kur'an-ı Kerim'den mi gelmiş? Yoksa sonradan mı ortaya çıkmış? Mühim olan o. Bu da senin dervişlerinden birisi öyle yapıyor deyince beğenmemiş. Ben de hocamızın camisinde hatırlıyorum. Küçük ortaokul talebesiyim. Hocamız vaaz verirken birisi bir coştu, kendinden geçti. Ondan sonra yerden 30-40 santim zıplıyor, diz çıkmış oturmuşken. 30-40 santim zıplıyor, küt küt küt küt kendisini yere vuruyor. Kendinden geçmiş durumda, ne yaptığının farkında değil. İki tarafında insanlar onu tutmaya çalışıyorlar. Ben dedim ki bu dizleri tuzla buz olmuştur. Dizler tuzla buz olmuştur dedim ben kendi kendime. Öyle vuruyor yani. Çünkü halı var ama yine sert. Tak tak tak tak böyle zıplayıp zıplayıp vuruyor kendisini. Dedim ya ne aşık, ne ileri derviş dedim kendi kendime. Kendinden geçiyor, heyecana geliyor, vecde geliyor, efendim istirak haline geliyor. Ondan sonra Allah Allah diye küt küt kendisini yere vuruyor. Vücudunu parçalayacak farkında değil. Hocamız içeride, Cennet Mekan Rahmetullahi Mehmet Said hocamız dedi ki, işte dedi, bazıları böyle cahil insanların yanında yetişiyorlar, efendim yalan yanlış şeyler öğreniyorlar. Ondan sonra da kontrollerini kaybediyorlar. Böyle makbul olmayan işler yapıyorlar dedi. Ben de hayret ettim. Ha demek bu makbul değilmiş. Makbul olan ne? Makbul olan ciddiyet. Makbul olan kendisine hakim olmak. Makbul olan duygularını efendim içinde zapt edebilmek. Duygularının esiri olmadan hazımlı olabilmek. Derya gibi olmak. Onun için birisi demiş ki yani bir danayı yesek yüklememektir demiş yani. İnsan danayı yiyemez ya, yani bir kişiyle oturuşta kuzu yiyorlar filan duyuyoruz ama dana yenmez ama hazımlı olacak yani. Hazmedememişse o zaman taşkınlık yapar. Bir şeyin içine koyduğun zaman içi küçükse almıyorsa taşar. Ha bunun da kapasitesi az olduğundan taşıyor. Kapasitesi çok olsaydı alacaktı, hazmedecekti, sakin olacaktı, sessiz olacaktı, efendi olacaktı. İçi derya gibi olacaktı ama dışından belli etmeyecekti. Çünkü belli etmemek de bir hüner. O da bir şey. Hazmetmek de, duygusuna hakim olmak da bir hüner. Tabii bu şey, büyüklerimizin uygun gördüğü yok.
Kale ve kale Ebu Hafs'ın, yine aynı raviler buyurdular, dediler ki Ebu Hafs şöyle buyurdu. Harastu kalbi işrine seneten, sümme haraseni kalbi işrine seneten, sümme veretet haletün, sırna fiha mahruseyni cemi'a. Gönlümü, kalbimi 20 sene bekledim. Bekçilik yaptım gönlümde. 20 sene kolladım, gönlümü gözledim, bekledim. Sümme haraseni kalbi eşirine sene. Sonra 20 sene de kalbim beni gözledi, kolladı, bekledi. Bu 20 sene kalbinde ne olacak, ne var diye efendim müşahedeleri, tecellileri gözlemiş 20 sene. İşrine sene, 20 sene. Sonra da 20 senede kalbi bunu gözlemiş. Ne demek olur? İzah edeceğim. Bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla. Sümme veredet haletün. Sonra öyle bir hale ulaştık, öyle bir hal geldi ki sırna, ikimiz birden olduk. Fiha mahruseyni cemian. İkimiz de korunan varlıklar olduk, ikimiz de. Dedi. Sözü burada bitiyor. Tabi bu mübareklerin sözlerini her zaman ikide bir de size de naklediyorum. Bu tasavvufun en yüksek şeyleri bunlar. Bu mübareklerin hayatları. Bunların sözlerini anlamak için bunları bilmek lazım. Yaşamak lazım. Ha şunu anlatıyor diye bilir insan. Yüksek şeylerden bahsediyorlar. 20 sene kalbime baktım diyor. Bizim kalp dediğimiz nedir? Şu et parçası değil. İç alemi. 20 sene insan iç alemini kollayacak. Eski insanların halinin için böyle yüksek bak. 20 sene iç alemini murakabe etmiş, kontrol etmiş, takip etmiş, iç alemini efendim korumuş, kollamış. Korumak ne demek? Harase. Korumak ne demek? Gönlüne kötü şeyler gelmesin, def olsun, dışarıdan girmek isteyenler girmesin, gönlü pak olsun. Şimdi insanın gönlünde hırslar, şehvetler, kötü duygular, kinler vesaireler varsa ne? Bekleyemedi işte. Bir yerden, duvardan, kapıdan, pencereden gönlüne kötü şeyler girdi. İçinde fener duygular var. Bu 20 sene kollamış, kalbine hiç sokmamış. Pırıl pırıl kalbi. Neyle meşgul olmuş, ne girmiş? Ne diyor bak, Allah'ı bildiğim zamandan itibaren kalbime hak batıl hiçbir şey sokmadım diyor. Hiçbir şey sokmamış. Sırf Allah Celle Celaluhu ile meşgul olmuş. Sonra 20 senede kalbim beni bekledi diyor. Yani bu 20 senelik himmetin mükafatı olarak 20 senede gönlü ona fayda vermiş. Kötülüklerden korumuş, iyi insan olmuş, nurlu insan olmuş, hayırlı insan olmuş vesaire vesaire. Yani 20 sene ondan kalbine bekçilik, 20 senede kalbinden onu korumak bekçilik. Kalbi onu korumuş, gönlü onu korumuş kötülüklerden. Değil gönlüne bir şey girmesin diye uğraşmak, gönlü o hale gelmiş ki gönlü bunu koruyor. O hale gelmiş. Ama ondan sonra öyle bir hale geldik ki diyor, ikimiz de korunan varlıklar olduk. Yani ondan sonra daha güzel bir hale ulaşmış, bu sefer Allah koruyor. Hem kalbini koruyor, hem bunu koruyor. O onu, o onu değil, ikisi birden korunuyor. Daha yüksek bir makama çıktığını ifade eden bir söz olmuş oluyor. Ama bizim burada anlamamız gereken bir şey var. Duygularını gördünüz, hayatını okudunuz, sözlerini az çok anlıyorsunuz. Nasıl demir gibi bir insan olduğu belli, iradesi nasıl kuvvetli, nasıl böyle hayırlı, mübarek bir insan olduğu belli. 20 sene uğraşıyor gönlünü, içine kötü şeyler girmesin diye korumak konusunda. 20 sene, kaç yaşında olduğunu düşün, 20 senenin ne kadar olduğunu düşün, anla. 20 sene uğraşıyor, yani bu işler kolay olmuyor. Allah kolaylaştırırsa saniyede de olurmuş ama kolay olmadığında gösteriyor. 20 sene o kalbini kollamış, 20 sene kalbi onu kollamış. Ondan sonra hepsi birden kullanmış Allah tarafından. Allah'ın sevgili kulu oldu mu bir insan? Hadis-i şerifte var. Allah bir kulunu sevdi mi onun gören gözü olur, işiten kulağı olur, tutan eli olur, söyleyen dili olur, yürüyen ayağı olur. Keramet ehli olur. Her şeyi Allah'la yaptığı için muhteşem bir insan olur. O hali anlatıyor. Yani Allah hala. Fekale Ebu Hafs'in men tecerra'a ke'se şevki yehimu duyama la yefiku illa inden müşahededi vel lika. Yine aynı raviler anlattılar ki Ebu Hafs Hazretleri şöyle buyurmuş. Men tecerra'a ke'se şevk. Kim şevk kadehinden bir yudum içerse. Tecerra'a cür'a demek.
bir yudum demek. Bir yudum içerse şey kadehinden diye yehimu hiyama.

0: öyle bir kendinden geçer ki, öyle bir mest olur ki, la yefiku, uyanmaz, mesliğinden uyanmaz, illa indel müşahedeti vel lika, ancak müşahedeye erdiği zaman ve kavuştuğu zaman, o zaman uyanır. Ondan bir cüra içti mi, ancak müşahede makamına erince ve kavuşunca uyanır, başka türlü kendine gelmez. Şimdi, şevk dediği, ne şevki? Allah şevki, Allah aşkı Celle Celaluhu. Allah'a karşı olan aşkı, şevki varsa bir insanın, ondan birazcık tatmışsa, o aşkın şarabından bir yudum içmişse, efendim, hani aşkın şarabından içen, Mecnun gibi çöle düşen filan dediği gibi şairlerin, o aşkın şarabından bir içti mi, öyle bir mest olur ki, öyle bir geçer ki kendinden, ayılmaz artık. Ne zaman ayılır? Müşahedeye erdiği zaman, kavuşunca. Yani Allah'ın cemalini gördüğü zaman ve efendim ona vasıl olduğu zaman lika haline. Lika, mülakat, kavuşma demek. O halde erdiği zaman şey yapar. O zaman kendine gelir ve toparlanır. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması, karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmesi helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Aziz dinleyiciler, bakın şimdi siz kara kışta gibisiniz, gelin bu önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu efendim isli paslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın, bakın İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyveli, efendim tatlı ve güzel, ne kadar tertemiz havalı, onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere dağın bedeninde, eşiğinde öbür tarafı gören kimseler olarak sesleniyoruz. Gelin o karda kışta üşümeyin. Bu taraf çok güzel. Oralarda efendim su bulamıyorsunuz, yiyecek içecek bulamıyorsunuz. Burada her şey ne kadar bol, ne kadar tatlı diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah gözümüzden, efendim bilmeyenlerin gözünden, anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Ona uymayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.
1: Farkında ol, akra dinle.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Akra.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Müddessir Suresi. Sevgili dinleyenler, uyaran ve öğüt veren kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden biri olan Müddessir Suresini anlatacağız bugün. 56 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen ve örtüsüne bürünen anlamına gelen Müddessir kelimesinden alır. Müddessir Suresi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatap alınarak davet görevi yapacak her Müslümana hitapla insanları uyarmak için harekete geçilmesi, Rabbin büyüklüğünün tanınması, elbisenin temiz tutulması ve kötülüklerden sakınılması emriyle başlar ve dini tebliğ, sabırlı olmak, Kur'an'a iftira edenlerin hali ve suçluların ahiretteki itiraflarıyla devam eder.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Müddessir Suresi son ayetlerinde Kur'an'ın esas alınması gereken bir öğüt olduğu vurgusuyla biter. Şüphesiz o Kur'an da hayatta esas alınacak bir öğüttür. Artık kim dilerse onu düşünüp öğüt alsın. Ne var ki Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Saygıyla emirlerine itaat edilmeye layık olan ancak O'dur. Mağfiret sahibi de O'dur.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz bu yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

ömür değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

yüzümü tutmuşum ya Rab, bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarası. Ne olur ya Rabbi, ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visali iyidine nail kılıp bu canımı dostum. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayatı cavidan bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup bir at bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihada.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir

0: Bir Medine akşamı. Güneş, hurma ağaçlarının arasından süzülerek çekilirken, şehrin üzerine ince bir sükunet örtüsü serilmişti. Rüzgar, kumları hafifçe savuruyordu. Bu dinginliğin içinde, Enes bin Malik radıyallahu anh'ten bildirildiğine göre, üç sahabi kararlı adımlarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mütevazi evine doğru yürüdüler. Kapıyı çaldıklarında yüzlerinde hem saygı hem de merak ifadesi vardı. İçeri alındılar. O da sadeydi. Ne ihtişam vardı ne de dünya süsü. Ama her köşesinde derin bir huzur hissediliyordu. Geliş sebeplerini söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evdeki nafile ibadetlerini öğrenmek istiyorlardı. Anlatıldı Efendimizin geceleri, gündüzleri, ibadetleri. Dinledikçe yüzlerinde şaşkınlık belirdi. Cevaplar geldikçe yüzlerindeki ifade değişmeye başladı. Bekledikleri gibi değildi. Onların gözünde peygamber demek kesintisiz ibadet, durmaksızın kulluk demekti. Oysa anlatılanlar dengeliydi, insaniydi, ölçülüydü. Evden çıktıklarında hava artık kararmıştı. Gökyüzü yıldızlarla dolu bir kubbeye dönüşmüştü. Üçü de yürüyordu. Ama her biri kendi düşüncesinde kaybolmuştu.
1: Biz Allah'ın Resulü gibi miyiz? Allah onun olmuş ve olacak bütün günahlarını bağışlamıştır.
0: İçlerinden biri durdu. Gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Sesi biraz titrek ama kararlıydı.
2: Ben geceleri hiç uyumayacağım. Ömrüm oldukça hep namaz kılacağım.
0: Diğeri hemen söze girdi. Sanki içinde bir ateş yanıyordu.
3: Ben de her gün oruç tutacağım. Hiç ara vermeyeceğim.
0: Üçüncü sahabi bir an durdu, derin bir nefes aldı, sanki dünya ile bağını koparmak ister gibi konuştu.
1: Ben de kadınlardan uzak duracağım, evlenmeyeceğim.
0: Sözler söylenmişti. Gece bu kararlara şahitlik etti. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve kendilerine şunları söyledi. Bu sözleri söyleyen sizler misiniz? Sahabiler başlarını eğdi. Sesleri çıkmadı ama kabulleri belliydi. Efendimizin sesi bu kez daha net, daha derindi. Allah'a yemin ederim ki içinizde Allah'tan en çok korkan ve ona en çok saygı duyan benim. Fakat ben bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Gece namaz kılarım ama uyurum da ve kadınlarla da evlenirim. Son cümle adeta bir mühür gibiydi. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden

değildir. O an, sözler sadece kulaklarda kalmadı, kalplere indi. Üç sahabi, söyledikleriyle değil, duyduklarıyla değişti. Anladılar ki, gece yine aynı geceydi. Ama artık içinde bir denge vardı. Bir ölçü, bir yol. Kulluk, kendini zorlamak değil, dengeyi bulmaktı. Ve o gece, Medine'de üç kalp, ibadetin sırrını yeniden öğrendi.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ufuklardan herhangi birisinden gelen bir bulutu gördüğü zaman onu karşılamak ve şu duayı okumak üzere namazında bile olsaydı içinde bulunduğu işi bırakırdı. Sonra Allah'ımız şu bulutla gönderilen yağmur, dolu ve benzerinin şerrinden şüphesiz sana sığınırız.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

ve ene evvelu men tenşakku anhul ardu ve la fahr. İlk defa yeryüzünün, toprağın yarılıp üzerinden açılacağı kişi ben olacağım, ama övünmek yok. Bu ne demek? Herkes ölüp de kabre konuluyor ya, bu kabirler ba'su ba'del mevt, ölümden sonra dirilme zamanında kabirler açılacak da insanlar kabirlerinden kalkıp mahşer yerinde toplanmayacaklar mı? Toplanacaklar. İşte o kabirlerin ilk kabiri açılıp da mahşer yerine ilk gelen kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olacak. Kendisi bunu böyle bildiriyor. Mahşer yeri topraktan, efendim kabrinden kalkıp da mahşer yerine ilk gelecek kendisi olacak. Ve ene evveli şafi'in ve evveli müşaffa'in ve la fahr. Ben ilk şefaatçi olacağım orada. Ve müşaffa ne demek? Şefaat hakkı kendisine verilmiş, şefaat etmesine müsaade olunmuş, şefaati kabul olunmuş insan demek. Tabii herkes şefaatçilik yapmak ister, kalkar efendim, hani temsilen anlatalım, valinin, müdürün, komutanın karşısına gidip de efendim işte rica ediyorum şu şahsa işte şöyle yapın böyle yapın der, ama kabul ederler mi? Bazen derler ki çekil kenara, sen bu işe karışma, kabul etmiyoruz. Ona ben yapacağımı yapacağım filan derler. Peygamber Efendimiz şafi, şefaatçi efendim ve şefaati Allah tarafından kabul edilen, peki seni şefaatçi kabul ettim, buyur dilediğine şefaat et diye şefaatçiliğine müsaade olunan şafi Peygamber Efendimiz. Tabii şafi ayın iledir. Şafi ayın ile olunca şefaat eden demek. Şafi i ile olsa, uzun i ile, y ile yazılıp şafi olursa, sonunda ayın olmazsa, şafi değil de şafi olursa, o zaman şifa veren demek. Tabi Allah şafidir, insanlara şifa veriyor. Efendim buradaki kelime o şafi değil, o şafi değil, bu şafi ayın ile şefaat kelimesinden geliyor. Peygamber Efendimizin şefaati var. Müjdeler olsun hepinize. Allah bizi Peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin. Peygamber Efendimiz ümmetine şefaat edecek. Müteaddit şefaatleri var.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyyen ve rasula.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

Rabbimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin kim rahmetin bilen yollukta. Hem onlarını ut gazabına duşar itme. Ey Müslüman.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, nezaketen için ihtiyaç var. Öncelikle insanın mutluluğu için nezakete ihtiyaç var. İnsanları mutlu etmek istiyorsanız onlara zarif ve kibar davranın. Kendinizi mutlu etmek istiyorsanız yine insanlara zarif ve kibar davranın. Yani aslında içimizdeki güzellik duygusu ve içimizdeki insaniyetin gereği zarif olmamız gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor. Ben nezaketi böyle algılıyorum. Kendimiz için değil diyorum nezaket. Aynı zamanda toplum içinde, topluluğun huzuru içinde, saygınlığı içinde nezakete ihtiyacımız var. Önce kendi huzurumuzu temin ediyoruz. Sonra toplumun sağlıklı yaşaması, toplumun sağlıklı yaşaması ve toplumun bekası içinde zarif bir insan olma ihtiyacımız var. Çünkü insanların zarafeti toplumun nezaketin zarif olması anlamına gelecektir. Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecektir. Onun için yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra dinle, farkında ol.

0: Ebu Cehil zalımga tözüm kılgan Muhammed.
1: Muhammed.
0: Jalakordun hak yolga özüm bırgan Muhammed.
1: Muhammed.
0: Jalgançının kaygısın umutturgan Muhammed.
1: Muhammed.
0: Zikir aytıp ruhun şınıktırgan Muhammed.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret günü

0: yönünü birini bile inkar ederse muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra, akra.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba değerli dinleyiciler. Onlar Yıldızlar Gibi programımızda bu kez müminlerin annelerinden Hazreti Safiye binti Huyeyye'den ve tabiinden Kadı Şureyh'ten söz edeceğiz. O Musa'nın kardeşi Harun İbni İmran'ın torunlarındandı. Selam İbni Mişkem el-Kurazi'nin nikahı altındaydı. Daha sonra ondan ayrılıp Kinane İbni Er-Rabi İbni Ebil Hukayk en-Nadri ile evlenmişti. Hicretin 7. yılının Muharrem ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa hazırlanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem'in ikinci yarısında düşmanın sığınağı Hayber'e doğru hareket etti. Aziz ve celil olan Allah, Yahudilerin kalesi Hayber'in fethini nasip edip, Müslümanlar onların kalelerine girince kadınları esir edildi. İçlerinde Beni Nadir'in iffetli kadını Zeynep binti Huyey İbni Ahzab da vardı. Kocası Kinane İbni Rabi sağ olarak getirildi. Beni Nadir'in hazinesinin yerini o biliyordu. Resulullah ona, "Daha önce Mekkelilere ödünç verdiğiniz şeyler nerede?" Mekke eşrafından biri kızını gelin edeceği zaman bu ziynetlerden bazılarını ödünç alırlardı. Hazine ziynetlerden ibaretti. Önceleri bir koyun postu içindeydi. Daha sonra çok olduğu için sığır postu içine konulmuştu. Kinane İbni Rabi, onu çeşitli harcamalar ve savaşlar bitirdi dedi. Resulullah çok uzun süre geçmedi. Para bunları harcamakla bitecek gibi değildi. Eğer onu sakladığın yeri bulursak seni öldürmemi ister misin? Kinane İbni Rabi, evet dedi. Hazineyi sakladığı yer bulununca Resulullah onu Muhammed İbni Mesleme'ye teslim etti. Resulullah Zeynep'e Safiye ismini verdi, onu azat etti ve onunla evlendi. Azat edilmesi onun mehri olmuştu. Safiye, Yahudi olan ailesinin kitaplarından öğrendikleri, gelecek peygamberle ilgili anlattıkları hatıralara döndü. Onlar Resulullah Medine'ye hicret edince vazifelendirilmesinin yaklaştığını müjdeledikleri, bu konuda kitaplarından öğrendikleri peygambere karşı kin ve düşmanlık beslemeye başladılar. O şöyle anlatıyordu. Ben babamın da amcam Ebu Yasir'in de en sevgili çocuğuydum. Onlarla karşılaştığımda bütün çocuklarından önce benimle ilgilenirdi. Resulullah Medine'ye geldikten sonra bunları bir düşüncedir aldı. Onların eve dönüşü güneşin batıp karanlık çökmüş gibi bir hava getirdi. Eve gelirken sanki düşüverecekmiş gibi sarsak bir şekilde geldiler. Her zaman yaptığım gibi onları neşelendirmeye çalıştım ama üzüntülerinin çokluğundan ikisi de benim yüzüme bile bakmadılar. Amcam Ebu Yasir'in şöyle sorduğunu işittim. O peygamber midir? Babam cevap verdi. Evet vallahi odur. Onu tanıyor ve gerçekliğine inanıyor musun? Evet. Ona karşı içinde ne duyuyorsun? Vallahi yaşadığım sürece ona karşı düşmanlık duymayacağım. Safiye binti Huyey Hayber'den gelince Haris İbni En-Numan'ın evine indirildi. Safiye binti Huyey İbni Ahdab yumuşak huylu, akıllı ve faziletli birisiydi. Bir gün peygamber onun yanına girdi ve onun ağladığını gördü. Ona şöyle dedi. Niçin ağlıyorsun? Resulullah'ın hanımları vefatından önceki hastalığı esnasında toplandılar. Safiye binti Huyey İbni Ahdab, ''Ya Resulallah, vallahi sana gelen bu sıkıntının bana gelmesini isterdim.'' dedi. Resulullah Yüce Allah'a kavuşunca bir grup Safiye binti Huyey İbni Ahdab'ın odasına girip Allah'ı zikrettiler. Kur'an okudular ve secde yaptılar. Safiye perdenin arkasından onlara seslendi. Böyle secde etmek ve Kur'an okumak varken ağlamak niyedir? Müminlerin emiri Ömer İbnül Hattab zamanında Safiye binti Huyey İbni Ahdab'ın cariyesi Ömer'e gelip şöyle dedi. Safiye cumartesi gününü seviyor ve Yahudilerle ilişkisini sürdürüyor. Müminlerin emiri Ömer ona bir adam göndererek bu meseleyi sordurdu. O da cumartesi gününü soruyorsun. Allah onun yerine bana cuma gününü verdiğinden beri o günü sevmiyorum. Yahudiler hakkındaki soruna gelince, onların arasında benim akrabalarım var. Öyle olunca ben de akrabalarımla ilişkimi sürdürüyorum cevabını verdi. Daha sonra cariyeye, niçin böyle yaptın dedi. Cariye de şeytana uydum dedi.
Safiye binti Huyey İbni Ahtap, git sen artık hürsün dedi. Asiler Osman İbni Affan'ın evini kuşatınca müminlerin annesi Safiye binti Huyey kendi eviyle Hazreti Osman'ın arasında bir geçit, gizli yol meydana getirdi. Kuşatma belası sırasında ona yemek ve su taşıyordu. Ümmül Mü'minin Safiye binti Huyey İbni Ahtap Hicri 52 yılında vefat etmiştir. Baki'de Resulullah'ın öbür hanımlarının yanına defnedilmiştir.

Kıymetli dinleyenler, tabiinin büyüklerinden Kadı Şüreyh'in hayatına da kısaca değinmek istiyoruz. Hazreti Ömer, tabiinden birine en büyük makamlardan birisi olan kadılık makamını vereceğinde acele etmezdi. İslam'ın seması o gün Resulullah'ın sahabelerinden olan parlak yıldızlarla aydınlanmasına rağmen günler Ömer'in ferasetinin doğruluğunu, tedbirde kusur etmediğini ispat etmişti. Şüreyh 60 yıl kadar Müslümanlar arasında kesintisiz hüküm vermeye devam etti. Hazreti Ömer'den Muaviye zamanına kadar makamında kaldı. Nitekim Hazreti Muaviye'den sonra Emevi halifelerinden olan birisi onu bu görevde bıraktı ama Haccac'ın valiliği esnasında makamından istifası istendi. Övgüye layık işlerle dolu uzun ömrü 107 seneye ulaşmıştı. İslam kadılık tarihi Şüreyh'in şahane davranışlarıyla Allah'ın dinini ve onun hükümlerini kabul ettirmenin en güzel tutumlarıyla süslüdür. Ali İbni Ebi Talip, kendisi için değerli olan bir zırhını kaybetmişti. Çok geçmeden onu Küfe çarşısında satan zimmi bir adamın elinde gördü. Hazreti Ali onu görünce tanıdı ve şöyle dedi. ''Bu benim zırhımdır. Şöyle bir gecede, şöyle bir yerde devemden düşmüştü.'' Zimmi şu cevabı verdi. ''Hayır, bu benim zırhımdır ve benim elimdedir. Ey müminlerin emiri.'' Hazreti Ali, ''Hayır, o benim zırhımdır. Ben onu kimseye satmadım, kimseye bağışlamadım ki senin eline geçsin.'' dedi. Zimmi, ''Aramızda Müslümanların kadısı var.'' dedi. Hazreti Ali, ''Tamam, hadi ona gidelim.'' dedi. Daha sonra Kadı Şüreyh'e gittiler. Kadılık makamındaki Şüreyh, Hazreti Ali'ye sordu. ''Müminlerin emiri, ne diyorsun?'' Hazreti Ali şu cevabı verdi. ''Ben şu zırhımı bu adamda buldum. O zırh benden şöyle bir gecede şöyle bir yerde düşmüştü. Aslında zırh ona ne satış ne de bağış yoluyla ulaştı.'' Şüreyh Zimmi'ye ''Sen ne diyorsun ya?'' dedi. Zimmi ''Zırh benimdir ve işte benim elimdedir.

0: Ama müminlerin emirini yalancılıkla da itham etmiyorum. Şurey, Ali'ye dönüp, ''Ey müminlerin emiri, söylediklerinin doğru olduğundan şüphem yok. Zırh sana aittir. Fakat iddia ettiğin şeyin doğruluğuna şehadet eden iki şahidin olması lazım.'' dedi. Hazreti Ali, ''Evet, azatlı kölem Kanber ve oğlum El Hasan bana şahitlik yaparlar.'' dedi. Şurey, ''Müminlerin emiri, fakat oğlun babaya şahitliği caiz olmaz.'' dedi. Hazreti Ali, ''Fesübhanallah, cennetlik bir adamın şahitliği caiz olmaz mı? Resulullah'ın El Hasan ve El Hüseyin, cennet halkının gençlerinin efendileridir dediğini duymadın mı?'' dedi. Şurey, ''Duydum müminlerin emiri, ancak oğlun babaya şahitliğini caiz göremem.'' dedi. Böylece Hazreti Ali Zimmi'ye dönüp, ''Zırhı al, benim bu ikisinden başka şahidim yok.'' dedi. Zimmi, ''Fakat ben zırhın sana ait olduğuna şahadet ediyorum.'' dedi. Sonra şunu ilave etti. ''Müminlerin emiri benimle kadısının önünde mahkemeleşiyor. Onun kadısı benim lehimde onun aleyhinde hükmediyor. Bunu emreden dinin gerçekten hak olduğuna şahadet ediyorum. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet ediyorum. Ey kadı, şunu bil ki zırh müminlerin emirinin zırhıdır. Sıffin'e giderken orduyu takip ettim. Zırh onun boz devesinden düştü ve ben aldım. Hazreti Ali ona şöyle dedi. Sen artık Müslüman oldun. Ben onu sana verdim. Onunla birlikte sana bu atı da verdim. 60 yıl halk arasında adaleti yerine getirmiştir. Hiç kimseye zulmetmemiştir. Hak'tan ayrılmamış, hükümdarlarla halk arasında bir ayrım yapmamıştır. Allah ondan razı olsun. Sevgili dinleyiciler, bir programımızı daha burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin. Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Zenginlik, kişinin malının çok olmasıyla değildir. Asıl zenginlik, gönül zenginliğidir. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

tam özgürlük var mı? Tam özgürlük doğru mu? Tam özgürlük olsa toplum hayatı olur mu? İnsanlar birbirleriyle yaşadığı zaman bu yaşamın bedeli özgürlüklerinin bir kısmına razı olarak kendisi gerek kanun diye, gerek ahlak kuralı, muaşeret adabı diye özgürlüklerine hudut koyması, sınır koyması ve bir kısmından vazgeçmesi demek. Hatta medeni bir insan, kibar bir insan, mesela kapının önüne gelmiş, önceden kendisi geçecek ama yanında bir bayan belirince hemen geri çekiliyor. Kapıdan geçme hakkını ona veriyor. Buyurun hanımefendi diyor. Bunu nezaket kaidesi olarak yapıyor. Yani hürriyetini, özgürlüğünü, hakkını birisine severek veriyor. Asıl medenilik, asıl çağdaşlık kendi haklarının bir kısmını etrafındaki insanların gönlü olsun diye, onlar sevinsinler diye, yani fazilet olarak, erdem olarak, iyilik olarak birilerine bahşetmek. Toplum hayatında bu gerekli. Yani geceliğin özgür olarak istediğiniz kadar avazınız çıktığı kadar bağıramazsınız. Bağırırsanız komşu telefonu açar, polise, bekçiye söyler, ya bu adam aklını mı kaçırdı? Bunu alın, lütfen susturun der. Toplumun kurallarına uymazsanız şikayetçi olunuyor. Veyahut arabaların gelişi gidişi, trafik, seyri sefer prensipleri, kaideleri. Bunları uygulamazsanız yolda gidemezsiniz, arabalar birbirine çarpışır. Yani bütün bunlardan herkesin bildiği bir gerçeğe ulaşıyoruz ki özgürlükler sınırsız değil, tam değil ve tam olması ideal değil, arzu edilen bir şey değil. Bir kısmının seve seve feda edilmesi lazım. Feda edilmesi medeniliğin alameti.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Sağduyunun sesi Akra.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Çol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amber.

Hakk'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen Hak'tan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. 8 cennetin kapısı açar Allah.

Rıdvan dürür kapı açan, İdris dürür hulle biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına, yarın Hakk'ın divanına,

0: yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete, aydınlığa erişeyim.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.
1: Akra.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Lanetlenmiş şeytandan Allah'a

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Allah size bir rahmet nasip etmişse kimse engelleyemez. Gelecek. Rızkınız sizi eceliniz gibi arıyor. Ecelden kaçabilir misin? Kaçamazsın. Rızkından kaçabilir misin? Kaçamazsın. Gelir, ağzına girer. Uyurken ağzına akıtırlar yani insan. Mutlaka gelir. Bir kere bu rahatlık içinde olun. Harama hiç tevessül etmeyin. Yanlış kazanç yollarına hiç tenezzül etmeyin. Neden? Rızk gelecek sana. Niye haramdan gelsin? Haramdan gelmesini istemiyorum de. Haramdan gelmesini istemeyince helalden gelecek. Önüne iki imkan çıkartır Allah insanın. Bir helal imkan, bir haram imkan. Ama gelecek olan aynı miktardır. Eğer acele ederse, imansızlık ederse, günahkarlık ederse, asilik ederse haramdan gelir. Yok ben helalini istiyorum derse aynı rızık döner dolaşır helalden gelir.
0: Dostça bir tavsiye.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Bir başka yeni günde programımızın başka bir yeni bölümünde bizleri birlikte kılan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyenler. Akre FM frekanslarında sürdüre geldiğimiz programımızın yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Efendim, bugünkü programımızın ilk kısmında İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti Sare'den olma oğlu ve İsmail Aleyhisselam'ın baba bir, anne ayrı küçük kardeşi, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden olan İshak Aleyhisselam ve yine İlyas Aleyhisselam'dan sonra gönderilen Elyesa Aleyhisselam'ın hayatını anlatmaya çalışacağız inşallah. Hazreti İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın ikinci oğludur. Annesi Hazreti Sare'dir. Hazreti Hacer'den olma büyük kardeşi İsmail Aleyhisselam'dan kaç yaş küçük olduğu bilinmemektedir. Uzun boylu, kara gözlü, buğday benizliydi. Kendisinin yüzü ve konuşması güzel,

Saçı sakalı bembeyazdı. Siret ve suretçe babası İbrahim aleyhisselama benzerdi. Onu çokları babasından ayıramazlardı. Yaşlanınca gözleri görmez olmuştu. Kıymetli dinleyenler, İbrahim aleyhisselam Nemrut'un ateşinden kurtulduktan sonra Babil'den hicret ederek kendisine inananlar ve hanımı Hazreti Sare ile birlikte Mısır'a gitmişti. Oradan da Firavun'la yaşadıkları olay nedeniyle ayrılmış ve Filistin Şam civarına gelerek yerleşmişti. İlk eşi Hazreti Sare'den evlendiklerinin üzerinden bir hayli süre geçtiği halde çocukları olmamıştı. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselamın evlat isteğine çare olabilir düşüncesiyle ilk eşi Hazreti Sare'nin teklif ve müsaadesiyle İbrahim aleyhisselam Mısır'daki Firavun'un cariye olarak Hazreti Sare'ye hediye ettiği Hazreti Hacer'le evlenmiş, ondan bir erkek evlat sahibi olunca da Hazreti Sare'nin kıskançlık göstermesi ve Allah'ın ilhamıyla oğlu İsmail aleyhisselamı ve annesi Hazreti Hacer'i Mekke'ye bıraktıktan sonra Şam diyarına dönmüştü. İşte bu dönemdeyken ve yaşları hayli ilerlemiş olan Hazreti İbrahim'le Hazreti Sare'nin evlerine bir takım kimseler misafir olarak geldiler. Hazreti İbrahim misafirlerine yemek ikramında bulunduysa da misafirler yemediler. Gelen misafirlerin ikram edilen yemeği yememeleri üzerine Hazreti İbrahim de onlara "Biz sizden korkuyoruz," dedi. Zira o zamanın adetine göre bir eve misafir gelip ikram edilenden bir şey yerse ondan emin olunurdu. Misafir bir şey yemezse ona zarar vermek için geldiğine hükmedilirdi. Gelen misafirler, "Korkma. Allahu Teala size bilgin bir oğul ihsan etti. Gerçekten biz sana Allah'tan bir evlat müjdeliyoruz," diye cevap verdiler. İbrahim aleyhisselam gelenlerin melek olduklarını anlamıştı. İhtiyar yaşında Hazreti Sare'den İshak isimli oğlunun doğacağını müjdeliyorlardı. Rivayete göre o sırada Hazreti İbrahim 120 ve Hazreti Sare de 99 yaşındaydı. Bir oğul müjdesini vermek üzere gelen melekler gayet güler yüzlü birer genç suretinde İbrahim aleyhisselamın karşısına çıkmışlardı. Bunların Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselam olduğu İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir. Meleklerin haberinden bir sene sonra Hazreti İshak doğdu. İshak aleyhisselam doğunca halk buna şaşıp kaldılar. 100 yaşlarında bir ihtiyar kocanın 90 yaşlarında bir koca karının çocuğu oldu ha, dediler. Hazreti İbrahim ve Hazreti Sare'nin bir oğul Hazreti İshak'la müjdelenmeleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. İbrahim'in karısı Sare ayaktayken onların melek olup kendi kavmine gelmediğini duyunca sevincinden hafif güldü. Biz ona da o meleklerle İshak'ı, İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler. Ben bir koca karı, şu kocam da bir piri faniyken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey," dedi. Elçi melekler dediler ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur." Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi hiç sana gelmedi mi? Hani vaktiyle bunlar onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de selamı alıp bunlar tanınmamış bir topluluk demişti. Hemen bir bahane ile ailesinin yanına gitti ve kızartılmış semiz bir dana getirdi. Bunu onlara sundu. "Buyurun, yemez misiniz?" dedi. Yemediklerini görünce onlardan içinde bir ürperti belirdi. "Korkma," dediler. Ve onu bilgin bir oğul İshak'la müjdelediler. Karısı Sare de hayretinden feryatla yönelip ellerini yüzüne vurdu ve "Nasıl çocuğum olur? Ben kısır bir koca karıyım," dedi. Onlar, "Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir," dediler. Resulüm, onlara İbrahim'in melek olan misafirlerini de haber ver. Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişler de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce, "Doğrusu biz sizden korkuyoruz," demişti. Onlar, "Korkma. Biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz," dediler. İbrahim, "İhtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz?
Artık beni nasıl müjdelersiniz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma," dediler. İbrahim de, "Hak yoldan sapanlardan başka Rabbimin rahmetinden kim ümit keser ki?" dedi.

Değerli dinleyenler, Allahu Teala yaşlı hallerinde Hazreti Sare ile İbrahim Aleyhisselam'a bir oğul ihsan edeceğini melekleri vasıtasıyla müjdeledi. Hazreti Sare bu müjdeye hem inanamadı hem de sevindi. Günler günleri kovaladı, aylar sonra meleklerin haber verdiği gibi Hazreti İbrahim'in Hazreti Sare'den bir oğlu dünyaya geldi. Adını İshak koydular. Bu isim bizzat Allah tarafından melekler vasıtasıyla Hazreti İbrahim'e bildirilmişti. Yüce Allah bunu ayeti celilelerinde şöyle bildirmektedir. İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve fazladan da torunu Yakub'u verdik. Her birini de iyilerden kıldık. İshak kelimesi İbranice'de güler manasına gelmektedir. Hazreti İbrahim bu yaşlı halinde kendilerine bir evlat veren Rabbine şükrederek şöyle dua etti. Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbemizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Hazreti İshak, Allahu Teala'nın Lut kavmini azgınlıkları sebebiyle helak ettiği sene doğmuş, çocukluğu ve gençliği Şam diyarında geçmişti. Zaman geçip serpilip büyüdükçe Hazreti İbrahim'e daha çok benziyordu. İshak aleyhisselam büyüdükten sonra babası ve annesi Hazreti Sare ile birlikte Mekke'ye giderek hac etmiş, üvey annesi Hazreti Hacer'den olma abisi İsmail aleyhisselam da görüşmüştü. Daha sonra anne ve babasıyla birlikte Filistin'e dönen İshak aleyhisselam burada son demlerine kadar anne ve babasına hizmet etti. Her sene Mekke'ye giderek hac edip abisini de ziyaret ederek geri döndü. Değerli dinleyenler, İbrahim aleyhisselam ecelinin yaklaştığını hissettiği sırada oğlu İshak henüz evlenmemişti. Hazreti İbrahim, oğlu İshak'ın çevrelerinde bulunan ve Allahu Teala'yı tanımayan Kenanilerden bir kızla evlenmesine razı değildi. Bu nedenle Harran'da bulunan kardeşi Nahor'un oğlu Betuel'in kızı Refaka'yı babasından istemiş, böylece Hazreti İshak'ı amcasının torunu Refaka ile evlendirmişti. Hazreti İshak'ın 60 yaşlarındayken bu evlilikten ikiz çocuğu olmuştu. İkizlerden doğumda ilk doğana Ays, sonrakine ise Yakup adını verdiler. Daha sonra onlar da büyüdüklerinde Ays'ı, abisi İsmail aleyhisselamın vefatı sırasındaki vasiyetine uyarak kızı Besime ile evlendirmiştir. Babasının Ays'a duası bereketiyle soyu bereketli olup kısa zamanda çoğaldı. Yakup aleyhisselam, Ays'a göre daha güzel yüzlü, daha düzgün konuşan, zarafet ve güzelliği daha çok kullandı. Hazreti Yakup aleyhisselama da daha sonra peygamberlik verildi. Soyundaki oğul ve torunlarından da peygamberler geldi. Bir adı da İsrail olan Yakup aleyhisselamın soyundan gelenlere sonradan İsrail oğulları denildi. Kıymetli dinleyenler, İshak aleyhisselam babası İbrahim aleyhisselamın vefatından sonra Şam'da peygamberlikle vazifelendirilmiştir. Yüz ve şekil itibarıyla, ahlak ve yaşayışıyla babası Hazreti İbrahim'e çok benzeyen İshak aleyhisselam, Yüce Allah tarafından seçkinlerden ve hayırlı insanlardan kılındığı belirtilmiş, ilim sahibi olarak zikredilerek övülmüş ve bu hususlar Kur'an-ı Kerim'de şu ayetlerde bildirilmiştir. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davut'a da Zebur'u vermiştik. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereket

nimetler verdik. İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Değerli dinleyenler, bir rivayette babasının sağlığında, başka bir rivayette ise vefatından sonra Yüce Allah Hazreti İshak'ı Şam ve Filistin halkına peygamber yaptı. İshak aleyhisselam tam bir kalp temizliği içinde İbrahim aleyhisselamın dininin hükümlerini yaymaya devam etti. Kavmine nasihat edip Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Yüce Allah tarafından emredilen namaz ve zekat vazifelerinin yerine getirilmesi için insanlara devamlı nasihatler ediyor, onları ahirete hazırlıyordu. Yıllarca kavminin dünya ve ahiret saadeti için durup dinlenmeden çalışan Hazreti İshak, çoğu zaman onların kalplerini yumuşatmak için Allah'ın izniyle onlara çeşitli mucizeler de göstermiştir. Kalbinde Allah sevgisi olanlar Hazreti İshak'a tabi olup onun gittiği yolu izleyip mutlu oldular. Tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Ömrünün sonuna doğru gözlerinin görmesi zayıflayan İshak aleyhisselam, rivayete göre 160 yaşlarında Kenan ilinde, bugünkü Filistin'in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarında vefat etmiş, babası İbrahim aleyhisselamın mezradaki kabrinin yanına defnedilmiştir. Kabirleri Beytül Makdis'e 18 mil uzaklıkta Mescid-i İbrahim diye anılan mescidin yanında bulunmaktadır. Allah cümlesinin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de şüphe yok ki Allah katında hak din İslam'dır buyrularak İslam'ın önemi vurgulanmaktadır. İnsanların ilk zamanlardan beri tuttukları, bağlandıkları tek ve umumi dinde İslam dini, tevhid dinidir. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler İslam dininin esaslarını tebliğe çalışmışlar, bu dinde can vermiş, can vermeyi özlemişlerdir. Adem aleyhisselamdan sonra Ebu'l-Beşer olan, başka bir deyişle tufandan sonra ikinci Adem baba diye tanınan Nuh aleyhisselam Müslümandı. Peygamberler atası İbrahim aleyhisselam da onun oğulları ve torunları da Müslümandılar. Yusuf aleyhisselam da Allah'a "Benim canımı Müslüman olarak al" diye dua etmiştir. Musa aleyhisselamın Firavun'u davet ettiği din de İslam diniydi. Bunu hem Musa aleyhisselam hem de Firavun'un iman ve ihtida eden sihirbazları ve hatta Firavun bile ikrar ve ifade etmiştir. Musa aleyhisselamdan sonra İsrail oğullarına peygamber olarak gönderilenler de Müslümanlık ve tevhid akidesini tebliğ etmiştir. Elbette Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmek her insanın üzerine farzdır. Bu her dönemde elçiler vasıtasıyla insanlığa bildirilmiş, hiçbir zaman unutturulmamıştır. İşte bu elçiler Kur'an-ı Kerim'de şöyle övülmektedir. İnsanları ibadet ve itaat için Allah'a çağıran, salih, sevaplı iş ve hareket yapan ve "Şüphesiz ben Müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü olan kimdir? Değerli dinleyenler, programımızın bu kısmında işte bu kutlu insanlardan, Allah'ın seçerek insanlara gönderdiği elçilerden, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden olan ve ayeti celile ile alemlere üstün kılındığı bildirilen Elyesa aleyhisselamın hayatını anlatmaya çalışacağız efendim. Hazreti Elyesa aleyhisselam. Hazreti Elyesa, İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerdendir. İlyas aleyhisselamdan sonra gönderilmiştir. Her ikisi de Musa aleyhisselamdan sonra gelmiş ve onun dinini İsrail oğullarına yaymakla vazifelendirilmiş nebiydiler. Elde mevcut bilgilere göre soyu Elyesa bin Ahtub
bin Adi, bin Şütlem, bin Efraim, bin Yusuf, bin Yakup, bin İshak, bin İbrahim aleyhisselamdır. Elyesa aleyhisselamın, İlyas aleyhisselamın amcasının olduğu da rivayet edilmektedir. İlyas aleyhisselam, İsrail oğullarını Allahu Teala'ya imana ve ibadete çağırdıysa da onu dinlemediler. Hatta karşı gelerek memleketlerinden kovdular ve edinmiş oldukları Baal adındaki puta tapmaya ısrarla devam ettiler. Bu isyanları ve azgınlıkları sebebiyle Allahu Teala onlar üzerine bela ve musibet gönderdi. Çeşitli sıkıntılarla cezalandırıldılar. Memleketlerinden bereket kaldırıldı, yağmur yağmaz oldu, kıtlık baş gösterdi ve mahsul alamadılar. Yiyecek bulamaz oldular. Açlıktan leş yemeye başladılar. Kaldıkları zor durum karşısında kavmin önde gelenleri, başlarına gelenlerin İlyas aleyhisselamla irtibatlı olduğunu düşündüler ve onu dertlerine çare olabilir düşüncesiyle aratmaya başladılar. Sonunda İlyas aleyhisselamı bulup onun nasihatini dinlediler ve iman ettiler. Üzerlerinden belalar ve musibetler kaldırıldı, yeniden refah bir hayat sürmeye başladılar. Bir müddet sonra olanları unutup tekrar dinden dönüp puta tapmaya ve çeşitli günahları işlemeye başladılar. Küfürde ısrar edip iman etmeye bir türlü yanaşmadılar. İlyas aleyhisselam Allahu Teala'nın izniyle Baalbek'te yaşayan bu kabile arasından ayrılıp gitti. Başka beldelerde yaşayanları Allahu Teala'ya iman ve ibadet etmeye davet etti. Bu davetleri sırasında uğradığı bir belde halkı tarafından çok sevilip orada kalması istendi. Bu sırada Baalbek kralı tarafından da arattırılmakta olduğundan İsrail oğullarından çok yaşlı bir kadının evine sığınmış, saklanmıştı. İşte bu kadın Hazreti Elyesa'nın annesiydi. Allah öyle bir ortam hazırlamıştı ki birbirlerinden haberleri olmayan ancak birbirleriyle buluşmaları gerekenleri bir vesileyle bir araya getirmişti. Elyesa aleyhisselamın bir türlü iyileşmeyen şiddetli bir rahatsızlığı vardı. Annesi evine sığınarak misafir olan İlyas aleyhisselamdan oğlunun sıhhatine kavuşması için Allah'a dua etmesini istedi. İlyas aleyhisselam da gence şifa vermesi için Allah'a dua ve niyazda bulundu. Hazreti Elyesa bu dua ve niyazla Allah'ın izniyle sıhhatine kavuşunca İlyas aleyhisselamın gölgesi gibi olup onun yanından hiç ayrılmadı. Öyle ki İlyas aleyhisselam Baalbek kralından kurtulmak için Kasiyon dağında gizlendiği en tehlikeli zamanında bile Elyesa aleyhisselam kendisinin yanında bulunuyordu. Bildiği her şey gibi Tevrat-ı Şerif'i de ondan öğrenmişti. İsrail oğullarının arasından ayrılıp giderken de onu yerine bırakmıştı. İlyas aleyhisselamdan sonra Elyesa aleyhisselam Allahu Teala tarafından İsrail oğullarına peygamber olarak görevlendirildi. İlyas aleyhisselam gibi onu da vahiy ile teyit eyledi. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde peygamberlerden Hazreti Nuh ve onun neslinden Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Eyüp, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa ve Harun, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa, Hazreti İlyas, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup aleyhisselamları överek andıktan sonra şöyle buyurmaktadır. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Onların babalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden bazılarına da üstünlük verdik. Onları seçtik ve onları doğru yola eriştirdik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki o kullarından dilediğini ona eriştirir. Eğer onlar da Allah'ın uluhiyetinde, hüküm ve mutlak hakimiyetinde başkalarını öne çıkararak şirke girmiş olsalardı, yaptıkları her şey boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hüküm, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer bu Kur'an'a muhatap olanlar da nankörlük yapar, inkar ederlerse bilsinler ki biz inkar etmeyecek bir kavmi onların yerlerine getiririz buyurur. İsmail'i, Elyesa'yı, Zülkif'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır.

0: dinini yaymak hususunda takdire şayan bir şekilde sarf ettikleri gayret, fedakarlık, sabır ve sebatlarının tefekkür edilmesine yöneliktir. İsrailoğulları Elyes Aleyhisselam'ın peygamberliğinin ilk dönemlerinde iman ettiler, saygı gösterdiler. Emir ve reyine göre hareket ettiler. Elyes Aleyhisselam ömrünün sonuna kadar İsrailoğullarının arasında kalıp İlyas Aleyhisselam'ın yoluna ve şeriatına sarılarak onları Allah'a davete devam etti. Önceleri söz dinleyen İsrailoğulları daha sonraları yoldan saparak söz dinlemez oldular ve Allah'ın emirleri dışına çıkmaya başladılar. Elyes Aleyhisselam ömrü boyunca azgın Beni İsrail kavminin ıslahı için çok uğraştı. Bazen kendisine tabi oldular, bazen de muhalefet ettiler. Oysa bıkmadan, usanmadan tebliğ vazifesini yapmaya devam etti. Buna rağmen azgınlık ve taşkınlıklarını günden güne artıran bu kavim, Allahu Teala'nın kendilerine gönderdiği kitabın gösterdiği yoldan ayrıldılar. Kavmindeki kabileler devlet idaresinin başına geçip idareyi ele alma yarışına girdi. Bunlar Hazreti Elyes Aleyhisselam'ı dinlemeyip birbirlerine düştüler. Fitne, kavga ve çekişmelerin sonu gelmez oldu. Aralarındaki ayrılık ve başka memleket meseleleri yüzünden aralarındaki nifak büyüdü, kan dökülmeye başladı. Nihayet Allahu Teala onların üzerlerine Assur devletini musallat kıldı. Neticede kendi yaptıkları kötü amelleri yüzünden rahmetten uzak düştüler. Assurluların hücumuna uğrayarak esir olup zelil ve perişan bir hayat sürmeye başladılar. Elyes Aleyhisselam da vefatına yakın Allah'ın emriyle Zülkif Aleyhisselam'ı yanına çağırıp kendinden sonra onu yerine halife tayin ederek tebliğe devam etmesini istedi. Kıymetli dinleyenler, Nişancızade Muhyiddin Mehmet Bey'in Mirat-ı Kainat adlı kitabında Elyes Aleyhisselam'ın mucizelerinden biri olarak şunlar anlatılmaktadır. Eriha şehri ahalisinin içme suları acılaşmıştı. Bu durumu Elyes Aleyhisselam'a bildirip kendilerine yardımcı olmasını istemişlerdi. Bunun üzerine Elyes Aleyhisselam acılaşan suyun içine bir parça tuz atıp Allah'ın izniyle tatlı ol deyince Allahu Teala'nın izniyle su öncekinden daha tatlı ve lezzetli olmuştur. Bir başka mucize olarak da rivayet edilmektedir ki borçlu ve dul bir kadın Elyes Aleyhisselam'a gelip fakirliğinden şikayetçi olmuştu. Elyes Aleyhisselam kadına git o yağı bir kap içine koy buyurdu. Kadın da evine gidip kendisine söyleneni yaparak yağı bir kabın içine koyduğunda Allah'ın izniyle Elyes Aleyhisselam'ın mucizesiyle o yağ o kadar arttı ki pek çok kap yağ ile doldu. Fakir kadın bundan borçlarını ödediği gibi yine de elindeki yağlar tükenmedi ve zengin oldu. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Sevgili dinleyenler, bir bölümümüzü daha burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar birlikte olabilmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Selam ve dualarla. Hoşça kalın.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

Peygamber Efendimiz. Allah onun 100 hacetini kaza eder. Hacetini kaza etmek ne demek? 100 ihtiyaç duyduğu işi yapar, bitirir, ona verir demek. İşini görür, 100 işini görür demek. Seb'ine min hali ahireti. Bu 100 işin 70 tanesi ahirete aittir. Ahirette görecek faydasını. Ve selasine min hali dünyahu. 30 tanesi dünyası içindir. Buradan anlıyoruz ki bir insan Peygamber Efendimiz'e 100 salavat getirirse, onun o gün, günde böyle 100 salavat getirirse, o gün Allah dünyaya ait 30 işini efendim ihsan edecek, bitirecek, görecek, verecek. 30 lütfu ilahiye erecek. 70 tanesi de ahirete kalacak. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, Efendimiz'e salatu selamı çokça getirin. Bakın bir salatu selam getirince neler kazanıyor insan. Günde bizim tavsiye ettiğimiz, hatırlattığımız, yapın diye size söylediğimiz, aslında Peygamber Efendimiz işaret buyuruyor. 100 defa salavat getirdiği zaman da ne kadar büyük mazhariyetlere insan nail oluyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamı bu ayda çoğaltın.

Cabir radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye fi yevmin mi'ete merreten kadallahu lehu mi'ete hacetin seb'ine minha li ahiretihi ve selasine minha li dünyahu. Şimdi bir kimse bana günde 100 defa salatu selam getirirse diyor.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 15
1: İsra Suresi Mekke döneminde hicretten 18 ay önce nazil olmuştur. 111 ayettir. İsra, gece yürütmek ve götürmek demektir. Hazreti Peygamber'in Miraç için geceliğin Mekke'den Kudüs'e götürülüşünü anlatan 1. ayetteki bu kelime sureye ad olmuştur. Surenin 26, 32, 33, 57 ve 73 ila 80. ayetlerinin Medine döneminde indiği belirtilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kulu Muhammed Aleyhisselam'ı bedeniyle geceleyin Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yüce ve her türlü noksanlıktan uzaktır. Bunu kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye yaptık. Şüphesiz o, evet o hakkıyla işitendir, görendir. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrail oğullarına, benden başkasını vekil, Rab edinmeyin diyerek doğruluk rehberi kıldık. Ey Nuh ile beraber gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Doğrusu o Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz İsrail oğullarına kitapta, Tevrat'ta şu hükmü bildirdik. Siz o mukaddes yerde mutlaka iki defa fesat, bozgunculuk çıkaracaksınız. Ve muhakkak surette büyük bir kibirle çalım satacak ve azgınlık yapacaksınız. İşte o iki fesattan birincisinin ceza vakti gelince size çok kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik de evlerin aralarında bile sizi yakalamak, esir etmek için araştırdılar. Bu da yerine getirilmesi gereken bir vaatti. Tevbe ettikten sonra size onlara karşı tekrar imkan ve galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla yardım ettik ve sizi sayıca evvelkinden daha çok yaptık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Şayet kötülük ederseniz o da kendinizedir. Diğerinin ceza vakti gelince yüzlerinizi üzüntüden kötü duruma sokmaları, birinci defa girdikleri gibi mescide, Beyt-i Makdis'e yine girmeleri ve bütün ele geçirdiklerini yerle bir etmeleri için size tekrar düşmanlar gönderdik. Tevbe ederseniz belki Rabbiniz size acır. Eğer yine isyana dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere çıkamayacakları bir zindan yaptık. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Bu Kur'an, ahirete inanmayanlara da kendileri için acıklı bir azap hazırladığımızı bildirir. İnsan, hayrı istediği kadar bazen şerri de ister. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili, ayı silip rahatlık için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Her insanın amel, hayat defterini boynuna astık, onu sevap günah ne ile doldurursa doldursun. Kıyamet günü herkese onu önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap halinde çıkarırız. Oku kitabını. Bugün sana hesap görücü olarak kendi nefsin yeter diyeceğiz. Kim Allah ve Resulünün gösterdiği doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiştir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Hiçbir günahkar başkasının işlediği veya onun günahına sebep olmadığı günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiçbir kavme azap edici değiliz. Biz bir memleketi zulüm isyan ve taşkınlıklarından dolayı helak etmek istediğimiz zaman, onun refahtan şımarmış, kendini yeterli görüp Allah'a ihtiyaç duymayan elebaşlarına, tebliğcilerle ibadet ve itaati emrederiz. Onlar da fasıklığa saparlar, dini kuralları çiğnerler. Artık o ülkenin üzerine azap sözü hak olur. Derken biz de onu yerle bir ederiz. Nuh'tan sonra nice asırlarda insanları helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve görücü olarak Rabbin yeter. Kim haram helal ayırmaksızın sadece şu çabucak geçen keyif verecek dünyalık şeyleri isterse, dilediğimiz kimseye istediğimiz kadarıyla onu hemen veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Oraya kınanmış ve rahmetimizden kovulmuş olarak atılır. Kim de inanarak ahiretinin güzel olmasını ister ve ona layık bir gayretle çalışırsa, onların da çalışmaları takdir görür, karşılığı verilir. Her birine, gerek dünyayı isteyen onlara, gerek ahireti isteyen bunlara, Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin dünyadaki ihsanı hiç kimseden esirgenmiş değildir. Bak, biz onların kimini kimine, rızıkta ve bazı hususlarda nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret erişilecek dereceler bakımından daha büyük, kazanılacak faziletler bakımından da daha üstündür. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sonra yerilmiş ve tek başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de. Rabbiniz onlara karşı içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi yaşayıp İslam'a uyan kimseler olursanız, şüphesiz o çok tevbe eden ve itaatle kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını ver. Malını lüzumsuz yere saçıp savurma. Çünkü malı saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Eğer fakirlere verecek bir şeyin bulunmadığı için Rabbinden umduğun bir rahmeti, bir rızkı beklediğin sırada onlardan yüz çevirmek zorunda kalırsan, bari onlara yumuşak söz söyle de öyle gönder. Elini boynuna bağlama, cimrilik yapma, onu büsbütün de açma, israfçı olma. Sonra kınanmış, pişman olmuş bir halde oturup kalırsın. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü o kullarından haberi olan, hakkıyla görendir.

Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları çeşitli usullerle yok etmeyin. Onlara da size de biz rızık veriyoruz. Doğrusu onları öldürmek büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır. Yüz kızartıcı çirkin bir iştir ve cehenneme götüren çok kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı canı haklı, meşru bir sebep olmadıkça öldürmeyin. Kim haksızlığa uğramış olarak öldürülürse, biz onun velisini, ölenin mirasçısını, kısas hakkını istemeye yetkili kıldık. O da kısasla öldürme işinde kendince daha fazlasını isteyerek aşırı gitmesin. Çünkü kendisine zaten yardım edilmiştir. Yetim malına da ergenlik çağına erişinceye kadar ancak o malı geliştirmek gibi en güzel bir durum olmadıkça yaklaşmayın. Verilen sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın. Doğru ve hassas teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır. Sonu da daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan, o ardına düştüğün şeyden sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin. Böylesi kötü şeylerin hepsi Rabbinin katında hoş görülmeyen davranışlardır. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Allah yerine ona bağlanma. Sonra kınanmış, kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Ey müşrikler! Rabbiniz oğulları sizin için beğenip seçti de melekleri de kendisine kız çocukları edindi, öyle mi? Doğrusu siz vebali çok büyük söz söylüyorsunuz. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz bu ihtarları şu Kur'an'da türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık. Fakat bu onlara haktan uzaklaşıp kaçmaktan başka bir şey artırmıyor. De ki, eğer dedikleri gibi onunla beraber bir takım ilahlar olsaydı, o zaman onlar arşın sahibine o ilahları vasıtasıyla yaklaşmak, üstün mevkiler elde etmek için mutlaka bir yol ararlardı. O Allah, onların dediklerinden tamamen münezzehtir, uzaktır, çok yücedir, uludur. Yedi kat gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Doğrusu o halimdir, cezada acele etmez ve çok bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Ve onların kalplerine kötü niyetlerinden dolayı onu anlamalarına engel olacak perdeler, kulaklarına da ağırlık koyduk. Kur'an'da Rabbini bir olarak andığın ve ona teslime çağırdığın zaman nefretle arkalarını dönüp giderler. Onların seni Kur'an okuduğun zaman dinlerken ne sebeple dinlediklerini ve kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin Müslüman olanlara "Siz ancak büyülenmiş bir adamın peşinden gidiyorsunuz" dediklerini biz çok iyi biliriz. Bak Resulüm, sana sihirbaz, kahin, şair, mecnun diye nasıl benzetmeler yaptılar da bu yüzden saptılar. Artık bir yol bulmaya güçleri de kalmadı. Dediler ki, bir takım kemik yığını ve un ufak toz halinde bir avuç toprak olduğumuz zaman biz mi yeni bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Resulüm, de ki, ister bir taş, ister bir demir gibi olun, ister gönüllerinizde, aklınızda ve tasavvurunuzda büyüyen dağlar gibi bir yaratık olun. Allah sizi ahirette diriltecektir. Yine, bizi kim orada diriltip geri çevirecek diyecekler. De ki, sizi ilk defa yaratan diriltip çevirecektir. O zaman sana başlarını sallayacaklar da alay ederek ne zamanmış o diyecekler. De ki belki de yakındır. O gün Allah sizi çağıracak
siz de hemen hamd ederek onun çağrısına, kabirlerinizden koşarcasına uyacaksınız ve kıyametin dehşetinden dolayı kabirlerinizde ancak pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Mümin kullarıma söyle, en güzel olan sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat ve kavga sokar. Şeytan şüphesiz insana apaçık bir düşmandır. Onlara söyleyeceğiniz en güzel kelime şudur: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder veya dilerse azap eder. Resulüm, biz seni onların üzerine zorlayıcı bir vekil olarak göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olanları ve hallerini daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, ondan başka ilah sandığınız ve Allah yerine kendisine bağlılık gösterip şikayet veya dileklerinizi bildirdiklerinizi çağırın. Onların sizden ne bir sıkıntıyı kaldırmaya ne de onu sizden çevirmeye güçleri yeter. Onların Allah'a yaklaştırsın diye yalvardıkları Mesih, Üzeyr, Melek ve diğerleri ne varsa hepsi kendileri muhtaç olup salih amellerle Rablerine yaklaşmaya vesile yol ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. Hiçbir ülke yoktur ki kıyamet gününden önce orayı yok etmeyelim yahut günahkar, inkarcı gidişinden dolayı şiddetli bir azapla cezalandırmayalım. Bunların hepsi kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Sana ayetler, mucizeler göndermekten bizi alıkoyan ancak öncekilerin onu yalanlamış olmasıdır. Biz Semud kavmine de inanmaları için açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik ve onu öldürdüler de bu yüzden kendilerine zulmettiler, helak oldular. Halbuki biz ayetleri ancak helak için değil, ahiret azabından korkutmak için göndeririz. Hani sana şüphesiz Rabbin insanları ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Geceleyin sana gösterdiğimiz Miraç'taki temaşayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan cehennemdeki Zakkum isimli ağacı ancak insanlara bir imtihan olarak meydana getirdik. Biz onları bu ağaçla korkutuyoruz. Fakat bu onların inatlarından dolayı daha da azgınlıklarını artırıyor. Hani vaktiyle meleklere Adem'e kudretim için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan etmedi. Ben çamurdan yarattığın kimseye hiç secde eder miyim? Dedi. Şu bana üstün kıldığına baksana. Eğer kıyamet gününe kadar beni öldürmez ertelersen, andolsun ki onun soyunu birazı hariç hükmüm altına alıp azdıracağım, dedi. Allah da çekil git. Artık onlardan kim sana uyarsa muhakkak ki cehennem tam bir ceza olarak sizin cezanızdır, buyurdu. Onlardan gücünün yettiği kimseyi sesinle, ayartmanla, şehvet içeren çalgılarla günaha kaydırabilirsen kaydır. Atlı ve yaya bütün kuvvetlerini üzerlerine topla. Mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol. Onlara aldatıcı şeyler vaat et. Zaten bilirim ki sen, şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmezsin. Doğrusu benim gerçek kullarım üzerine senin hiçbir tesir gücün yoktur. Vekil olarak onlara Rabbin yeter. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Denizde bir musibete, bir tehlikeye maruz kaldığınız zaman ondan başka tapındıklarınız zihninizden kaybolur. Artık yardımı Allah'tan istemeye başlarsınız. Fakat o sizi karaya çıkarıp kurtarınca yine yüz çevirirsiniz. Şu insanoğlu çok nankördür. Allah'ın kara tarafındayken sizi yere batırmasına veya üzerinize taşlar yağdıran bir kasırga göndermesine karşı bir güvenceniz mi var? Bunlar başınıza geldikten sonra kendinize hiçbir koruyucu bulamazsınız. Yahut sizi

bir kere daha oraya denize döndürüp inkar etmeniz sebebiyle üzerinize kırıp geçiren bir fırtına gönderip sizi boğmayacağı konusunda güvenceniz mi var? Bunlar başınıza geldikten sonra kendinize hiçbir yardımcı ve koruyucu bulamazsınız. Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. O gün, kıyamette insanların hepsini önderleriyle çağıracağız. Kimin kitabı, amel defteri sağından verilirse, onlar kitaplarını sevine sevine okurlar ve kıl kadar bir haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada hakikatlere körse o, ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir. Onlar bize karşı sana vahyettiğimiz şeyden başka bir şey uydurman için az kalsın seni fitneye düşürecekler. Kendi uydurdukları bazı kuralları sana kabul ettirecekler ve o takdirde seni dost edineceklerdi. Şayet seni hakta sabit kılmasaydık onlara birazcık meyledecektin. O takdirde hem hayatın hem de ölümün azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın. Resulüm, seni davandan vazgeçiremeyince yurdun olan Mekke'den çıkarmak için seni tedirgin etmek üzeredirler. Ama o takdirde kendileri de senin ardından pek az kalacak ve helak olacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberleri dışlayanlar hakkındaki ilahi kanun budur. Sen bizim sünnetimizde asla bir değişiklik bulamazsın. Güneşin tepe noktasına gelip kaymasından, gecenin kararmasına kadar, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerinde namaz kıl. Sabah namazını da öylece kıl. Çünkü sabah namazı için o vakitte birleşen gece ve gündüz melekleri tarafından şahitlik edilir. Gecenin bir kısmında uyan, sana mahsus bir ilave olarak gece namazı teheccüd kıl. Rabbinin böylece seni övülmüş bir makama gönderip orada oturtması muhakkaktır. De ki, ya Rabbi, hicretle gireceğim yere beni doğruluk ve hoşnutluk üzere dahil et. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve hoşnutluk çıkışıyla çıkar. Bana tarafından yardım edici bir kuvvet, iktidar ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Çünkü batıl daima yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan inananlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Kur'an, zalimlerin de inkarlarından dolayı ancak ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman o, buna rağmen şükür ve taatten yüz çevirir ve büyüklük taslayıp uzaklaşır. Ona bir zarar dokununca da pek ümitsiz olur. De ki, herkes kendi yapısına ve huyuna göre hareket eder. Rabbiniz de kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir. Resulüm, sana ruhun ne olduğunu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrinden, yarattığından bir şeydir. Size ona ait ilimden ancak pek az bir şey verilmiştir. Andolsun ki biz dilersek sana vahyettiğimizi giderir, senin hafızandan sileriz. Sonra bize karşı bu hususta kendine bir vekil, yardımcı da bulamazsın. Böyle olmayışı ancak Rabbinin sana merhameti dolayısıyladır. Çünkü onun sana olan lütfu, peygamberlik, kitap, hikmet ve diğerleri pek büyüktür. De ki, andolsun ki bütün insanlar ve cinler şu Kur'an'ın benzerini yapıp getirmek için toplansa, birbirine arka çıkıp yardım etseler yine de onun benzerini getiremezler. Hiç şüphe yok ki biz bu Kur'an'da insanlara her bir misali türlü şekillerde açıkladık. Yine de insanların pek çoğu inkarcılıkta direndiler. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça biz sana asla inanmayız. Ya da senin hurma ve üzüm bağların olup
aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Veya senin iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin. Veya Allah'ı ve melekleri kefil olarak karşımıza getirmelisin. Yahut da altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıkmana da asla inanmayız. De ki, Fesubhanallah, aman yarab, ben sadece peygamber olan bir insan değil miyim? Bunları ancak Allah dilerse yaparım. Onun da şanı ne yücedir. Kendilerine doğru yol rehberi Kur'an geldiği zaman, insanların iman etmelerine ancak Allah bir insanı mı peygamber gönderdi demeleri mani oldu. De ki, eğer onlar yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, elbette biz de onlara kendileri gibi gökten melek bir peygamber gönderirdik. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Hiç şüphesiz O, kullarından haberi olan, onları görendir. Allah, niyet ve ameline göre kime hidayet ederse doğru yolda olan O'dur. Kimi de içinde bulunduğu sapıklıkta bırakırsa, artık sen onlar için ondan başka bir yardımcı asla bulamazsın. Kıyamet günü biz onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzü koyun toplayıp süreriz, haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi etlerini yakıp bitirip sönmeye yüz tuttukça etlerini tazeler. Ateşin kızgın alevini artırırız. İşte bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve bir kemik yığını ve ufalanmış kırıntı haline geldikten sonra hakikaten biz mi yeni bir yaratılışla dirilecekmişiz dediler. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendilerinin benzerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için geleceğinden asla şüphe edilmeyen bir vade koymuştur. Böyleyken zalimler ancak küfürde direndiler. De ki, şayet Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman harcamakla tükenir korkusuyla kesinlikle yine tutar cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir. Andolsun ki biz Musa'ya açık açık 9 ayet, mucize ve delil vermiştik. İşte İsrail oğullarına sor. Musa mucizelerle onlara geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, muhakkak ki ben seni büyülenmiş zannediyorum," dedi. Musa dedi ki, "Ey Firavun, pek iyi bilirsin ki bunları birer ibret, belge olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Ey Firavun, ben de senin kesinlikle helak edilmiş olacağını zannediyorum." Derken Firavun onları yeryüzünden silip atmak, kökünü kazımak, yok etmek istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birlikte suda boğduk. Bundan sonra da İsrail oğullarına, "Artık oturun o yerde. Ahiret vaadi, kıyamet geldiği zaman sizi onlarla derleyip bir araya getireceğiz," dedik. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Yine biz Kur'an olarak onu insanlara sindire sindire ve ağır ağır okuman için ayet ayet, sure sure ayırıp gerektikçe peyderpey indirdik. De ki, ister ona inanın ister inanmayın. Şu gerçektir ki ondan, Kur'an'dan önce ilim verilenlerden ehli kitap müminleri kendilerine o Kur'an okunduğu zaman derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Şüphesiz Rabbimizin bildirdiği her vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Ağlayarak yüzleri üstüne secdeye kapanırlar ve Kur'an dinlemek onların saygısını artırır. De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye. Hangisiyle dua etseniz nihayet
en güzel isimler O'nundur. Namazda sesini pek yükseltme, pek de duyamayacak kadar kısma. Bu ikisinin arasında bir yol tut. Hiçbir çocuk edinmeyen, mülkünde, hakimiyetinde ortağı olmayan, acizliği olmadığından dolayı da bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve ona tekbir getir, büyüklüğünü ilan et. Kehf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 110 ayettir. İçinde mağaraya sığınanların bahsi de geçtiği için bu ismi almıştır. 28. ayetin Medine döneminde indirildiği rivayet edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a hamdolsun ki kulu Muhammed Aleyhisselam'a içinde hiçbir eğrilik bulunmayarak ve sağlam bir düstur olarak bu kitabı hem kendi tarafından gelecek şiddetli bir azapla inkarcıları ve günahkarları korkutsun, hem salih amel, sevaplı işler işleyen müminleri en güzel bir mükafat olan ve içinde ebedi kalacakları cennetle müjdelesin, hem de Allah çocuk edindi diyenleri korkutup uyarsın diye indirdi. Allah bir oğul edindi diyenlerin buna dair ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Oysa bir kelime olarak ağızlarından çıkan şey ne dehşetli bir söz. Hakikatte onların söyledikleri ancak yalandan ibarettir. Bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa onların peşlerinden, üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin. Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri onun üzerinde zinet süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. Biz elbette o yeryüzündekileri bir gün kupkuru bir toprak haline getireceğiz. Bu böyleyken ey Resulüm, yoksa sen sadece Ashab-ı Kehf'i ve Rakim'i mağarada uykuda kalıp kitabede isimleri yazılı olanları mı bizim şaşılacak ayetlerimizden sandın? Hani o genç yiğitler mağaraya sığınıp, ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bizim için bir kurtuluş yolu ve başarı hazırla demişlerdi. Bunun üzerine mağarada nice yıllar onların kulaklarına perde vurduk, derin uykuya daldırdık. Sonra uykuda ne kadar kaldıkları hakkında ihtilaf eden iki taraftan hangisinin süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtelim diye onları uyandırdık. Biz sana şimdi onların haberlerini doğru olarak anlatıyoruz. Doğrusu onlar Rablerine inanmış bir takım genç yiğitlerdi. Biz de onların hidayetini, iman güçlerini artırmıştık. Onların kalplerini sebat ve metanetle Hakk'a bağlamıştık da o zaman putlara, put heykelleri tapmayı reddederek, Kral Dekanus'un önünde takiye yapmayarak ayağa kalkıp bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına asla ilah diye yalvarmayız. Onun sözünü Rabbimiz Allah'ın sözünden üstün tutmayız. Böyle yapmazsak o zaman Hak'tan uzak pek saçma bir söz söylemiş oluruz dediler. Şu bizim kavmimiz var ya, ondan başka bir takım ilahlar edindiler. Onların gerçek olduğuna dair bir delil getirseler ya, artık Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? O gençlerden biri diğerlerine şöyle demişti: madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden ayrıldınız, o halde mağaraya girip sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve bu işinizi size uygun ve yararlı olarak hazırlasın. Onlar uyurken baksaydın, güneşi görürdün ki doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına meyleder, battığı zaman da sol yanından onları kesip geçerdi. Onlara değmezdi. Halbuki onlar o mağaranın
açık ve geniş bir yerindeydiler. Bu, Allah'ın ibret alınacak ayetlerinden, delillerindendir. Allah, kimi doğru yola iletirse, o artık doğru yolu bulmuştur. Kimi de kendi amelinden dolayı sapıklıkta bırakırsa, artık onun için asla yol gösteren bir dost bulamazsın. Onlar uykuda oldukları halde, sen onları uyanık sanırdın. Biz onları yerde uyuduklarından dolayı, bazı yaralara oluşmaması için gâh sağa ve gâh sola çevirdik. Köpekleri de iki kolunu, ön ayaklarını mağaranın girişine doğru uzatmış, yatmaktaydı. Onlarla aniden karşılaşıverseydin, mutlaka dönüp kaçardın ve için korkuyla dolardı. İşte böylece aralarında hallerini birbirlerine sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü, ''Ne kadar kaldınız?'' dedi. ''Bir gün veya günün bir parçası kadar iyileştik.'' dediler. Diğerleri de dediler ki, ''Rabbiniz ne kadar kaldığınızı daha iyi bilendir. Şimdi siz birinizi bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın hangi yiyecek daha temiz ve iyiyse ondan size bir azık getirsin. Ayrıca çok nazik ve tedbirli davransın. Sakın sizin bulunduğunuz yeri hiç kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşla öldürürler ya da zorla kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde asla kurtulamazsınız. Bu şekilde insanları onların durumundan haberdar ettik ki bu sayede Allah'ın diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyametin kopmasında da hiçbir şüphe bulunmadığını bilsinler. Nihayet onları bulan halk kendi aralarında onlar hakkında ne yapacaklarını tartışıyorlardı. Bazıları, onların hatırasına bir anıt yapın. Biz onların gerçek durumunu bilemeyiz. Rableri onları daha iyi bilir, dediler. Onların durumuna dair tartışmayı kazananlar, mutlaka onların üstünde bir mescit edineceğiz, dediler. Mağaranın kapısı önüne bir mescit yaptılar. Onlar, Ashab-ı Kehf'in sayıları hakkında üçtür, dördüncüleri köpekleridir, diyecekler. Beştir, altıncıları köpekleridir, diyecekler. Bu sözler, bilinmeyen hakkında tahminde bulunmak, kafadan atmaktır. Kimileri de yedidir, sekizincileri köpekleridir, derler. De ki, Rabbin onların sayılarını en iyi bilendir. Onları pek az kimseden başkası bilmez. O halde bunlar hakkında Kur'an'da açıklanan bir tartışmadan başka derinliğe bir tartışmaya girme. Bunlar hakkında onlardan hiçbirine görüş sorma. İnşallah, Allah dilerse, Allah izin verirse demeksizin asla hiçbir şey için ben yarın bunu mutlaka yaparım deme. Unuttuğun zaman da yine inşallah diyerek Rabbini an ve umarım ki Rabbim beni bundan daha isabetli bir doğruya ulaştırır, de. Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar. Bazıları 9 yılda ilave ettiler. De ki, Allah onların ne kadar kaldıklarını daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel gören ve ne güzel işitendir. Onların yerde ve gökte olanların ondan başka dostu ve yardımcısı yoktur. O hükmüne, hakimiyetine hiç kimseyi ortak etmez. Resulüm, Rabbinin kitabından sana vahyedilenleri oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ondan başka da asla sığınılacak bir merciyi bulamazsın. Sabah akşam rızasını dileyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan, fakir müminlerden ayırma, onları göz ardı etme. Kalbini bizi anmaktan gafil bıraktığımız, kendi hevasına, arzu ve hevesine uyan ve işi hep emirlerimize karşı isyan ve taşkınlık olan kimseye de itaat etme.
De ki, hak olan bu.

Kur'an Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen de küfre sapsın, kafir olsun. Şüphesiz biz, kafir olan bu zalimlere, duvarları kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Şayet onlar susuzluktan feryat ederek yardım isterlerse, kendilerine erimiş maden gibi yüzlerini kavuran bir suyla yardım edilir. O ne kötü bir içecektir ve o ateş ne fena dayanılıp oturulacak yerdir. Doğrusu iman edip de salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, elbette biz ameli güzel olanın mükafatını asla zayi etmeyiz. İşte bu kimseler için alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada altın bileziklerle bezenecekler. Altın ve gümüş işlemeli ince ipekten, kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Tahtlar üzerine yaslanıp oturacaklardır. O ne güzel mükafat, ne güzel yaslanarak oturulacak yerdir. Onlara şu iki adamı misal ver. Biz onların birine iki üzüm bağı lütfetmiş, etraflarını hurmalarla çevirmiş ve ikisinin arasında da ekin ve meyvelik bitirmiştik. Her iki bağda her sene yemişlerini vermiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Onların iki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Onun başka serveti de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşması sırasında, "Benim malım ve servetim seninkinden daha çoktur ve ayrıca maiyetim bakımından da senden daha itibarlıyım," dedi. Böylece o zenginliğiyle övünen kimse kendisine zulmederek inkarcı bir halde bahçesine girdi. "Bunun hiçbir zaman batacağını zannetmiyorum," dedi. "Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen ben Rabbime döndürülürsem bunun yerine elbette bundan daha iyisini bulurum," dedi. Onunla konuşmakta olan arkadaşı da ona dedi ki, "Seni önce topraktan, sonra bir nutfe, spermden yaratıp, sonra da sana adam biçimi veren Allah'ı inkar mı ediyorsun? Fakat ben inanıyorum ki, o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak tutmam. Bahçene girdiğin zaman, maşallah, la kuvvete illa billah. Bu Allah'ın dilediğidir. Allah'tan başka hiçbir kuvvet yoktur," demeli değil miydin? Üstelik beni mal ve evlat bakımından kendinden daha aşağı görüyorsun. Umulur ki Rabbim bana senin bahçenden daha iyisini verir. O seninkinin üzerine gökten bir afet indirir. O da kas katı, kaypak bir toprak oluverir. Yahut suyu yere çekilir de artık onu bir daha elde edemezsin. Nitekim o inkarcının serveti kuşatılıp ürünü helak edildi. Çardakları çökmüş halde görünce o bahçenin uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını ovuşturmaya başladı ve "Keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım," dedi. Ona Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da yoktu. Karşı koyup kendisini kurtaramadı da. İşte böyle bir durumda koruyuculuk ve hakimiyet yalnız hak olan Allah'a mahsustur. Sevap verme bakımından en hayırlı odur. Sonuçlandırma bakımından da en hayırlı yine odur. Onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. O dünya hayatının durumu tıpkı semadan indirdiğimiz suyla yeryüzü bitkilerinin birbirine karışması, sulanıp güzelleşmesi ve sonunda o bitkilerin kuruyup rüzgarların savurduğu çöp kırıntısı haline gelivermeleri gibidir. Allah her şeyin üstünde bir kudret sahibidir. Mal ve oğullar geçici dünya hayatının zinetidir. Baki kalacak olan salih amellerse Rabbinin katında sevapça daha hayırlı, ümit bağlanmaya da daha layıktır. Düşün ki o gün biz dağları yürütüp gidereceğiz ve yeri apaçık, düz ve çıplak göreceksin. Yine o gün içlerinden

Eyvah bize! Bu kitapta ne acayip! Küçük büyük hiçbir şey bırakmayıp onları sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını o kitabın içinde hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Hani meleklere, Adem'e kudretim için secde edin demiştik de, iblis hariç hemen secdeye kapanmışlardı. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden çıktı, asi oldu. Ey insanoğulları! Beni bırakıp da onu ve neslini mi dostlar ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Böyle yapmak zalimler için ne kötü bir değiştirmedir. Ben ne göklerin ve yerin yaratılmasında ne de kendilerinin yaratılmasında onları hazır bulundurmadım. İnsanları saptıranları da kendime yardımcı edinmiş değilim. O gün Allah müşriklere, benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz tapınma, yalvarma ve kendisine bağlanmada bana ortak hale getirdiğiniz şeyleri çağırın der. Hemen onları çağıracaklar ama onlar kendilerine cevap vermeyeceklerdir. Biz onların arasına bir ateş deresi koyacağız. Günahkarlar ateşi gördüklerinde artık içine düşecek olanların kendileri olduklarını anlayacaklar. Fakat oradan dönecek ve kaçacak yerde bulamayacaklar. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara ihtiyaç duydukları her misali farklı üsluplarda açıkladık. Fakat insan pek çok şeyde tartışmacı olmuştur. Kendilerine doğru yolu gösteren rehber, peygamber ve Kur'an geldiği halde insanları iman etmelerinden ve Rablerinden mağfiret dilemelerinden alıkoyan şey, ancak ve ancak evvelkilerin başlarına gelen adet-i ilahi olan felaketin kendilerine de gelmesini veya onlara gözleri önünde ahiretteki azabın gelivermesini beklemeleridir. Biz peygamberleri sadece cenneti müjdeleyici ve azaba karşı uyarıcılar olarak gönderdik. Küfre sapanlarsa hakkı batılla çürütmek ve ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar ayetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri de eğlence edindiler. Rabbinin ayetleriyle kendine nasihat edildiği halde onlardan yüz çeviren ve kendi yaptığı günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Biz de bu sebeple onların kalplerinin üzerine onu, Kur'an'ı iyi anlamalarına engel olan perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmezler. Ama Rabbin çok bağışlayıcı, merhamet sahibidir. Eğer onları kazandıkları günahlarıyla hesaba çekseydi, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onlar için vaat edilen bir zaman vardır ki, o gün geldiğinde ondan başka hiçbir sığınacak yer bulamayacaklardır. İşte Ad, Semud gibi zalim oldukları vakit, kendilerini helak ettiğimiz memleketler, onların helaki içinde belli vakit koymuştuk. Bir vakit Musa, hizmet eden gencine demişti ki, ben Hızır'la buluşmak için iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayıp gideceğim veya uzun zaman geçireceğim. Derken ikisi o iki deniz arasının birleştiği yere varınca bir kayaya sığındılar. Fakat azıklarından su birikintisine koydukları cansız balıklarını unuttular. O da sıçrayıp denizde bir deliğe, oyağa doğru yola koyulmuştu. O deniz kavşağını geçtikleri zaman Musa gencine, kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim. Bu yolculuğumuzda hakikaten yorgun düştük dedi. Genç, gördün mü? O kayalığa sığınıp dinlendiğimiz sırada balığı söylemeyi unuttum. Onu söylememi bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak şekilde canlanıp denizde yolunu tutmuştu dedi. Musa, aradığımız şey bu dedi. Hemen geldikleri yoldan ikisi izlerini takip ederek

0: gerisin geriye döndüler. Derken orada kullarımızdan bir kul olan Hızır'ı buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet, vahiy vermiştik ve ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana doğru yol ve hayır olarak öğretilenden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Dedi. O da, doğrusu sen benimle birlikte yaptıklarıma sabretmeye asla dayanamazsın. Üstelik bilgi olarak aslını kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin? Dedi. Musa, inşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem, dedi. Hızır da, o halde bana tabi olursan, ben sana o konuda bir söz söyleyinceye kadar bana yaptıklarımdan hiçbir şey sorma, dedi. Bunun üzerine ikisi de gittiler. Nihayet gemiye bindikleri vakit Hızır onu deldi. Musa, gemi halkını boğmak için mi onu deldin? Hakikaten sen korkunç bir şey yaptın, dedi. O da, sen benimle birlikteliğe asla sabredemezsin demedim mi? Dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma. Arkadaşlık işimde bana bir güçlük çıkarma da beni affet, dedi. Yine birlikte gittiler. Ta ki bir oğlan çocuğuna rastlayınca Hızır hemen onu öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın tertemiz, günahsız bir canı öldürdün ha? Hakikaten sen benzeri görünmemiş, çirkin bir şey yaptın, dedi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 15'i dinlediniz.

0: İnsanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır.
1: Şeyh Şami.
2: Sağduyunun sesi Akra.
3: Nola tacım gibi başımda taşısam kademi şerifin, Resulullah'ın mübarek ayak izine duyduğu derin muhabbet Sultan 1. Ahmet'i o kadar etkilemiştir ki şu satırlar dökülmüştür yüreğe.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 15.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun davranışlarını olumlu yönde etkileyen anne baba öncelikle kendisini anne baba olmaya hazır hisseden anne babalardır. Yani hamilelik öncesinde hatta şöyle söylenir psikolojide. Anne karnında geçen 9 ay ve sonraki 9 ay 1 yaşa kadar olan süreç çocuğun aslında yetişkine yönelik tüm karakterini belirleyen dönemlerdir. Neden? Çünkü annenin ruh hali veya babanın ruh hali otomatikte çocuğumuza geçiyor. Çocuğunu kabul eden, hani bile isteye hamilelik isteyen, onun hamilelik sürecinde bilinçaltı olarak çocuğunu kabullenen, onun için beklentilerde bulunan ve zaman zaman onu seven, hani biz hep söyleriz 26. haftadan itibaren annenin birebir hareketlerinden ve duygularından etkilenir bebek. O yüzden anne baba arasındaki iletişimin iyi olduğu ailelerde, çocuk dünyaya geldiğinde yine annenin ve babanın ya da bakım verinin onu olumlu bir şekilde karşılaması, ihtiyaçlarını gülerek, severek yerine getirmesi ve çocuğun yaşına göre sorumluluk veren aileler, çocuğa söz hakkı veren aileler, yani sen ne dersin, bu konudaki hani görüşün nedir diye görüşleri alınan çocukların içerisinde büyüdüğü aileler, özür dileyerek teşekkür edildiğini gören, birbirine yapılan yardımları fark eden, yani iyi rol model olan ailelerin çocukları, ileride de iyi rol model olan ebeveynler ve iyi yetişmiş ve kaliteli, kalifiye bireyler olarak gözlemliyoruz onları da.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok